3 gün süreli denize giriş yasaklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Bir mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan her gemi için İran'daki bir köprü ya da enerji santralini vuracaklarını söyledi. Tahran yönetimi ise bölgedeki ABD bağlantılı altyapıyı hedef alma tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: Balkanlara yolculuk. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuk başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Telefonlarınızı bekliyoruz. "24 Temmuz Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin simge ismi Doktor Sadık Ahmet'in aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Sadık Ahmet hayatının Batı Trakya Türklerinin kimliğini, dilini, kültürünü ve temel insan haklarını savunmaya adayan bir liderdi. Geride yalnızca siyasi bir mücadele değil, aynı zamanda cesaret, kararlılık ve umut dolu bir miras bıraktı. Hukukun üstünlüğünü, demokratik hakları ve azınlık haklarını savunurken Batı Trakya Türklerinin sesini uluslararası platformlara taşımayı başardı. Yürüttüğü mücadele bugün de Batı Trakya Türklerinin hafızasında yaşamaya ve örnek olmaya devam ediyor. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerine Türk diye hitap ettiği için 1990 yılında hapis cezasına çarptırılmıştı. Gümülcine'de görülen mahkemesine binlerce insanımız akın ederek destek için "Biz Türk'üz" sloganları attı. Doktor Ahmet'in hapse girmeden önceki sözleri şöyleydi: "Sadece Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak suçsa şunu tekrarlıyorum: Türk'üm ve öyle kalacağım." Sadık Ahmet 1991 Eylül ayında Türk azınlığın ilk ve tek siyasi partisi olan Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi kurmuştu. Partinin kuruluş amacını da şu cümleyle açıklamıştı: "Azınlığı bir merkez etrafında toplamak, tek yönde doğru olarak bilinçlendirmek, ileriki yıllarda toplumumuzu idare edecek kişileri yetiştirmek." Doktor Sadık Ahmet için her yıl Batı Trakya'da ve Türkiye'de anma etkinlikleri düzenleniyor sevgili dinleyenler. Hattımızda Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu var. Sayın Asafoğlu, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Asafoğlu, Sadık Ahmet'in kurduğu Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı olarak onun ve mücadelesini sizden dinlemek isteriz.
1: Tabii, evet. Rahmetli liderimiz Doktor Sadık Ahmet 1991 yılında partimiz Batı Trakya Türk Azınlığı'nın tek siyasi partisi olan Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi'ni kuruyor. Ve o parti bugünlere başarıyla geliyor. Doktor Sadık Ahmet bu partiyi Batı Trakya Türk Azınlığı'nı bir siyasi şemsiye altında toplamak için kurmuştu. O dönemde de bu bir elzemdi ve hakikaten onun sonra çok kısa ne yazık ki bedenen aramızdaydı. Sadece 4 yıl hayatta kaldı. Sonra kendisini bedenen kaybettik ama tabii ki de fikirleri, ruhu, onun mücadelesi ve onun ışığı her zaman bizimle birlikte. Şimdi bugünlere geldi. Doktor Sadık Ahmet'in yavrusu ve çocuğu gibiydi bu parti. Hayalleri vardı bu parti üzerine. Biz de onun hayallerini, onun hedeflerini gerçekleştirebilmek için, o hedefe ulaşabilmek için elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz, mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Eminim bir yerlerden bizi izliyor, hissediyor, görüyor. Umarım bundan eminim bundan memnuniyet duyuyor. Tabii Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi'nin genel başkanı olmak, Doktor Sadık Ahmet'in oturmuş olduğu koltukta oturmak çok onurlu ve şerefli bir görev. Bu bana nasip olduğu için bunun için çok mutluyum. Onurlu ve şerefli olduğu kadar da zor bir görev aynı zamanda.
0: Evet.
1: Zor diyorum, neden? Çünkü Yunanistan'da ne yazık ki Türk olarak yaşamak, azınlık mensubu olmak çok zor. Zordan öte bu yasak. Yani Türk azınlık kelimesini kullanmak, işte Türk kelimesini kullanmak yasak. Doktor Sadık Ahmet'in de aslında verdiği mücadele, sarf ettiği çaba tam olarak bu yüzden de hani Türklük mücadelesi verdi. Burada bir kimlik mücadelesi verdi. Batı Trakya Türk azınlığının uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurmayı başardı bizim liderimiz. Bu yüzden bizler tabii ki de çok gururluyuz onun çocukları olduğumuz için. Evet. Onun mirasını omuzladığımız için çok gururlu ve şerefli bir görev.
0: Sayın Asapoğlu, Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklerinin hak arayışı açısından önemini dinledik aslında sizden, ama verdiği mücadelenin günümüze yansımaları için neler söylersiniz peki?
1: Şimdi şöyle, Doktor Sadık Ahmet Batı Trakya Türk azınlığı için çok özel ve farklı bir kişiliktir. Yani biz hala böyle kahvehanelere gidiyoruz, işte partimizle köylere ziyaret gerçekleştirdiğimizde çok net görebiliyoruz. İnsanlar Doktor Sadık Ahmet deyince böyle bir gözleri doluyor, bir duygusallaşıyor. İşte onun oturduğu sandalye, onun oturmuş olduğu masa, onun kahve içtiği fincanını hala saklıyor Batı Trakyalı halkımız. Onun mücadelesi dediğim gibi kutsal ve bir onun mücadelesiydi. Neden öyleydi? Var olduğumuzu ve burada olduğumuzu inkar eden bir zihniyete karşı burada olduğumuzu ve var olacağımızı da kanıtlayan bir mücadeleydi bu. Hı hı. Hala da bu mücadele aynı şekilde devam ediyor. Çünkü ne yazık ki evet belki Yunanistan'da demokrasi var, ama bu demokrasi tabii ki de Batı Trakya'ya yansımıyor.
0: Peki bu yıl düzenlenen anma etkinliklerini bize nasıl anlatırsınız?
1: Bu yıl yine her yıl olduğu gibi onu kaybettiğimiz 24 Temmuz o karanlık günü her yıl olduğu gibi yine bu yılda anma törenimizi gerçekleştireceğiz. Tabii burada gün içinde de onun kabri başında saat 19'da başlayacak anma törenimiz. Çok kalabalık ve çok duygusal bir tören oluyor Doktor Sadık Ahmet'in töreni. Her zaman olduğu gibi hem ana vatandan hem yurt dışından misafirlerimiz gelecek. Tabii ki de Batı Trakya Türkleriyle beraber yine onu ölüm yıl dönümünde aramızdan koparıldığı gün bir kez daha anacağız. Tabii biz onu her gün, hatta belki her dakika anıyoruz, ama o gün hep birlikte anacağız.
0: Evet, Sayın Asafoğlu, çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için. Çalışmalarınızda
1: Ben
0: başarılar
1: teşekkür ederim.
0: diliyoruz. Doktor Sadık Ahmet'i de rahmetle anıyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İlgi ve alakanız için Batı Trakya'dan selamlar, saygılar.
0: Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyenler, hattımızda Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu vardı. Stüdyomuzda da Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın var. Sayın Yaşın, merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Doktor Sadık Ahmet 24 Temmuz 1995 tarihinde 48 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Yaşam öyküsünden söz ederek söyleşimize başlayalım istiyorum, ne dersiniz?
2: Evet, ama bunu sadece bir trafik kazası demeyelim. Bunun hani şaibeli olduğunun altını, hı-hı, vurgulayalım. 24 Temmuz Zunda Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü olduğunu altını tekrar vurgulayalım. Dolayısıyla Lozan Anlaşması'nın 75. yılında şaibeli bir biçimde, çünkü neden şaibeli diyoruz? İşte hani aniden yola fırlayan bir traktör römorkı, evet, ama belediyenin derhal böyle yolları hızlıca temizlemesi

0: ve delillerin incelenmesinin imkansız hale gelmesi ve yapılan çağrılara rağmen hani bir suikast girişimi olup olmadığına dönük bir soruşturma yürütülmemesi Yunan makamlarınca ve sadece taksirli hani kazayen adam öldürme suçundan yargılanması. Bir de tabii ki buna şunu da eklemek isteriz. Kaza geçirdiği araç daha sonra bu hak ve şeyin hani o siyasi partinin Dostluk ve Barış Partisi'nin genel merkezinde böyle cam bir camekan arkasında tutulmaktaydı. Bu da birkaç yıl önce kendisine böyle değişik bir isim vermiş bir grup tarafından parti binasına zorla girilerek camlar ve kapılar kırılıp girilerek çalındı ve dolayısıyla hani ortada böyle hani gerçi bir daha soruşturma yapılmazdı ama bu aracın da çalındığını görüyoruz ve tabii ki bu eylem sırasında partinin duvarlarına ırkçı sloganlar yazılmıştı. Şöyle bir baktığımızda zaten hani Sadık Ahmet ne yapmak istiyordu ve hani ortadan kalkması, hani hayatını kaybetmesi, kaza ya da şaibeli bir kaza nasıl bir geride nasıl sorular bıraktı? Bunlar böyle birazcık birbirini örtüşen şeyler gibi geliyor bana. Ama Sadık Ahmet öncelikle bir doktordu. Tıpkı Kıbrıs Türk liderlerinden Doktor Fazıl Küçük gibi. Önce doktordu ama muhtemelen hani insanları iyileştirmek kadar siyaseten onların hani hayatta kalışlarına da bir katkı sunması gerektiğine inandığı için siyasete bir süre sonra mecburen atılıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Milli kimliği korumaya çalışıyor. İnsan hakları ve özgürlük konularında çalışmaya çalışıyor. Ve özellikle Batı Trakya Türklerinin sorunlarını uluslararası kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Çünkü öyle bir dönem ki bu 90'lar zaten hani artık mesela 1940'larda devletlerin egemen olduğu bir dönem ama 90'lardan itibaren artık bireyler uluslararası hukukta görünür hale geliyor. Zaten Batı Trakya Türklerinin özellikle 50'lerden itibaren bu Kıbrıs sorununun ama Kıbrıs sorunu dediğimizde yani Kıbrıs'ın ilhak edilmesi, Enosis'le Yunanistan'a birleşmesi. Yani bu 74 Barış Harekatı'ndan bahsetmiyorum. 1950'ler. Çünkü Kıbrıs'ın aslında Türk olmadığı Rum olduğu. Dolayısıyla Yunanistan'a bağlanması gerektiği söylemlerinin gündeme geldiği süreçte Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerini zaten uluslararası anlaşmalarla tanımak zorunda olduğu hakları yavaş yavaş kısıtlamaya başladığı bir süreç. O dönemlerde yine de devletler egemen ama 90'lardan itibaren bireyler uluslararası alanda görünür hale geliyor. 81'de Yunanistan Avrupa topluluğuna üye ve böyle olunca artık hak taleplerinin Avrupa kurumlarında da gündeme getirilebilmeye dönük bir kapı aralanıyor. İşte Doktor Sadık Ahmet de tam bu dönemde azınlık meselesini aslında hani azınlık meselesi dediğimizde hani azınlıklar yani temel hak ve özgürlüklerden de onların da dışında tutulduğu için Batı Trakya Türkleri azınlık olarak zaten ekstra kimliklerini korumaya dönük bir koruma kalkanı oluşturur bu uluslararası anlaşmalar. Bu çerçeveyi belirlemek ve Yunanistan'da yapılan ihlallere dönük Avrupa'da özellikle bir dikkat yaratmak istiyor. Bunun için binlerce imza topluyor. Öncelikle ilk yaptığı şey bu. Ve burada Türk kelimesini kullandığı için yargılanıyor. 1985'te ve 88'de böyle büyük imza kampanyaları yapıyor. Şimdi 29 Ocak olayları, 29 Ocaklarda bazen bunu da konuşuyoruz. Tam da bu olayla örtüşüyor. Çünkü 1988'de hani bir tarafta aslında Avrupa'ya hani biz de burada varız ve kimliğimiz Türk ama kendimize Türk denmemiz yasaklanıyor ve bizim aslında uluslararası anlaşmalara göre özerk bir statümüz olmasına rağmen bu hukuk bize uygulanmıyor ve işte hani eğitim, müftülük, vakıflar gibi sorunlarda biz hak ihlallerine uyuruyoruz diye bu çağrıyı yaparken o dönemde Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve Gümülcine Türk Gençler Birliği Yunanistan tarafından kapatılıyor. İşte 29 Ocak bu. 29 Ocak 1988'de bu iki kapatma kararını öğrenince Gümülcine de binlerce Türk bir araya geliyor ve bunu protesto etmek istiyor. Tabii ki o dönemin lideri, siyasi lideri Sadık Ahmet. Daha sonra 29 Ocak olaylarının yine yıl dönümünde, bu sefer 1990'da pogrom dediğimiz, hani işte bu Batı Trakya Türklerinin dükkanlarının yağmalandığı, işte bir takım bir nevi iç çatışma gibi saldırıların yaşandığı bir gün aynı zamanda 29 Ocak. Dolayısıyla 29 Ocak dediğimizdeki hani lider isim de Sadık Ahmet, işte Türk demek suçsa eğer, tekrar ediyorum, ben Türk'üm diyen de Sadık Ahmet. Ne
1: Ve
0: yaptı?
1: 90'da da hapse giriyor
0: Evet,
1: zaten.
0: ve hapis cezası alıyor. Ama aynı zamanda bu kişi 1989'da bağımsız milletvekili olarak Batı Trakya Türklerini temsilen parlamentoya girme hakkı tanıyor. Yunanistan ne yapıyor? O seçimi iptal ediyor. Ardından 1990'da tekrar milletvekili olarak seçiliyor. Yani bu ne demek? Batı Trakya Türklerinin muhtemelen tamamının oylarının bir kişiye akması demek. Ve kendilerine demek ki siyasi lider olarak seçmeleri anlamına geliyor. Ama sonra Yunanistan %3'lük seçim barajını getiriyor ki Batı Trakya Türklerinin nüfus oranı, total nüfusun %3'ü olmadığı için o günden sonra bir daha bağımsız milletvekili gönderme şansları olmuyor. Bağımsız milletvekilinin anlamı ne peki? Bir siyasi partiden milletvekili girdiğiniz zaman mecburen, bütün ülkelerde böyledir, siyasi partilerin bir disiplin anlayışı vardır. Mecburen siyasi partinizin belirlediği program çerçevesinde onunla sınırlanırsınız. Ve Batı Trakya Türklerinin şu okulu neden kapanıyor, işte şuraya bir lise açılması lazım gibi konuları önce partinizden hani geçirebilmeniz lazım. Daha sonra parlamentoda gündeme getirebilirsiniz. Ama bu %3'lük seçim barajı, ki Batı Trakya Türkü'nün bir siyasi gücü olduğu anlamına geliyor, bunun önüne geçtiği için o günden sonra bir bağımsız milletvekili, bir Türk bağımsız milletvekili söz konusu olamadı. Şeyin de, Sadık Ahmet'in de hani ne yapmak istediği belli. Yani uluslararası platformun dikkatini çekmek, insan hakları konusunda dikkatini çekmek. Bugün aslında biz bunu federasyonlar çerçevesinde gerçekleştirilebildiğini görüyoruz. Yani Avrupa Batı Trakya Türkleri bir federasyonu var. Bir sürü zaten dernek var. Bir kısmı Türkiye'de olan, Batı Trakya'da zaten çeşitli dernekler var. Ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde farklı dernekler var. Batı Trak çünkü mecburen dağıldılar bütün dünyaya. İngiltere'dekini mesela biliyorum, çünkü oraya bir konferans için gitmiştik, bu Batı Trakya ile ilgili. Orada da çalışan bir dernek var. Bu derneklerin birleştiği çatı federasyon önemli işler yapıyor. Yani bu hani Avrupa'ya bıraksanız zaten böyle birazcık seçmece yaklaştığı için insan hakları ya da azınlık gibi konularda Batı Trakya Türkleri belki çok böyle dönüp de bakacakları bir alan olmazdı. Ama bu federasyonun hem FUEN üzerinden hem Avrupa Parlamentosu üzerinden Yunanistan'da Türkler aleyhine yaşanan ihlalleri gündeme getirme ve çeşitli insan hakları raporlarında bunları kaydettirme yolunda önemli adımlar attığını görüyoruz. İşte bu Sadık Ahmet'in bence mirasıdır. Bir o, iki tabii ki Batı Trakya'nın kimliğini unutmaması, etnik kimliğini, zaten unutulabilecek bir şey değil de, yani bunu bir millete yapabilmeniz çok kolay bir şey değil yani. Bakın, bir yerde Gagavuz Türkleri var. Ne öz olarak Türk olduklarını ne de din olarak Ortodoks olduklarını asla unutmuyorlar. Bu iki konuyu çok net bir şekilde koruyorlar. Yani bir millet kimliğini kolay kolay unutmaz. Ama Yunanistan'ın yaklaşımı ne? Yunanistan diyor ki siz Yunan Müslümanlarsınız. Neye dayandırıyor? Lozan Anlaşması'nda Müslüman ifadesinin geçmesine dayandırıyor. Temel gerekçesi bu. Ama
1: Türk değilsiniz diyor.
0: kusura bakmasınlar, dünya değişti. Yani kişi bir kere bugünün anlayışında kişi kendini ne olarak tanımlıyorsa

0: odur. Bir Banu Avar'ın TRT'de
1: Hı
0: yaptığı
1: hı.
0: çok yıllar önce bir program vardı. Galiba ismi Sınırlar Arasında.
1: Evet, sınırlar
0: Orada
1: arasında, evet.
0: Batı Trakya'da dolaşırken Yunanistan'da böyle
1: Hı
0: bir
1: hı.
0: program çekiminde oradaki Yunan işte orijinli kişiler onlar Türk değil Müslüman diyor ve Banu Avar da diyor ki peki hangi dili konuşuyorlar? Müslümanca mı konuşuyorlar? Bence bu hani böyle çok çıplak o gerçeği bütün çıplaklığıyla
1: Ortaya
0: ortaya
1: koyuyor,
0: koyan
1: evet.
0: çok güçlü bir
1: Hı
0: söylem.
1: hı.
0: Türkçe konuşuyorlar, Türkçe konuşmak istiyorlar ve dolayısıyla aslında hani Batı Trakya Türklerinin Sadık Ahmet çok kıymetli bir lider. Ama sorunları bitmiş değil. Yunanistan'ın çeşitli baskı altında kaldıkça çeşitli yöntemlerle ama bunlara bin bir çeşit deneme diyelim. Çeşitli yöntemlerle Batı Trakya Türklerini hem şey olarak etnik kimlik olarak bölmeye çalıştığını Pomak Çingene diye
1: Hı.
0: bir taraftan da Alevi Bektaşi o grupları dini
1: Dini de
0: anlamda
1: bölmeye çalışıyor,
0: çatıdan
1: ayrılıyor.
0: o ana çatının altından
1: Hı
0: çıkarmaya
1: hı.
0: çalışıyor. Kendine Türk demek yasak, isminde Türk ifadesi geçen dernek kurmak yasak ama Pomak Derneği'ni kendi eliyle kuruyor. Dolayısıyla yani burada görüyoruz ki oradaki bir azınlık grubunu parçalara bölmeye çalışıyor. Bir yandan onu yapıyor. Bir yandan da işte vakıf mallarını atama yoluyla idare edip dolayısıyla işte hukuki hak kayıplarına sebep olabilecek girişimlerle de gücünü azaltmaya çalışıyor.
1: Sayın Yaşın, kısa bir ara verelim, ardından devam edelim.

0: Doktor Sadık Ahmet'in en yakınındaki isimlerden biri, kıymetli eşi Işık Ahmet telefon hattımızda sevgili dinleyenler. Sayın Ahmet merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi programımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Doktor Sadık Ahmet'in mücadelesini bir de sizden dinlemek istiyoruz.
1: Ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çocukluğumdan beri babamla da rahmetli hepimiz TRT'ye çok hassasiyet gösteriyorduk. Sürekli TRT'yi izliyorduk. Sizlerle birlikte olmak benim için de büyük bir gurur. Evet, Sadık Ahmet'in eşi olarak onun yanında zorlu bir mücadele içerisindeydik. Zor bir mücadele verdik. Ve sonunda da Sadık Ahmet çünkü hiçbir zaman yolundan vazgeçmeyen biriydi. Davasına inanıyordu, halkının haklı olduğuna inanıyordu. Ve bu halkı hakkı için bir mücadele verdi ve sonunda aramızda şaibeli bir trafik kazasıyla ayrıldı. Allah rahmet eylesin. 31 yıl oldu tabii ki
0: Allah
1: rahmetli
0: rahmet
1: olalı.
0: eylesin, evet.
1: Ama onun yolundan hiç kimse vazgeçiremedi. Sadece Allah'a inancı büyüktü. O yüzden de haklı olduğuna inanıyordu.
0: Kendisini bu mücadeleye yönelten en büyük motivasyon neydi peki?
1: İnancıydı her şeyden evvel ve öğrenciliğinden beri milletine, vatanına, ana vatanına inanan, güvenen bir insandı. Kendisi doktordu öncelikle, genel cerrahtı ama halkın zor günler yaşadığını görünce yapamadı. Onların yanında yer aldı. Halkın sorunları zaten ona doktor olarak geldiklerinde çoğunun morali bozuk, psikolojik sorunları olan insanlardı. Çünkü baskılar vardı. İşte kapısının önüne su aktı diye cezalar, arabalarından dolayı ehliyet alamayanlar. Sorunlar hepsi bir araya böyle birikince Sadık Ahmet de yardım etmek istedi öncelikle. Öyle bir halk da onu lider olarak kabul etti ve sen bizim önderimiz, liderimizsin. Böyle biz senin arkandan geleceğiz dedi bizi savunduğun sürece. Böyle başladı.
0: Siz onu herkesin tanıdığı siyasi kimliğinin dışında bir eş ve aile babası olarak nasıl anlatırsınız bize?
1: Yani Sadık Ahmet mükemmel bir eşti. Mükemmel bir babaydı. Çocuklarına rahmetli olana kadar hiç böyle onları her zaman onların yanında onlara böyle bir fiske bile zaten vurmak çok şeydir. Böyle onlara ağır sözler bile kullanmıyordu. Hep çocukları motive ediyordu. Sadece şeydi, çocuklarına çok böyle düşkündü. Aynı zamanda bana da büyük bir sevgi, bir sevda vardı aramızda ama 17 yıl evliliğimiz sürdü ve sonunda onu kaybettim. Mükemmel bir insandı.
0: Cezaevi süreçleri ve hukuki baskılar vardı. Bu baskılar hem
1: Aynen.
0: kendisini hem de ailenizi nasıl etkiledi peki? O günlerden hafızanızda en çok yer
1: Evet.
0: eden bir anı var mı? Bizimle paylaşabilir misiniz bunu?
1: Tabii ki öncelikle hukuki baskılar haklı olduğu halde kendisine Türk'üm dediği için yargılandı. Halkına Türk'üm dediği için yargılandı ve cezaevine gitti. Bir gün sonra tutuklanacağını ve cezasının açıklanacağı gün bile onları dışarıda sustur diye söyledi hakim. Ama o da dedi ki bu dedi içerikler bizim ırkımızı inkar ediyorlar dedi. Ve böylelikle hukuki baskılar başladı. Hep böyle caydırma politikaları, işte mahkemeler, tutuklanmalar, işte yemek hazırla diyordu, geliyorum diyordu, bir hastaya gidiyordu. Orada kahvede bir konuşma yapıyordu ve imza kampanyasını başlatmıştı. Tutuklanıyordu. Tabii şimdiki gibi cep telefonları yoktu. Ben onu bekliyordum. 2 gün sonra geliyordu. İşte ben hemen avukatlara, işte sağa sola dünyaya her yere haber veriyordum. Zordu. Zor bir işte. Cezaevinde kaldı. Tabii ben 2 çocuğumla ailemin yanına gittim. Gümrücine'de otur, İskeçe'ye gittim. Abim bizi cezaevine götürüp getiriyordu. Hatta kızımı işte cezaevini beklerken onu da kırmızı beyaz giydiriyordum. Çocuklarla oynarken onlar bir gün onlar giriyordu babaların yanına. Ben her zaman Sadık Ahmet'e öyle yakın görüş yoktu buradaki cezaevlerinde. Bu demir parmaklıklar arasında

0: konuşuyorduk. Onun oradaki bütün işlerini yürütüyorduk. Daha sonra daha çok insan biliniyor. Sadık Ahmet'in haksızlığa uğradığını görüyordum. Ama davası uğruna her şeyi elini tersiyle itti. Tabii doktorluğu vardı. İşte zor günler yaşadık. Daha sonra sünnet yapıyorduk. İlk cerrah olarak sünnet yapıyordu. Sünnetçiydi. Zor günler yaşadık. Hem maddi hem manevi açıdan zor günler yaşadık ama onunla mücadele vermek güzel bir şeydi. Ben yani şimdi de olsa yine aynı şekilde bu mücadeleyi vermeye razıyım. Hapse götürüleceği gün böyle bir 300-400 tane Fatih Yunanlı toplanmıştı mahkemenin merdivenlerine. Adliyede. Burada Osmanlı'dan kalma bir adliye binamız var. Orada işte onu tutukladılar götürürken bana saldırdılar bu sefer. Ben de çok sinirlenmiştim. Ve oradaki polisler de lütfen arkadaşlar Sadık Ahmet'in eşine yol açın diye beni gösteriyorlardı. Tabii haliyle beni gösterince onlar üzerime yürüdüler. Ben de onlardan korkmadım. Ben de yürüdüm. İşte biraz tartaklanma falan. Onlar sağdan soldan geliyordu ama onlara alıştık artık. Yani onlardan gelen bizi etkilemiyordu. Ben de
1: Çok çok
0: onun
1: zor
0: gibi
1: süreçler
0: olmaya
1: gerçekten
0: başladım.
1: yaşadıklarınız,
0: Çok zor.
1: anlattıklarınız.
0: Çok zor. Çocuklarım da çok zor süreç yaşadılar. Onlar da çok küçük yaştaydı ama biz ailece gidiyorduk mahkemelere. Ailece geliyorduk. Yani ben çocuklarıma eve dönüyordum. O işte cezaevine gidiyordu. Başka bir
1: Maalesef.
0: şey böyle.
1: Bugün Batı Trakya'da gençler Doktor Sadık Ahmet'i sizce nasıl tanıyor? Sizce onun hangi yönü özellikle yeni nesillere aktarılmalı, tanıtılmalı? Ne dersiniz?
0: Evet, bu benim öncelikle bir yani gençlerin buradakiler herkes aileden dolayı tanıyor. Çünkü herkes Sadık Ahmetçi. Anne, baba, çocuklar hepsi seçim zamanında da yani çok yüksek oy alıyordu Sadık Ahmet. Bir kadın geldi bana dedi ki Allah'tan dedi eşim de dedi sadıkçı dedi bağımsız milletvekili adayına. Oğlum da dedi yoksa dedi büyük kıyametler kopacak evimizde dedi baba oğul arasında dedi. Gençler onu tanıyor, anlıyor. Gerçekten herkesin evinde bir tane Sadık Ahmet posteri asılı duvarda gidince görüyorum. İşte beni diyor o sünnet yapmıştı diyor. Biri diyor ki biz de çok fakirdik diyor. Beni diyor kahvede hatta diyor kahve içtiği masanın üzerinde sünnet etmişti diyor. Köylere de oturmaya gidince diyordu ki ne kadar işte maddi durum iyi olmayan öksüz şey çocuklar varsa getirin ben onları. Allah rızası için hemen burada sünnetini yapayım evine göndereyim diyordu. Çünkü sünnet bizde de çok önemli. Yani Bulgaristan'da da bunun örneğini gördük. Yani yasaklanmaması için. Hepsini onları yapıyordu Sadık Ahmet. Ama gençler onun yolunda şu anda Dostluk Eşitlik Barış Partimiz var. Orada da gençlik kolları, gençler. İşte şimdi bugünlerde Doktor Sadık Ahmet futbol turnuvası var. Yarın akşam da 23 Temmuz'da da onun final maçları var. Kıyasıya koşup o topun arkasına koşuyorlar ki o Sadık Ahmet kupasını onlar almak için. Her yerde gururlanabiliyorlar.
1: Evet, sizin için de büyük bir gurur kaynağıdır eminim.
0: Çok.
1: Bugün hayatta
0: Çok büyük.
1: olsaydı, son olarak da bunu sormak isterim size.
0: Alo.
1: Ali, duyabiliyor musunuz beni?
0: Ses şu anda duyuyorum.
1: Evet, bugün hayatta olsaydı Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerine ve özellikle gençlere sizce nasıl bir mesaj verirdi? Son olarak bunu sormak istiyorum size.
0: Onlara öncelikle Türk olduklarını söylemekten kaçınmamaları, çekinmelerini söylerdi. Ve düzgün birer insan olmalarını isterdi. Gençlerin öncelikle eğitime çok önem veriyordu. İlla eğitim. Ondan sonra da Batı Trakya'ya sahip çıkmalarını isterdi. Çünkü burası bizim ata topraklarımız. Biz buralarda büyüdük, Batı Trakya'da büyüdük, doğduk. İşte burada kurulan ilk cumhuriyet Batı Trakya'daki yani birlik beraberlik içerisinde olmalarını söylerdi. Hiçbir zaman da kimsenin oyununa gelmemelerini isterdi. Çünkü onları biraz bazı yola çekmeye çalışıyorlar. Çünkü biz buraya azınlık durumuna düştük ama biz buraya işçi olarak gelmedik. Bu topraklar bizim topraklarımız. Biz burada yaşamaya devam edeceğiz. Gençlerimiz de aynı şekilde böyle bir kararlılıkla bu toprakları koruyarak birer bilim adamı ya da işte her yerde yerlerini almalarını isterdi. Nitekim de bunları kazanıyoruz. Kararlı olmak lazım.
1: Size programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Doktor Sadık Ahmet'i de rahmetle anıyoruz. Çok sağ olun.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için.
1: Biz de size
0: Sağ
1: çok
0: olun.
1: teşekkür
0: Sesimizi
1: ediyoruz.
0: duyuruyoruz sayenizde. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Sevgili

0: Sevgili dinleyenler, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın stüdyomuzda kendisiyle Batı Trakya Türklerinin günümüzdeki durumunu konuşacağız ama biraz önce Doktor Sadık Ahmet'in önemini konuşuyorduk Batı Trakya Türkleri için. Sonra eklemek istediklerini de alalım senden.
1: Tabii şimdi bıraktı, ne bıraktı Sadık Ahmet? Mücadele ruhu bıraktı. Hani birlikte hareket edince bir şeyi başarabileceklerine dair bir inanç bıraktı. Bunlar önemli. Kuşkusuz ki Sadık Ahmet'ten önce de hani bu konuları konuşanlar, gündeme taşımaya çalışanlar vardı. Ama Sadık Ahmet o dönemin ruhuna çok uygun bir şekilde, yani uluslararası aranaya duyurma mücadelesini artık hani Atina'ya değil de Brüksel'e, işte Avrupa merkezlerine duyurma çabası ya da Ankara'ya değil ama doğru yöne yönelme. Ve bugün hani onu görüyoruz. Demin söylemiştim, o hem Avrupa Federal Milliyetler Birliği var, FUEN. Orada mesela yayınlanmış eğitim raporu var. AB Komisyonu'nun hukukun üstünlüğü raporu var, 2026 tarihli. Bir de Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu var. Yıllık rapor tutuyor. Onun da 2026 raporunda hep onun

0: insanların kendilerini hangi kimlikle tanımlayacağına karışamaz. İşte Yunanistan bunu yapıyor. Yani 10 milyon nüfusun içerisine 170 bin Türk'ü sığdıramıyor. Onların kendine Türk demesini yasaklıyor. Yani bu inanılmaz bir şey. Yapılan hani bir sürü şey var ama Türk demek, kendisini Türk diye tanımlamak nasıl bu dünyada, bu dönemde nasıl yasak olabilir? Bu anlaşılabilir bir şey değil. Hatta yani şimdi hani Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'ni kapattı. İşte Gümülcen'e Türk Gençler Birliği'ni kapattı. İskeç'e Türk Gençler Birliği'ni kapattı. Bir tane şey
1: İsimleri
0: vardı.
1: Türk diye,
0: İçinde
1: isminde de
0: Türk
1: Türk
0: geçiyor
1: geçiyor
0: diye. Ama
1: diye.
0: size hani en absürt şeyi söyleyeceğim. Evros Azınlık Kadınlar Derneği'ni azınlık ifadesi Türkleri kastediyor olabilir diye kapattı.
1: Kapattı.
0: Daha yeni Fenerbahçeliler diye bir derneği azınlığı anımsatıyor diye kapattı. Bunlar çok yeni şeyler yani. Şimdi Batı Trakya Fenerbahçeliler Kültür ve Spor Derneği. Bu isimde Fenerbahçeliler geçiyor ya, Türk azınlığı anımsattığı gerekçesiyle. Şimdi bu gerçekten akıl alabilir bir şey değil yani. Başka bir örnek, dünyada başka bir örnek bu şekilde bulmamız herhalde mümkün değil. Ki Yunanistan söyledik, 81'de Avrupa topluluğuna üye olmuş. Bir yandan da Avrupa'nın işte hani Avrupa'nın o demokrasisine sözde kaynaklık eden topraklarda yükselen bir devletten bahsediyoruz. Bu gerçekten inanılır gibi değil. Başka bir sürü şey var. Şimdi mesela en son gündemde ne var? 8 tane yeni azınlık
1: Azınlık
0: okulu
1: olup kapatıldı.
0: kapatıldı. Şimdi gerekçe nedir diye sorarsak, hani makul olmak adına nüfus yani öğrenci sayısı düştüğünde, düştüğü için bunları kapatıyor. Kendi içine makul bir şey gibi gözüküyor. İşte 5 tanesi Rodop'ta, 2 tanesi İskeç'te, bir tanesi de Meriç'te olmak üzere. Ama totalde bir 210 olan okul sayısı bugün artık 76'ya düşmüş durumda. Şimdi Yunan devlet okullarında öğrenci sayısı bir sınıfta 15'in altına düşünce kapatıyor. Bunu Yunan okullarında da yapıyor. Tamam, güzel. Azınlıklarda bir hani pozitif ayrımcılık yapıyor ve 9 öğrenciye kadar o okulu, o sınıfı açık tutuyor. Tamam, bu güzel, pozitif ayrımcılık yapması güzel. Ama diğer tarafta tutarsız bir şey var. O da nüfusun yoğun olduğu yerlerde okul talebi var. Bunlara da hayır diyor. İşte mesela iki dilli anaokulu. Bu o kadar zor bir şey değil. Çünkü hani Lozan'a götüren yolda bir Sevr Anlaşması var. Yunan parlamentosu ikisini birden onaylamak zorunda. Ve ondan önce 1913 Atina Anlaşması var. Bunlar böyle bir hani hukuki sorumluluğunu Yunanistan'ın böyle silsile haline belirleyen. Bütün bunlar zaten Türklerin kendi vakıf mallarını kendileri yönetmesi ve bu gelirlerden kendi okullarını kurması, böyle bir sistem düzenliyor. O
1: Aslında
0: yüzden
1: Türklerin haklarını
0: evet,
1: güvence altına alan anlaşmalar
0: bu
1: diyebiliriz
0: bir
1: bunlara.
0: hukuki özellik. Yani kendi malıyla kendi okulunun gelirini, giderini ayarlayacak ve bu okulları açacak. Hem bu kapatmaların hiçbirisinde azınlığa bir danışma yok. Hem ortada yani 9 çocuğun 6, diyelim ki 5 çocuk. O 5 çocuğun eğitim hakkı ne olacağı dönük bir çözüm yok. Mesela taşımalıca eğitim yapabilir. Böyle bir çözüm yok. Hem de hani nüfus azaldığı için kapattım açıklamasıyla örtüşmeyen bir şekilde nüfusun yoğun olduğu yerlerde okul taleplerine hayır demesi. İşte mesela Meriç'te yani bu Meriç, Evros, hiç ortaokul ya da lise yok ve bu FUAN raporuna, 2026 raporuna yansımış bir şey. Yine iki dilli anaokulunun olmaması. Anaokulu zorunlu. Bize de var ya hani bir yıl anaokulu zorunlu. Şimdi sadece ilk öğretim başladıktan sonra Türkçe'de eğitim almasına izin veriyor. Ama eğer anaokul zorunluysa ve iki dillilik, çift dillilik hani bu sistemin bir parçasıysa, o zaman anaokulunda da Türkçe eğitimin de verilebileceği çift dilli bir okul sisteminin olması gerekiyor. Bu da yok.
1: Peki denklik sağlanıyor mu? Mesela azınlık okullarıyla Yunan okulları arasında bir denklik var mı? Mezun olduktan sonra, bu okullardan mezun olduktan sonra üniversiteye aynı şekilde aynı haklarla gidebiliyor mu öğrenciler?
0: Şimdi denklik yabancı okullarla olur. Bu yabancı okul değil, kendi
1: Kendi
0: ülkesinde. O
1: okulu
0: yüzden
1: mu?
0: tabii ki yani diplomaları tanıyor mu anlamında evet. Ama nitelik bakımından derseniz o değişebilir.

0: Belki de burada da bize, yani buradan kendimize de bir şey çıkaralım, ama şimdi yine Lozan'dan kaynaklı olarak karşılıklı öğretmen gönderme ve karşılıklı okul kitapları gönderme hakkı var aslında. Ama bunu da Yunanistan uygulatmadığı için belki eğitim sistemine hani böyle katkı sağlayacak nitelikli öğretmen göndermek ya da işte nitelikli ders kitapları göndermek belki söz konusu olabilirdi, ama Yunanistan buna izin vermediği için bu da olmuyor. Yeterlilik düzeyinde üniversiteye girebilir tabii ki oradaki çocuklarda, diplomayı tanımak anlamında sorun yok. Ama şey, nitelik olarak çok da çok büyük bir fark olacağını zannetmiyorum, ama illaki bir şey mutlaka vardır. Bir bu okullarla ilgili bir diğer konu da mevcutta hali hazırda var olan, hani hala da öğrencinin devam ettiği okula yapılan kayıtların bazılarını iptal ettiler. Bazılarının kaydını hiç almadılar, bazılarınkini de iptal ettiler. Mesela bu da tutarsız bir şey. Mesela İskeçe'deki okullara sebep ne? Ana ya da babası diyor, Yunanistan vatandaşı değil. Bu ne demek, ne olabilir? Bir tane bildiğimiz örnek var. İşte annesi Azerbaycan Türkü ama babası Yunanistan vatandaşı. Yani her halükarda zaten bir vatandaşın çocuğunu hangi okula göndereceğine dair bir karar verebilme özgürlüğünün zaten olması lazım. Mesela bu örneklerden birisinde aynı çiftin, Azerbaycan Türkü annenin ve Yunanistan vatandaşı Türk'ün ortak çocuğu olan çocuklardan birisi o okula devam ederken diğer çocuğunu okula kaydetmiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor. Bir şekilde hani hukuk devletiyle bağdaşmıyor. Bu hukuk devleti ne demek? Herkese aynı kuralı uygulamak demek. Hukuk devleti kuralıyla bağdaşmayan bir şekilde bazı vatandaşlarının, ki bir tanesinin annesi belki Türkiye'den bir Türk yani. Hani sadece tek ebeveynin Yunanistan vatandaşı olanların azınlık kabul etmiyor. Bakın burada aslında hemen şunu da vurgulamak lazım. Niye hep Batı Trakya diyoruz? Çünkü Yunanistan genelinde aslında Türkler var. Dolayısıyla Lozan sisteminin ortaya çıkardığı hukuk sistemi, işte azınlıkların korunması, Yunanistan'ın tamamındaki Türkler için geçerli olmalı. Ben hemen buradan nereye bağlayayım size? Rodos ve İstanköy. Bunlar daha sonradan, hani 2. Dünya Savaşı sonrasında İtalya'dan Yunanistan'a, ama orada yaşayan Türkler vardı. Şimdi Yunanistan zaten, bakın, Batı Trakya içerisindeki Türkleri sınıflara bölerek, İşte Bektaşilere ayrı bir oluşum, onlara özel hukuk, kamu tüzel, özel hukuk tüzel kişiliği tanıdı onların cemaatlerine. Böylece aslında müftülük yapısının altından ayırmış oldu. Dolayısıyla o ana korumadan da ayrılmış oldular. İşte Pomak, Çingene diye böyle alt gruplara ayırmakla bölüyor. Aslında göz dikkatlerden kaçırdığı şey, Rodos'taki ve İstanköy'deki Türklerin de azınlık okulu açma, vakıf mallarını yönetme, işte hani oranın müftülüğü nereye bağlı olacak, ayrı bir müftülük mü olacak, ama bir şekilde dini liderini seçme hakkı gibi. Lozan sisteminin ortaya koyduğu bir o hukuki özelliğin dışında bırakmış oluyor. Aslına bakarsak, hani dedim ya, bir anlaşma bir diğer anlaşma ile birlikte yürürlüğe giriyor. Bütün bunlara baktığımızda 1913 Atina Anlaşması'ndan kaynaklı olarak bütün dil ve din, bütün her türlü azınlık için getirilmiş bir hukuk sistemi var. Ama Yunanistan mesela Makedonların varlığını hiç tanımıyor. Arnavutların varlığını hiç tanımıyor. Onlara da Yunan diyor. Bütün azınlıkları böyle yok sayıyor ve elinde sadece sorumlu tutulabildiği Batı Trakya Türkleri var. Onlara da işte böyle sürekli olarak haklarını bu diyor. Ve Sadık Ahmet'le bağlayayım hemen. Sadık Ahmet de hani bu yolda bunun, hani Avrupa'nın bir sorunu olduğunu ortaya koymak bakımından son derece önemli bir isim. Ve arkasından gelenler de bu bayrağı ayakta tutuyorlar.
1: Batı Trakya Türklerinin bu sorunlarının tez zamanda çözülmesini diliyoruz. Sadık Ahmet'i de rahmetle anıyoruz ve sana da çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarından
0: Ben
1: dolayı.
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşındı. Bu hafta da Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer...

0: adlı programına hoş geldiniz. Onun süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli bir çağrıdır. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıkta ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
1: Mola vakti. Efendim merhaba, mola vaktine hoş geldiniz. İşte programımız başladı.
2: Mutlu akşamlar, mola vaktine hoş geldiniz.
1: Keşke programımızın yayın saatini değiştirmeseydik Abdullah.
2: Girişte hayırdır, nereden çıktı?
1: Bu sıcaklarda yayına gelmek çok zor oluyor da. Saat 20'de yaparken ne güzel, hava serinleyince geliyorduk. Serin serin yayınımızı yapıyorduk.
2: Kış günlerinde de donuyorduk ama hatırlıyorsan. Karanlıktaydık ve soğukta geliyorduk yayına.
1: O zaman keşke kışları 17'de, yazları 20'de yapsaydık yayınımızı.
2: Ha, kış saati ve yaz saati kullanmalı mola vakti. Tamam. Ama efendim siz saygıdeğer astrolistimiz üşümesinler. Aynı zamanda sıcaktan bunalmasınlar. Çünkü aynı zamanda tarih uzmanımızsınız. Beyninizin de bundan etkilenmemesi gerekiyor. Aynı zamanda moda tasarımcısısınız ki çok önemlidir. Bundan da etkilenmeyin. Altın, gümüş, takı danışmanlığında nasıl faydalanacağız? Siz soğuktan tabii, etkilenir, tabii. Sıcaktan böyle hararet basarsa sizi. Bu nedenle de sizi mi kıracağız, seneye öyle yaparız diyeyim bari. Gerçi buna feray karar verecek ama olsun.
1: Olmaz, olmaz. Yayıncılık kurallarına aykırı bir kere. Bir programın bir yayın saati olur.
2: Bir kış saati, bir yaz saati olmaz.
1: Olmaz.
2: Ne yapacağız o zaman?
1: Benim başka bir fikrim var. Stüdyoya iki tane yelpazeci alalım. Ne dersin?
2: Yelpazeci mi?
1: Evet.
2: Senin bu çok tatlı ya.
1: Hani tarihi filmlerde olur ya, padişahın tahtının yanında iki tane iri yarı zenci olur. Ellerinde kocaman palmiye yapraklarını ahenkle sallayıp padişahı serinletirler ya.
2: Evet.
1: İşte onlardan iki tane de bizim stüdyomuza isteyelim. Hatta program biterken program ekibini anons ediyoruz ya, onları da ekleyelim.
2: Ne diyelim mesela?
1: Yelpaze sallayanlar, Palapofur ve Rıza Rüzgar gibi.
2: Palapofur mu? Pufur pufur etsin diyorsun.
1: Evet.
2: Bir de neydi diğerinin?
1: Rıza Rüzgar. Beğenmedin mi?
2: Bilemedim mi? Tamam, öyle uygun gördüysen. O mutlaka siyahi olacaktır öyle mi? Beyaz tenli alırsa olmaz.
1: Yok.
2: Yani onlar kararıp gelmiş.
1: Tabii.
2: Nilgün, bizim stüdyolarımızda krem olduğunu farkındasın değil mi? Yani... Neden yelpaze sallayanlara ihtiyaç duyuyoruz onu anlatalım.
1: Yani sen de hiçbir şey anlamıyorsun.
2: Vantilatör
1: zengin
2: desem ses yapar.
1: Bizi.
2: Ha, vantilatör fakir gösteriyor.
1: Tabii. Bak, variyetleri var ki yelpazecileri de var derler.
2: Neyi var da neyi de var?
1: Variyetleri var ki yelpazecileri de var derler.
2: Bu Türkçe meali?
1: Zenginler işte. Yelpazeci de tutmuşlar derler.
2: He, varlıkları var.
1: Paraları
2: zenginler,
1: var, pulları paraları var yani.
2: Ya ben o kadar uzağım ki variyet.
1: Variyet, variyet.
2: Bak sözcüğe de uzağım.
1: Evet, ona bile vakıf
2: variyet,
1: değilsin yani.
2: Zenginlik, varsınlık yani.
1: Tabii, ha, tamam. Tabii.
2: Ne ilgisi var peki zenginlikle yelpazenin? Yelpazeyi böyle 20 liraya 30 liraya da alabiliyoruz.
1: Yani işte tabii ki benim gibi tarih uzmanı olmayınca böyle ilgi kuramazsın. Ne dedim biraz önce? Tarihi filmlerdeki padişahlar, hükümdarlar gibi bizim de yelpazecilerimiz olsa demedim mi?
2: Dedin, evet.
1: Peki o filmlerde dekor olsun diye mi o yelpaze sallayan dev zencileri koymuşlar sence?
2: Benim bir fikrim yok. Sence niçin koymuşlar?
1: Şimdi o filmlerde dekor olsun diye koymadıklarına göre tarihi gerçekleri yansıtmak için koymuşlar. Hmm. Çünkü eskiden padişahların, hükümdarların yelpazecileri vardı dedim. Tahtın arkasında yanında durup palmiye yapraklarından oluşan yelpazeleri ahenkle dans ettirip

0: padişahı, hükümdarı serinletirlerdi.
1: Tarihi gerçekleri nereye yansıtıyorlar peki bunlar? Merak ettim. Rüzgara doğru mu böyle?
0: Evet.
1: Yansıtıyorlar yani.
0: Evet,
1: Ha.
0: evet, evet.
1: Mesela sarayda bu işi yapan kişi sensin ve sana soruyorlar Nilgün. Sen çok meraklısın ya bana.
0: Tamam.
1: Sarayda ne iş yapıyorsun? Ve yanıt veriyorsun. Padişahı yelliyorum. Serinletiyorum. Ya bu çok komik değil mi? Bak sen bile güldün.
0: Ama değil. Çünkü
1: Aa,
0: bazı
1: niye güldün o zaman madem komik değil?
0: Şimdi bazı saraylarda yelpazeci olmak epey onurlu bir işmiş. Sen bugünün dünyasından bakıp komik buluyorsun, öyle söyleyince ben de güldüm. Ama
1: Sen de bugünün dünyasına baktın değil
0: o
1: mi? Şöyle bir
0: zamanlarda
1: açıklama
0: yaşasam
1: olsun.
0: mantıklı bulurdum bir kere. Hatta çok başarılı bir yelpazeci bile olabilirdin sen, biliyor musun?
1: Ben.
0: Evet.
1: Neden?
0: Çünkü çok hareketli ve acelecisin ya. Hızlı hızlı
1: Ha, hırsız.
0: sallardın yelpazeyi mesela. Padişahı bırak serinletmeyi. Adamı zatüre bile edebilirdin.
1: Sarayların aranan yelpazecisi.
0: Evet.
1: Kimim ben? Rüzgarzade Abdullah Efendi ya da Abdullah Yelhan.
0: Abdullah Eserzade de olabilirsin.
1: Ama Rüzgarzade daha iyi değil mi?
0: Rüzgarzade. Evet, güzel bence. Sen tabii kendi ismini kendin belirle. Ama eminim çok iyi bir yelpazeci olurdun sen. Peki ilk yelpazeyi nasıl bulmuşlar biliyor musun?
1: Hayır. Nasıl bulmuşlar Sayın Tarih
0: Ben de bilmiyorum.
1: uzmanım? Ama çok güzel yazabilirsin
0: Ama
1: tabii.
0: istersen evet tarih yazabilirim.
1: Buyurun. Diyeceğim ama eyvah ne rivayetler ne meseller dinleyeceğiz birazdan. Yazma desem de ne yapacaksın? Yazacaksın. Hadi anlat bakalım dinleyelim ne çıkacak yelpazeden.
0: Şimdi bizim Bay Hönk'le karısı Naoma artık çoluk çocuğa karıştık. Biraz mal mülk edinelim, kendimiz ekip biçelim deyip kredi çekip 5 dönüm tarla almışlar. Biz hatırlıyoruz tabii Bay Hönk'le bayan Naoma'yı, karısı Naoma'yı, ama dinleyicilerimize de hatırlatalım istersen.
1: İlk çağda yaşamışlar,
0: Heh.
1: daha doğrusu orta çağ öncesinde
0: Evet.
1: yaşamışlar. Bunlar mağara devrinin insanları ve ne yapıyorlar bunlar? Evleniyorlar, çocuk çoluk sahibi oluyorlar. Fakat kadın günümüzün kadınları gibi her türlü erkeğe eziyeti çektiriyor. Erkek de
0: Aa, çok ayıp. Erkeğe her türlü eziyeti
1: günümüz kadınları gibi de derken şunu da anlatmaya
0: kadın.
1: çalışıyorum. Trip atıyor.
0: Anlat,
1: Trip
0: anlat.
1: atıyor.
0: Evet.
1: Derdini çok açıktan belli ediyor.
0: Evet.
1: Erkek
0: Ne
1: de bunu
0: güzel.
1: çekiyor.
0: Tabii ya anlayacak ya da çekecek.
1: Erkek ne yapıyor? Ava gidiyor, avlanıyor, evini geçindiriyor ve karısının tüm isteklerini ne yapıyor? Yerine getiriyor. Yerine getirmezse ne oluyor? Sorun oluyor.
0: Ama bak şimdi kredi çekmişler,
1: Ha,
0: beş
1: bu arada
0: dönüm
1: ben ona
0: tarla
1: takıldım. Şimdi
0: almışlar.
1: mağara devrinde kredi çekecek kadar gelişmişlik var. Doğru
0: Evet,
1: mu?
0: işte tarlalarını ekmişler, hasat zamanı biçmeye gitmişler.
1: Hem de tohum ıslah edip buğday yetiştiriyorlar. O
0: Buğday
1: devir.
0: değil, kinoa.
1: Mağara devrinde kinoa.
0: Evet.
1: Bu da kesin kadının isteği değil mi?
0: Evet, çünkü 5 çocuktan sonra Naoma biraz kilo almış. Diyet yapıyormuş. Bilirsin kinoa diyetlerin vazgeçilmez lezzetidir.
1: Birincisi bilmiyorum. İkincisi
0: Tabii sen zayıf
1: neden?
0: olduğun için nereden bileceksin kinoayı
1: İkincisi
0: falan.
1: neden kadınlar böyle farklı diyelim isteklerde bulunuyorlar ta o çağlardan beri.
0: Şimdi
1: Eziyet demeyelim de neden taleplerini farklı bir şekilde dile getiriyorlar diyelim erkeklere karşı.
0: Niye getirmesin yani, kadının talebi olmaz mı, olamaz mı?
1: Ama burada
0: Kilolu kocasına kilolu
1: Hönk'le
0: görünmek istemiyor.
1: Naoma ilişkisinde hep Naoma'nın talepleri oluyor ben onu
0: Şimdi
1: fark ettim.
0: güneşin altında sıcaktan bunalarak çalışırken Naoma neredeyse bayılacak hale gelmiş. Hönk'e demiş ki beni serinlet.
1: Sıcakta bunalan nedense Naoma Hönk bunalmaya da ya o da mümkün değil erkek için değil mi?
0: Şimdi o da demiş ki nasıl serinleteyim, ben rüzgar mıyım da eseyim demiş.
1: Standart bir erkek yanıtı.
0: Eseceksin demiş Naoma.
1: Standart bir kadın yanıtı.
0: Esmiyorsan da gürleyeceksin.
1: Demiş. Ayrıca o yağmıyorsan da gürleyeceksin olmayacak mıydı?
0: Olabilir.
1: Naoma öyle bir
0: Yani.
1: Naoma sözü.
0: Neyse. Hönk düşünmeye başlamış. Ben nasıl rüzgar gibi eserim diye.
1: Tabii
0: Tam
1: erkekler ne yapacak? Sürekli düşünüp çare
0: düşünecek
1: bulacak
0: tabii.
1: tabii.
0: Tam düşünürken hemen kafasının üstünden bir kuş geçmiş.
1: Baksana.
0: Tabii o zamanların kuşları dinozorus kuşları, kocamanlar. Kanat çırpışı öyle bir serinletmiş ki Bay Hönk evraka demiş.
1: O devirde.
0: Evet.
1: Demiş bunu.
0: Demiş.
1: Kredi
0: hemen
1: çekilen,
0: kollarını
1: kino ekilen
0: sallamaya
1: dönem.
0: Başlamış.
1: Ya bayağı. Bir daha hatırlatayım. Kredi çekiliyor bu dönemde. Kinoa yetiştiriliyor. Bir de evraka deniliyor.
0: Evet.
1: Tarih kaç? Milattan önce 10.000. Allah
0: ama
1: Allah.
0: Kollarını bir rüzgar gibi estirememiş.
1: Bak sen yazık.
0: O zaman ben başka çözüm bulmalıyım. Kanat gibi bir şey bulayım demiş. Hemen yakındaki palmiyeyi görmüş.
1: Bir an uçak, helikopter falan bulacak zannettim.
0: Yok ya, daha oraya gelmedik. İki dal koparıp Naoma'nın yüzüne yüzüne sallamış. Naoma çok serinlemiş. İşte bu kimin kocası bu? Bu benim kocam. Hatırlıyorsun değil mi? Böyle bir şarkı vardı. Böyle söylemeye başlamış. İşte yelpazenin ilk uygulaması da böyle çıkmış ortaya.
1: Yani kadınlar talep etmiş, erkekler bulmuş.
0: Evet.
1: İlginç bir hikaye.
0: İkna olmadın galiba.
1: Evet, içinde çünkü tarihsel hataları çokça barındıran bir hikayeydi.
0: Bence böyle olmuştur.
1: Kesinlikle. Sonra da olmuş.
0: Tabii ki bizim antikler devreye girmişler her zaman olduğu
1: bizim
0: gibi.
1: Bizim antikleri de açıklayalım. Antik Mısır, eski Yunan ve Mezopotamya uygarlıklarına ne Yunan'ım? Bizim antikler diyor. Evet.
0: Önce bir milattan önce 4000 yılına uzanalım.
1: Sizin antikler dönemine.
0: Bizim antikler dönemine. Bay Hönk ve ondan sonra gelenler yapraklardan yelpazeler yaparken Çinliler olaya el atmış. Bu yelpaze işine bir tarz getirelim, farklılık yaratalım demişler. Ve çeşit çeşit yelpazeler yapmaya başlamışlar. Kuş tüylerinden, bambudan, ipekten ve işi abartarak serinlemekten öte anlamlar yüklemişler yelpazelere. Üzerine şiirler yazmışlar, manzara resimleri çizmişler, aile armaları işlemişler. Bazen bir yelpaze için aylarca uğraşmışlar. Örnekleri hala müzelerde varmış. Sonra Japonlar girmiş devreye ve katlanabilir yelpazeyi getirmişler.
1: Demek ki o zamanlarda da Japonlar teknolojiye meraklı ve yatkın.
0: Evet. Bambu çubuklarını ipek kumaşlarla birleştirmişler. Cebe girebilen, açılıp kapanan pratik yelpazeler üretmeye başlamışlar.
1: Ve sonrasında da başka başka anlamlar kazanıyor anladığım kadarıyla.
0: Evet, asalet göstergesi oluyor mesela yelpazeler. Dini törenlerde kullanılmış, dansların ayrılmaz figürü olmuş. Eskiden anneannelerimizin, büyük annelerimizin çantalarında mutlaka olurdu yelpazeler. Hatırlar mısın bilmem.
1: Hatırlarım canım.
0: Bazı bölgelerde hükümdarlık sembolü sayılırmış.
1: Peki,
0: aynı zamanda.
1: Avrupa'ya nasıl gidiyor? Ta Japonya'dayız biz, Japonlar bulmuş.
0: Aslında Avrupa'da yelpaze varmış. Antik Yunan ve Roma'da köleler efendilerini büyük yapraklarla veya kuş tüylerinden yapılmış yelpazelerle serinletiyorlarmış. Ama onların yelpazeleri yekpareymiş. Katlanamıyormuş.
1: Bak çok üzüldüm bu hallerine. Katlanamıyor.
0: Ya.
1: Ne zaman kavuşmuşlar katlanabilir yelpazelerine?
0: 1500'lü yıllarda. Portekizli tüccarlar imdatlarına yetişmiş ve Çin'in ipek yelpazeleri, Japonya'nın katlanabilir bambu yelpazelerini getirmeye başlamışlar ve Avrupalı zenginler yelpazelere bayılmış. 16. yüzyılda İtalya'dan Fransa'ya gelin giden Catherine de Medici'nin beraberinde getirdiği zarif el yelpazeleri kısa sürede Fransız sarayında moda olmuş.
1: Ben bu kadını hatırlıyorum. Bu çatalı da Fransız saraylarına getirmişti.
0: Evet. Tam da o kadın işte o zamanların moda ikonuymuş. Onun sayesinde Fransız aristokrat kadınları sürekli yelpaze taşımaya başlamış. Sonra da bütün Avrupa'ya yayılmış. Bir anda statü sembolü olmuş yelpazeler. Çünkü aynı zamanda çok da pahalıymış. Sıradan insanlar alamazlarmış.
1: Yine aynı hikaye. İnsanlık tarihinin değişmeyen yazgısı. Yoksullar hep yoksul, zorluklar içinde yaşarlar. Zenginler yine varsıl. Neydi?
0: Diğer variyetli.
1: Variyetli ve lüks içinde.
0: Maalesef öyle. Fil dişinden, sedeften, hatta altın ve gümüşten yapılanı bile varmış. Üstlerine mitolojik hikayeler, İncil sahneleri, bahçe manzaraları resmediliyormuş. Kraliçelerin vazgeçilmez aksesuarı olmuş. Özellikle 1. Elizabeth yelpazeye büyük ilgi duyuyormuş. Rivayetlere göre elmaslarla süslü modeller taşırmış. 1700'lü yıllarda özellikle Versailles Sarayı ve çevresinde yelpaze çılgınlığı yaşanmış. Bir kadın elbisesini değiştirdiğinde yelpazesini de değiştiriyormuş. Bugün çanta ve ayakkabı uyumu gibi düşün. O dönemde elbiseyle yelpazenin uyumu da çok önemseniyormuş.
1: Peki hepsini Çin'den ve Japonya'dan mı getiriyorlar bu incili, süslü?
0: Hayır hayır. Avrupa'da yelpaze sanatçıları çıkmış ortaya. Ressamlar, oymacılar, kuyumcular yelpazeci olmuş. 18. yüzyılda Avrupa'da bir kadının yanında yelpaze olmadan baloya gitmesi, bugün birinin düğüne ayakkabısız gitmesi kadar tuhaf bulunurmuş. Çünkü yelpaze zarafetin, görgünün, sosyal statünün, modanın ayrılmaz bir parçası olmuş. Hatta kadınlar yelpaze dili geliştirmişler.
1: Nasıl diye soracağım ama bir müzik arası verelim dilersen. Sonrasında o dili nasıl geliştirmişler öğrenelim. Ne dersin?
0: Olur.

0: Yelpaze dili ve edebiyatında kalmıştın. Açıklayacaktın bize. Nasıl bir
1: Evet,
0: dilmiş bu?
1: yelpaze bir dili geliştirmişler dedik kadınlar. O zamanlarda Avrupa'da da kadınların duygularını açıkça ifade etmesi ayıplanırmış. O nedenle onlar da yelpaze dili geliştirmişler ve erkeklere mesajlar vermişler.
0: Dur anlatma. Ben daha geçenlerde anlattığımız çiçeklerin dili mesajını çözememiştim hatırlıyorsan. Ya bununla nasıl uğraşırım bilmiyorum. Ya istersen anlatma.
1: O bu kadar zor
0: Değil
1: değil.
0: mi?
1: Değil değil. Bu
0: Çiçekler
1: daha kolay.
0: kadar
1: Hayır,
0: karmaşık değil.
1: hayır,
0: Tamam.
1: hayır. Mesela yelpazeyi hızlı sallamak canım sıkılıyor
0: Ha
1: demekmiş.
0: çok kolaymış gerçekten.
1: Evet.
0: Evet, tamam.
1: Anladın değil mi? Yani biri böyle yelpazeyi
0: Canım
1: hızlı sallıyorsa
0: sıkılıyor.
1: canım sıkılıyor demek.
0: O yüz ifadesinden resimden anlıyorum ama sen yelpazeye... Tamam.
1: Ama işte yelpaze dili geliştirmişler ya. Eski zamanlarda, o
0: Tamam, peki.
1: zamandan. Ya yüzüne gözüne bakmıyorsun ki.
0: Ya yapazayım mı bakıyorum?

0: Hayır, bakmıyorsun. Yelpazenin
1: Hızına
0: rüzgarından
1: bakıyorum.
0: anlıyorsun.
1: Tamam.
0: Eğer yelpazeyi yavaş sallıyorsa konuşabiliriz demekmiş.
1: Anladım.
0: Gözlerinin önüne kaldırmak yelpazeyi, beni izliyorlar
1: Ha, dışarıdan
0: demekmiş.
1: birileri bakıyor.
0: Tabii. Kapatıp masaya koymak, artık gitmeliyim demekmiş. Yelpazeyi böyle yavaşça sallamak, seninle konuşmaktan memnunum
1: Ha, devam et
0: demekmiş.
1: diyor yani.
0: Evet,
1: Ha, tamam.
0: konuşmaya
1: Ben de
0: sürdürebiliriz
1: anlıyorum
0: diyor.
1: bak.
0: Yelpazeyi böyle kalbinin üzerine koymak, seni seviyorum demekmiş. Yelpazeyi yere düşürmekse, tanışmak istiyorum anlamı
1: Ha, mendil
0: taşırmış.
1: gibi Osmanlı'daki.
0: Evet, yelpazeyi hızlıca açıp kapatmak, kıskanıyorum veya dikkat et demekmiş.
1: Çiçeklerden daha basit.
0: Değil
1: Mendille
0: mi?
1: mesaj vermek gibi yani, onu
0: Evet,
1: anladım. Yani
0: ama
1: mesajları daha
0: küçük bir
1: net.
0: farkı var. Yelpaze dili daha çok aristokrat balolarında ve saray çevrelerinde kullanılırken, mendil bizde Anadolu'da, Balkanlar'da halkın diliydi biliyorsun.
1: Peki, sana bir soru soracağım. Tessen nedir biliyor musun?
0: Tessen. Hayır.
1: O da bir yelpaze çeşidi. Onu ben de bilmiyorum aslında.
0: Nasıl bilmiyorsun?
1: Biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü Feray yazdı, oradan biliyorum. Ya hiç Tessen diye bir şey bilme olasılığım var mı sence benim?
0: Niye olmasın,
1: Yok
0: bilirsin
1: tabii.
0: sen.
1: Feray sağ olsun, öğrendim.
0: Tamam, hadi biliyormuşsun, süpererek anlat.
1: Evet. Dışarıdan bakıldığında sıradan katlanabilir bir yelpaze gibi. Ama iskeletini oluşturan çubuklar bambudan değil Nilgün.
0: Neden peki?
1: Demir ve çelikten. Çünkü tessen bir tür silah.
0: Aa, ne yapıyorlarmış? Açıp kelle mi kesiyorlarmış?
1: Hayır tabii ki. Kapalı haliyle kullanıyorlarmış genelde.
0: O zaman niye yelpaze gibi yapmışlar ki?
1: Çünkü kılıçla girilemeyen yerlere yelpaze deyip tessenle girebiliyorlarmış. Bak, uyanıkla. Truva atı gibi bir şey. Ve bu tessenle girip hiç açmadan rakiplerinin bileklerine, ellerine vurup etkisiz hale getirebiliyorlarmış.
0: X-ray olsaydı öterdi işte bak.
1: Tabii çelik diyorsun. Hatta tessenle yapılan tessen jutsu adı verilen bir dövüş sanatı bile varmış. Bugün bile bazı geleneksel Japon dövüş okullarında öğretiliyor bu tessen jutsu. Hatta seyahatlerinde saldırılarından korunmak için kadınlar da bu metal yelpazelerden taşıyor. Biliyor muydun bunu? Bilmiyordum. Ben
0: Bilmiyordum.
1: de öğrenmiş
0: Bu
1: oldum Feray
0: günün biber
1: sayesinde.
0: gazı spreyleri gibi, öyle mi?
1: Ya illa
0: Yani.
1: benzeteceksen. Bugün peki yelpazeleri mi konuşacağız? Program başladığından bu yana sen güzel güzel stahişle böyle nasıl kullanılır, hangisine mesaj verir, renkleri nasıldır, desenleri nasıldır her şeyini anlattın da. Bana ya yani bir...
0: Yarısına geldik programın, neyi
1: Evet.
0: açıklayacağız? Geç bile kaldık. Tabii
1: Peki ne
0: ki
1: konuşacağız? Dık
0: yelpazeleri
1: yani, ne
0: konuşmayacağız.
1: konuşacaktık?
0: Şimdi öyle sıcaklardan girdik diye programa yelpazeleri bir anlatıvereyim dedim dinleyicilerimize. Bu arada yaz düğünlerinde düğün hediyesi olarak yelpaze hala dağıtılmaya
1: Anlatmaya
0: devam
1: devam
0: ediyor
1: edeyim diyorsun.
0: biliyorsun.
1: Yelpaze konusunu kapattıysak ne
0: Kapattık.
1: konuşacağız? Bir
0: Yaz
1: not.
0: mevsimini
1: Oh, şükürler. Peki
0: konuşacağız.
1: yazın neyini konuşacağız? Sıcaktan bunalıyoruz. Terliyoruz. Tatile, denize gidiyoruz paramız varsa. Mesela siz gidiyorsunuz, biz kalıyoruz.
0: Sen yoğun, tempon yoğun olduğu için
1: Tamam.
0: kalıyorsun. Sen de gideceksin tabii ki tatile. Şimdi acındırma kendini.
1: Peki başka ne anlatabiliriz?
0: Şemsiyeler var. Şemsiyeleri anlatacağız.
1: Niye dinleyicilerimizin yaşadıkları yerde yağmur mu yağıyor?
0: Bak işte yine tarih bilgisi eksikliğinden
1: Hep
0: kaynaklanıyor
1: cehalet.
0: tüm bunlar. Tabii şemsiye yağmur için yapıldıysa neden adı yağmuriye değil o zaman?
1: Ne alakası var?
0: Şems ne demek?
1: Güneş demek.
0: O zaman şemsiye sence hangi amaçla icat edilmiş oluyor?
1: Güneşten korunmak için. Evet, analiz
0: Evet.
1: yapabiliyorum.
0: Evet,
1: Neden
0: güzel.
1: sonuç bağım var?
0: Evet.
1: Güneşten korunmak için yapmışlar. İngilizce'de de zaten umbrella. Umbr ne? Gölge.
0: Gölge.
1: Latince bu.
0: Latince.
1: Umbrella da küçük gölge yapan nesne. Yani şemsiye güneşten korunmak için icat edilmiş. Peki nasıl icat edilmiş Sayın Tarih
0: Her
1: Uzmanım?
0: şeyi ben mi anlatacağım Abdullah? Çok yoruldum, onu da sen anlat. Yazılmış zaten, okuyuvereceksin.
1: O
0: Ama
1: zaman
0: evet,
1: anlatıyorum. Haber
0: hadi.
1: sesiyle anlatmayalım.
0: Lütfen.
1: Tamam. Şemsiyeler yaklaşık 4000 yıl önce ortaya çıkıyor Nilgün. Tabii ki senin antikler döneminde. Antik
0: Bizim
1: Mısır,
0: antikler.
1: Antik Mısır, Mezopotamya ve Çin'de. Tıpkı yelpazelerde olduğu gibi şemsiye de yine bir statü göstergesi. Yani sizin sınıfın göstergesi. Zenginler
0: Senin
1: kullanıyorlar.
0: şemsiyen yok mu?
1: Yok, biz kullanmıyoruz. Siz ıslanıyoruz.
0: Islanıyorsun
1: Hiç
0: yağmurda.
1: şeker değiliz, erimiyoruz.
0: Peki.
1: Görevliler kralların ve soyluların başının üzerinde büyük gölgelikler taşıyor. Böylece güneşten korunuyorlar ve halk onların ayrıcalıklı olduğunu da fark ediyor.
0: Niye? Altın tahtlarda taşınmıyorlar mıymış? Işıltıdan anlamaları gerekiyor.

0: de girdi.
1: O da var ve gölgeliklerde o da. Antik Mısır'da şemsiyeler palmiye yapraklarından, tüylerden, papiruslardan yapılıyor.
0: Şimdi kızacaksın ama yelpaze gibi.
1: Bir nevi, evet. Konuyu bir türlü
0: Gene yaza getiremiyoruz. Evet,
1: uzaklaştırmıyoruz.
0: peki.
1: Ve firavunlar için bir güç göstergesiymiş bu gölgelikler. Öyle ki halkın gölgelik kullanılmasına izin verilmezmiş. Sonra yine Çinliler olaya el atıyor. Yaklaşık 2000 yıl önce bu da, yani bir 2000 yıl geçti artık, Çinlilere geçti. Şemsiye olarak kullanılan kağıtları yağ ve bal mumuyla kaplıyorlar ve su geçirmez yapıyorlar. Ondan sonra da yağmurlu havalarda kullanılmaya başlanıyor bu güneş için, gölge için yapılan şemsiyeler.
0: Evet.
1: Avrupa'da 17. yüzyıla kadar erkekler şemsiye kullanmamış. Çünkü şemsiyeler kadın işi aksesuar olarak görülüyormuş. Sonra 18. yüzyılda bir gezgin ve yazar Londra sokaklarında sürekli şemsiye taşımaya başlamış. Ha, İngiliz
0: Kıskanmış
1: erkeklerinin şemsiye
0: kadınları.
1: kullanma geleneği
0: Ha,
1: burada başlıyor.
0: başlıyor, evet.
1: Önceleri insanlar onunla dalga geçmiş ama yıllar içinde bu kabul edilmiş. İngiliz beyefendisi ne taşır? Şemsiye
0: Şemsiye.
1: taşır. Böylece erkekler de şemsiye kullanmaya başlamış.
0: Peki bize ne zaman gelmiş şemsiye?
1: Hemen bilgisini vereyim bir asistan tarih
0: Lütfen.
1: uzmanı olarak. Osmanlı imparatorları zaten gölgeliklerle güneşten korunuyor Nilgün. Bugünkü anlamda elde taşınan, katlanabilir olmayan şemsiyeler 19. yüzyılın başlarında Avrupa ile artan ilişkiler sayesinde İstanbul'da görülüyor. İlk başta şemsiye saray çevresinde ve varlıklı aileler tarafından kullanılıyor çünkü ithal olduğu için pahalı.
0: Pahalı.
1: 1800'lerin ikinci yarısında İstanbul'da şemsiye satan dükkanlar açılmaya başlıyor. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise artık büyük şehirlerde sıradan bir eşya haline geliyor. İlginçtir, Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı'da da başlangıçta şemsiye daha çok kadınların ve seçkin çevrelerin aksesuarı olarak görülüyor.
0: Peki dinleyicilerimize de soralım mı? Yaz aylarında ne yapıyorlar? Kendilerini sıcaktan nasıl koruyorlar? Serinlemek için ilginç yöntemleri var mı mesela?
1: Artı 90 507 458 85 89 WhatsApp iletişim hattımız. Artı 90 507 458 85 89.
0: Evet, şemsiye
1: Tıklarsınlar.
0: ve yelpazeyle başladık dedik ama yaz sıcaklarından ve kendine özgü zorluklarından kurtulmak için insanlar epey bir çabalamışlar ve çok komik çözümler bulmuşlar.
1: Hemen paylaşalım. Madem yaz sıcaklarından kurtulmak istiyoruz, belki dinleyicilerimize ilham olur bu ve onlar da kendi icatlarını yaparlar.
0: Şemsiye şapka, yani şemsiye gibi şapka.
1: Evet, şapkayı takıyorsun ama şemsiye şeklinde.
0: Şimdi
1: Maçlarda Dünya Kupası'nda sıkça görmüşlerdir. Kafalarını takıyordu
0: ben çok
1: insanlar.
0: seyretmediğim için
1: Tamam.
0: görmedim diyeyim ama dinleyicilerimiz görmüş olabilirler tabii.
1: Şöyle bir şey bu. Şapka gibi kafaya oturacak formda üretilmiş renk renk şemsiyeler aslında. Şemsiye şapka yani. Bize komik geliyor ama
0: Hatırladım. Şöyle alnına bant gibi şey yapıyorlar. Üzeri böyle şemsiye.
1: ya senin
0: Bizim
1: hatırlamaman
0: çocuklarında
1: Evet, bazı zengin aileler çocuklarına şemsiye şapka alıyorlar. Onlar böylece öğrenmiş
0: Ama
1: oluyor.
0: hayır, onlarki tuttukları takımın
1: Mutlaka. Bir
0: şeyiydi,
1: de
0: renkleriydi.
1: onu
0: Evet.
1: da takımlarına göre ve beğenilerine göre, sevdiklerine göre
0: Tamam, evet,
1: ayırabiliyorlar.
0: hatırladım.
1: Tamam.
0: Hatırladığımı şey yapmak için
1: Ben
0: söyledim
1: de
0: yani.
1: sosyolojik tespit yaptım.
0: Peki.
1: Bize komik gelse de aslında çok işlevsel bir şey bu. Çünkü şemsiye tutan eller şemsiye kafaya takılınca serbest kalıyor ve sen, yani sen derken özellikle sen golfünü
0: Ben golf
1: oynuyorsun.
0: bilmem.
1: Eşiniz golfünü oynuyor.
0: O da bilmez. Tenis
1: Tamam.
0: oynar
1: Balığını tutuyorsun. İnşaatının tuğlalarını örebiliyorsun. Bu da ben.
0: o. Bak, bu şemsiye şapkalar ilk üretim amaçlarına uygun kullanılmış. İnsanlar yağmurdan korunmak için değil de güneşten korunmak için takmışlar bu şapkamsı şemsiyeleri.
1: Bir de boyun vantilatörü var. Son yılların modası bu.
0: Evet.
1: Kulaklık gibi boyuna takılıyor.
0: Var mı
1: İçindeki...
0: senin?
1: Hayır tabii ki. Ben zaten soğuktan hoşlanmam.
0: Ha,
1: Öyle bir
0: peki.
1: derdim yok. İçindeki küçük pervaneler yüzünüze sürekli hava üflüyor. Her yerde de kullanabiliyorsunuz.
0: İnternetten araştırdım ben. Çok modern şekilde dizayn edilenleri de çıkmış. Fiyatlar da çok pahalı değil. 1000 lira civarında vardı mesela bir tane.
1: Bir de klimalı tişört var. Gerçekten klimalı tişört yapmışlar Nilgün. Ve bunu
0: Kimler
1: kim
0: yapıyor?
1: yaptı? Tabii ki Japonlar. Tişörtün ense kısmına minik bir cep yapıştırıyorlar. Küçük de bir klima üretip onu cebe yerleştiriyorlar. Yazın serinletiyor, kışın da tam benlik ısıtıyor.
0: Bunu istemem ben. Kışın ısıtması iyi de yazın ensemize, senin de az önce söylediğin gibi soğuk soğuk üfledikçe boynumuz filan tutulur.
1: O zaman başka bir model önereceğim sana.

0: tişört ya da montumsu kıyafetlerin alt yanlarına mini fanlar takıyorlar. O fanlar dönerek teri kurutuyor. Kuruturken de seni serinletiyor. Japonya'da özellikle inşaat işçileri tarafından çok kullanılıyormuş bu. Sevdin mi bunu?
1: Yok, çok sevmedim.
0: İstemiyorsun.
1: Hayır.
0: Tamam, zaten inşaat işçileri kullanıyor,
1: Bir
0: sana ne
1: de
0: ki?
1: buzlu yelek var, biliyor musun sen?
0: Yok.
1: Astronotlar,
0: Onu bilmiyorum, yok.
1: itfaiyeciler, motor sporları, pilotları, hatta bazı aşçılar bile kullanıyorlarmış bunu. İçinde özel soğutucu jel paketleri bulunuyormuş. Dolapta bekletiliyormuş, sonra giyiliyormuş. Saatlerce serin tutuyormuş. Belki...
0: Askerde aslında buzlu böyle kalıplar vardı. Yani cebimize koyduğumuz, bizi soğutuyordu ama yelek şeklinde değildi.
1: Ama
0: Yani.
1: belki yıllar sonra kıyafetlerimiz böyle olabilir. Yazın serinleten, kışın ısıtan.
0: Evet. Hayal gücü parayla doğru
1: Ne
0: orantılıdır.
1: alakası var yani?
0: Bir de soğutucu yastık var. Bunun soğutucu yorgan, soğutucu battaniye ve soğutucu nevresim modelleri de üretilmiş. Onu da hatırlatayım. Yaz gecelerinin kabusudur. Ne yaparız? Yastığın sürekli sıcaktır. Yani gerçekten bir o yana bir bu yana dönersin. Bunun için özel jel dolgulu yastıklar geliştirilmiş. Bir tarafı sürekli serin kalıyormuş bunun.
1: Evet, böyle yataklar da var.
0: İşte dedim
1: Sadece
0: ya, yani
1: yastıklar değil yani.
0: yorganın evresimi ve battaniye versiyonları da üretilmiş.
1: Güzel. Aldınız mı?
0: Yok. Üretilmiş dedin, dikkat etsen. Bizim evde var demedim.
1: Peki. Klimalı ayakkabılar var bir de. Ayakkabının içinde hava dolaştıran küçük sistemler var. Bazılarında mini fan bulunuyor. Bazılarında yürüdükçe çalışan hava kanalları var. Ayaklar terlemesin diye yapılmış.
0: Güneş enerjili şapka var. Şapkanın üzerinde küçük bir güneş paneli bulunuyor. Bu panel telefonu şarj edebiliyor. Bazılarında mini vantilatör bile çalıştırıyormuş. Çok
1: İlerleyen
0: gereksiz bence
1: yıllarda
0: ama
1: su
0: ya.
1: bile
0: Kafanda
1: ısıtabiliriz.
0: mikrodalga
1: Gözlük silecekleri var. Yağmur için yapılmış ama yazın denizde de kullanılıyormuş. Mini silecekler gözlüğün camını temizliyormuş. Aa, güzel fikir aslında. Lens takmamıza gerek kalmayacak denizde.
0: fırın. Bu arada gözünün önünde bir silecek beni çok rahatsız eder. Sürekli oraya odaklanırım ben.
1: Cam, ona göre yapacaklar yani. Seni arabanın sileceği rahatsız ediyor mu seni?
0: Ediyor tabii. Oradan çıkıntı hiç sevmem öyle.
1: He,
0: Dümdüz şey
1: o
0: severim
1: zaman şey yaptır. Arabaların önüne böyle şimdi bir şey yapıyorlar. O böyle yağmur suyu akıp gidiyor. Silecek
0: ben. Çok güzelmiş.
1: çalıştırmıyorsun.
0: Evet, doğru. Gözle de yapsınlar.
1: Tabii. Evet.
0: Sivrisinek kovucu çorap varmış. Çorabın içine özel bir bitki özü yerleştiriliyor ya da işleniyor. Amaç sivrisinekleri uzak tutmak. Moda açısından tabii elbette tartışılır. Yani sivrisinek dolu bir çorap görmek ister misin?
1: Hayır tabii ki. O kaçıştıracak ama yani. Bir de klimaya mahkum olmamak için
0: Öneriler var.
1: öneriler var.
0: Perdeleri ve güneşlikleri kapalı tutun diyorlar. Özellikle doğrudan güneş alan odalarda perde ve güneşliklerin kapalı tutulması iç mekandaki ısı artışını büyük oranda engeller. Bu zaten bunu biliyoruz.
1: Bir de vantilatörün önüne buz koyun diyorlar. Çalışan vantilatörün önüne yerleştireceğiniz geniş bir kase buz, odadaki hava akımının daha serin ve ferah hissedilmesine yardımcı olabilir. Hatta buz kalıplarıyla çalışan vantilatörler de var artık.
0: Bir de pencere önüne nemli çarşaf asılmasını öneriyorlar. Akşam saatlerinde dışarıdaki hava içeriden daha serin olduğunda açık bir pencerenin önüne nemli bir çarşaf ya da büyük bir bez asın diyorlar. Nemin buharlaşması sırasında oluşan serinletici etki dışarıdan gelen havanın daha serin hissedilmesine ve ortamın ferahlamasına yardımcı oluyormuş.
1: Deneyeyim ben bunu, bilmiyordum.
0: Pencere önüne nemli.
1: Evet.
0: Ama çamaşırı o saatlerde kuruturlar ve biraz böyle esinti gelir ya, ben onu da oradan
1: He,
0: aklımda.
1: balkona asalım o zaman
0: Balkonuma aslında, evet.
1: çamaşırlarımızı. Evet.
0: Soğuk su spreyi kullanın diyorlar. Su dolu bir sprey şişesini buzdolabında bekletin. Gün içinde ihtiyaç duydukça kullanın. Yani üzerinize sıkın. Bu soğuk suyu özellikle bilek, ense ve ayak bileği gibi nabız noktalarına uygulamak kısa süreli rahatlama sağlıyormuş.
1: Bilgisayarı ve gereksiz elektronik cihazları kapatın demişler.
0: Sıcaklık verir bayağı
1: Evet,
0: gerçekten.
1: başta bilgisayarlar ve televizyonlar olmak üzere fişe takılı olan birçok elektronik cihaz çalışırken çevrelerine ciddi oranda ısı yayar. Kullanmadığınız elektronik aletleri kapatmak, hatta fişlerini prizden çekmek evdeki ekstra ısı artışının önüne geçmeye yardımcı olabilirmiş.
0: Bir de şunu özellikle uyarıyorlar. Bulaşık makinesinin gizli ısısı var. Ona dikkat edin diyorlar. Yani bulaşık makineleri yıkama sonrasında kurutma aşamasında özellikle dışarıya sıcak hava ve buhar veriyor. Mutfak daha da ısınıyor. Açtığımız zaman da böyle bir sıcaklık gelir.
1: Evet.
0: Yaz
1: Kışın
0: aylarında
1: güzel olur ama.
0: ısıtır diyorsun.
1: Evet.
0: Yaz aylarında yıkama tamamlandıktan sonra kapağı hafif aralayacağız. bulaşıkların doğal şekilde kurumasını sağlayacağız ve ev içinde oluşabilecek ekstra ısıyı da azaltmaya yardımcı
1: Ben
0: olacağız.
1: geceleri çalıştırıyorum.
0: Sıcaklığı da hiç hissetmiyorum.
1: Hissetmiyorum.
0: Açtığımda da zaten soğumuş oluyor
1: Evet,
0: diyorsun. Tamam.
1: kurumuş ve soğumuş oluyor. Daha az ısı yayan aydınlatmaları tercih edin demişler. Özellikle eski tip ampuller oda sıcaklığının artmasına neden olur. Bu ampulleri daha az ısı yayan LED alternatifleriyle değiştirmek ev içindeki sıcaklık hissinin azalmasına yardımcı olabilir.
0: Şeyi önermişler diye soğuk su spreyini. Ona benzeyen bir de soğuk kompres öneriliyor. Temiz bir beze sarılmış buz torbasını ya da soğutulmuş nemli bir bezi bilek, boyun, şakak ya da diz arkası gibi bölgelere kısa süreli uygulayacağız. Hızlı ve
1: Çocuklarımızın
0: geçici.
1: ateşi yükseldiğinde yapardık
0: Onu
1: biz bunu,
0: evet
1: değil
0: işte
1: mi?
0: zaten yazında ateşin yükseliyor, sıcaklık geliyor ya. Hararetin ortadan kalksın diye soğuk kompres yapacaksın.
1: Peki. Hadi bir müzik dinleyelim, sonra devam edelim.

0: Evet, geldik. Ege'den dinlediğimiz yaz aşkından sonra en kıymetli bölüme, yaz aşklarını. Şimdi en tatlı, en heyecanlı, en gıybete müsait kısmı.
1: Anladık, yaz aşkı.
0: Evet. Yaz aşklarına şarkılar, şiirler, filmler yapılır biliyorsun.
1: Peki sence yaz aşkı diye bir kavram var mı?
0: Var tabii.
1: Nasıl tanımlarsın mesela onu?
0: Şimdi koşullar daha kolay. Daha çok dışarıdasın, yeni insanlarla tanışıyorsun, rahatsın, duyguların yoğun. Oradan oraya koşturmuyorsun. Sen şimdi haberden çıktın, buraya koşturdun, geldin falan. Şimdi tatilde olsan çok daha farklı olacak tabii. Kısa sürede birileriyle belki tanışıyorsun ama...
1: Genellikle tatil beldelerinde, yaz kamplarında, yazlıklarda
0: Evet,
1: başlıyor.
0: evet ama...
1: Tatille beraber de bitiyor.
0: Hayır, kısa sürecek diye de bir şey yok
1: Ama
0: aslında.
1: peki gelecek...
0: Yıllarca sürecek bir ilişkiye de, bir
1: O yaz
0: arkadaşlığa
1: aşkı
0: da
1: olmuyor. O uzun
0: dönüşebilir.
1: süreli aşk oluyor. Yaz aşk dediğin belirli bir süresi var.
0: Bitecek mi
1: Tabii
0: yani
1: tabii
0: illa?
1: sezonluk bu.
0: Aa,
1: Tabii.
0: hayır ya, bunu
1: Mini
0: yaz
1: dizi
0: değil.
1: bu.
0: Bence
1: Mini dizi. Hayır
0: insanlar
1: hayır. Sen
0: belirler. Uzatabilirsin de
1: çok
0: ilişkiyi.
1: sezonluk yaptın yok. Gelecek kaygın olmayacak. Trip az mesela çok güzel değil mi? Trip
0: Sen
1: yapacaksak
0: çok seviyorsun demek ki yaz
1: Stres az.
0: aşklarını, sevdim
1: Tabii
0: belki.
1: normal sevmeyen insan mı var? Ve başlayıp bitiyor. Devamında çünkü bazen sıkıcı hale gelebiliyor ya. O sıkıcılık da yok ortada. Güzel. Ağızda güzel bir tat bırakıyor.
0: Allah. Ya ben çok sıcak bakmıyorum. Yazın tanışabilirsin ama ilişkin uzun
1: Bir de
0: olabilir
1: sana
0: yani.
1: bunu bilimsel olarak da açıklayabilirim istersen.
0: Aşkın bilimle ne ilgisi var Abdullah?
1: Nilgün unuttun yine. Aşk kimyasal bir olaydı. Bunu hatırlatmıştık sana. Beyinde başlıyordu. Nerede bitiyordu? Beyinde bitiyordu.
0: Sen de hatırla. Ben asla bunu kabul etmiyorum. Aşk kalpte başlar, kalpte biter. Kimyasal değildir, duygusaldır.
1: Peki, sayın duygu uzmanım. Şimdi bir kere daha bakalım bilimsel miymiş, değil miymiş? Bilim
0: Peki.
1: insanları önce basit bir soruyla başlıyor buna. Aşkın oluşması için ne gerekir?
0: Önce insanların karşılaşması
1: Şimdi ne
0: tabii ki.
1: yapıyoruz?
0: İş, ev,
1: Evdeyiz.
0: kapalı mekanlar.
1: Tamam, yazın neredeyiz?
0: Plajlar, parklar, festivaller, konserler, açık hava kafeleri, uzun yaz akşamları, tatiller.
1: Senin de bu heyecanla anlattığın durum gibi bir anda yüzlerce yeni insanla aynı ortamı paylaşmaya başlıyoruz Nilgün.
0: Evet.
1: Yani yaz aşklarının ilk nedeni hiçbir romantizm içermemesi. Direkt karşı rastlantısal bir durum var. Sebep tamamen
0: Ama
1: istatistiki
0: romantik
1: yani. Kalabalık
0: ortamda
1: var.
0: da
1: Bir dur ama bir dur
0: fayda var.
1: anlatacağız
0: Peki,
1: onu.
0: tamam.
1: Kalabalık var yani. Diğerinde yani romantizm için biraz daha bakışmak, yaklaşmak, yakınlaşmak gerekir ya. Burada kalabalık var. Seçim şansın daha fazla.
0: Yelpaze
1: Yine yelpazeye bağladık. Tamam. Yani ne kadar çok insanla karşılaşırsan yeni bir ilişki ihtimali de o kadar artıyor.
0: Yok ya, ne alakası var? Kaç kişiyle karşılaşırsa karşılaşsın, elektrik almazsa, kalbi pıt pıt atmazsa aşık olmaz ki.
1: Elektrik almak gibi ergen sözleriyle devam ederken hemen ben sürdüreyim.
0: Peki.
1: Güneş sadece bizi ısıtmıyor, beynimizi de etkiliyor bu dönemde. Gün ışığı arttığında birçok insanda ruh hali olumlu yönde değişiyor. Yani neden yaz aylarında insanlar daha mutlu, daha neşeli olurlar? Güneş görüyorlar çünkü. Enerjinin artmasıyla beraber insan daha çok dışarıda çıkmak istiyor. Daha sosyalleşiyor, daha fazla gülümsüyor. Bu da yeni insanlarla iletişim kurmayı kolaylaştırıyor.
0: Bak,
1: Aslında
0: buna
1: senin dediğinle
0: katılıyorum.
1: bağdaşıyor.
0: Yaz insana farklı bir neşe ve enerji veriyor. Depresyona girme ihtimali bile yaz aylarında çok azmış,
1: Zaten
0: biliyorsun.
1: mesela intihar vakalarına bakıldığında kuzey ülkelerinde daha fazladır, Akdeniz ülkelerinde azalır.
0: Tabii.
1: Neden? Güneşi daha fazla görürler,
0: Evet.
1: daha
0: Sıcağın
1: neşelilerdir.
0: etkisi.
1: Psikoloji araştırmalarında ilginç bir sonuç var. İnsanlar sıcak ve samimi görünen yüz ifadelerini daha çekici buluyorlar. Yazın insanlar genellikle daha rahat, daha çok gülümsüyorlar. Tatildeler, stres daha az, gülümseme doğal olarak yüze yansıyor. Dolayısıyla ilk izlenimlerde ne oluyor? Olumlu oluyor.
0: Yani diyorsun ki kışın soğuğunda titreyip kasılan insanlar rahatlayıp gülüyor. Bu da aşkı tetikliyor. Öyle mi?
1: Rahatla. Yani yazın rahatlayıp gülüyorlar.
0: Evet,
1: Doğru.
0: buna da katılıyorum. Kim
1: Her şeye
0: ister
1: katıldın.
0: asık
1: Hani
0: suratlı,
1: karşıydın?
0: gergin biriyle sevgili olmayı ki? Allah

0: Bu muhabbet sayesinde kendilerini daha çok övebiliyorlar.
1: Ya karşıdakine övseler daha mantıklı tabii. Karşıdakine daha nazik davranıyorlar diyelim. Ya yani bencil olmuyorlar da
0: Peki.
1: sencil oluyorlar. Onu da yapan var mutlaka senin dediğin ama yani yapmasalar daha iyi. Karşıdakine övseler daha iyiler. Gün batıyor. Ya bunu düşünmeni istiyorum.
0: Tamam,
1: Hafif bir
0: düşünüyorum.
1: rüzgar esiyor. Denizin sesi geliyor. Uzaktan da bir müzik sesi duyuyorsun. Ne hissedersin?
0: Mutluluk.
1: Bu mutluluğu neyle taçlandırmak istersin?
0: Güzel bir akşam yemeğiyle.
1: Biriyle paylaşmak istemez misin bu akşam yemeğini?
0: Denizden çıkmışım, yorulmuşum, açım ben. Yemek istiyorum. Neyle, kimle
1: Peki o
0: paylaşayım?
1: yemeği saygıdeğer eniştemizle mi yemek istersiniz yoksa yalnız mı?
0: Tabii ki eniştenizle.
1: İşte sevgilisi olmayanlar da o güzel manzaraları, o yemekleri birileriyle paylaşmak istiyor. Beyni o romantizmi yaşamak istiyor.
0: Hala beyni diyor ya. Gönlü öyle istiyor.
1: Ben ısrarla beyni diyorum. Senin eşin var ve onunla yaşıyorsun yaz akşamlarını. Ya olmayanlar ne yapıyor?
0: Feray mesela.
1: O
0: O da
1: kimle?
0: balkonda çiçekleriyle yaşıyor. Çok da güzel açmışlar, renk renk. Az önce yine
1: Tamam, sen
0: gösterdi
1: onu
0: mesela.
1: karıştırma, gençleri düşün.
0: Yani ne demek? Sen bizi
1: Demiyorum
0: yaşlı
1: yaşlı
0: mı
1: maçlı
0: diyorsun?
1: demiyorum.
0: Ha bak ya,
1: Bizden
0: yani.
1: daha genç olanları diyorum. Evet.
0: Peki, bunu yazıyoruz bir kenara. Bunun intikamı alınacak. Unutma.
1: Ayrıca
0: Dinleyicilerimiz de
1: şunu da söyleyeyim.
0: unutmasınlar.
1: Sen emeklisin. O da seni emekli olacak. Yani bu anlattığımız konuya çok girmiyorsunuz. Bu habitusun dışındasınız siz, tamam mı?
0: Peki sen devam et, beyninin aşkına. Biz bunu yazdık.
1: Yaz aşkı, tatil aşkı aynı zamanda bir yenilik etkisi de taşıyor. Yeni şehir, yeni insanlar, yeni yemekler derken diyor ki hayatımda yeni bir sevgi ortamı, yeni bir aşk neden olmasın?
0: Tabii eski bir insan yoksa. Varsa eski insan, tatil dönüşü gözünü çıkarabilir yenilik peşinde koşanın.
1: Hak etmiş olur o zaten, o konu kapsam dışı. İlginç bir durum daha var.
0: Neymiş o?
1: Sıcakta yürüyorsun ya da denize girdin.
0: Tamam.
1: Heyecanlı bir aktivite yaptın. Luna Park'a girdin mesela. Orada eğlendin. Kalbin zaten hızlı atıyor. İnsanlar bazen bu fizyolojik heyecanı karşılarındaki kişiye duydukları ilgiyle karıştırabiliyorlarmış.
0: Allah
1: Yani
0: Allah.
1: kalbim onun için çarpıyor diye düşündüğümüz anlarda ortamın ya da yaşanan deneyimin de payı olabiliyormuş.
0: Aslında diyorsun ki seni heyecanlandıran Luna Park'taki balerin kız. Ama sen sanıyorsun ki karşındaki çikolata renkli kız.
1: Evet, biraz önce gençler diyordu, yaşlılar diyordu. Sormak isterim, Luna Park'ta balerin kız mı kaldı?
0: Bilmiyorum. Benim
1: Çikolata renkli
0: zamanımda
1: kız.
0: vardı. Epeydir gitmiyorum.
1: Ve kokular. Yazın o baygın çiçek kokuları beni hapşırtan hanım elleri.
0: Alerjim var senin,
1: Tabii.
0: anladık.
1: Deniz kokusu, güneş kremi, meyveler, kokteyller. Hepsi hafızamızda güçlü izler bırakıyor. Koku alma duyusu, beynin anıları ve duygularla ilgili bölgeleriyle çok yakın çalışıyor. Bu yüzden yıllar sonra bir güneş kremi kokusu bile sizi çocukluğunuzdaki yaz tatiline götürebiliyor Nilgün. Belki de yaz aşklarının unutulmamasının nedenlerinden biri de bu.
0: Yaz aşkları unutulmuyor mu?
1: Ne bileyim, bilim insanları öyle diyor ya ben.
0: Hadi yine bilim insanlarına attın sorumluluğu. Nasıl olsa İsveçliler duymazlar
1: Ya da
0: seni diyorsun ama
1: İsviçre'de.
0: Ege de öyle dedi ya az önce Yaz Aşkı
1: Yaz
0: adlı
1: aşkı.
0: şarkısında. Evet.
1: Belki de duyarlar, ne biliyorsun, biz oraları da yayın yapıyoruz ya. Yani İsviçre'den,
0: Haklısın,
1: İsveç'ten
0: duyabilirler
1: duyanlar da
0: tabii.
1: olur.
0: Peki şimdi bir soru soracağım. Yaz bitince yaz aşkları niye bitiyor diyeceğim. Yok kokuydu, yok yeniydi, yok Luna Park'tı, yok gün batımıydı diye uzun uzun anlattın.
1: Luna Park'ı ben çok uzun anlatmadım sen.
0: Peki. Ve hala iddian aşkın beyin işi olduğu yönünde, değil mi? Niye
1: Evet.
0: bitiyor o zaman bu yaz aşkları? Beynin mi yoruluyor?
1: Sosyoloji anlatayım sana. Çünkü yaz bitince hayat değişiyor. Okullar açılıyor, iş başlıyor, şehirler farklı artık.
0: Niye belki aynı şehirdeler?
1: Genellikle diye bir tanımlama
0: Peki.
1: ortaya koyalım. Mesafeler de artıyor. Aynı şehirde değillerse her şeyde bir parantez
0: Peki.
1: açalım. Günlük sorumluluklar geri geliyor. Yani sorun aşkta değil, koşullarda, şartlarda.
0: Bak işte beyninle yaşadığın aşk bu kadar olur. Yaz bitti, aşk da bitti. Oysa kalbinle yaşasan ömür boyu sürer. Ne mesafeler ne şartlar etkilemez o aşkı. Ferhat gibi dağları deler, Mecnun gibi çöllere düşersin.
1: Romantik romantik anlatıyoruz değil mi?
0: Ya
1: Kış
0: evet.
1: aşkı.

0: Anlatacak daha çok şeyimiz vardı ama süre bitiyor. Farkında mısın?
1: Evet. Birkaç cümlede eski yazlardan söz edelim mi?
0: Ya
1: Yazların tadı mı kaldı Abdullah? Nasıldı o eski yazlar, değil mi?
0: Mirim.
1: Ya evet Mirim ya, öyle mi?
0: Yine nostalji bölümüne geçeceğiz ama neyse ki vakit az.
1: Evet. Şimdi bağıra çağıra oyunlar oynardık sokaklarda. Kavga etsek bile birbirimize zarar vermek
0: Neler oynardık
1: aklımıza
0: mesela?
1: gelme. Çelik çomaklar, saklambaçlar,
0: Yakan toplar,
1: yakan
0: istoplar,
1: toplar. Tabii,
0: körebeler.
1: tabii, tabii, tabii.
0: Bir de bisiklet vardı hayatımızda yazın.
1: Ay benim olmadı biliyor musun?
0: Senin.
1: Evet. Ben üç
0: Fera'yla biz
1: tekerlekli...
0: şu anda şaşırıyoruz.
1: Evet,
0: Şoke
1: Feray biliyor.
0: olduğumuz
1: Ben
0: an.
1: üç tekerlekli bisikletten başkasına binemedim. Çünkü bizim
0: Oradan
1: orası çok yokuştu.
0: direkt üst
1: Yok
0: segment
1: efendim.
0: otomobile mi geçtin?
1: Evet, öyle oldu. Çok
0: Tamam.
1: güzel otomobil kullanırım ama
0: Tamam.
1: iki tekerlekli bisikletim olmadı. Kullanamadım. Bizim orası çok yokuşmuş. Arabaların altına girermişim diye bana bisiklet
0: Ha,
1: almadılar.
0: korumacı aile yapısından kaynaklı
1: Evet,
0: bir bisiklet mağduriyeti ve
1: ama ben
0: travması
1: çocuklarımı
0: yaşıyoruz şu
1: hemen
0: anda.
1: aldım.
0: Ne kadar güzel. İnsanlar zaten ebeveynler
1: Sen
0: genelde.
1: biliyorsundur bisiklet.
0: Tabii
1: Ah ne
0: ki.
1: güzel bindin o bisiklete.
0: Evet.
1: Çok
0: Bir
1: güzel.
0: konuda senden üstün olmam ve maddi bir karşılığın olması bu, şu
1: Ya
0: anda beni
1: işte
0: çok
1: her şeyin
0: şaşırtıyor.
1: parayla pulla ölçülmediğini anladın değil mi?
0: Evet doğru
1: Ya
0: ya.
1: ya.
0: Benim bile bisikletim olurken senin olmamış.
1: Benim üç tekerlekliydi.
0: Bir de ben arkadaşlarım da bindirdim o bisikletlere.
1: Ay benim arkadaşım da olmadı.
0: Ya ne kadar
1: Müsaade
0: üzücü. Bir ara
1: etmezlerdi.
0: bunları daha farklı bir psikoloji programında konuşalım
1: Konuşalım,
0: istersen ama
1: konuşalım. Evet,
0: yavaş yavaş
1: sonuna
0: veda edelim.
1: geldik programın bugün de. Her zaman olduğu gibi sevgili Feray diyor ki konu komşu toplanırdık. Onu da hatırlatın diyor.
0: Evet
1: Yaz
0: ya ne
1: akşamlarında
0: yapardık
1: evler
0: balkonda oturur. Bir de
1: müstakildi,
0: tek
1: balkonda,
0: kanaldı ya.
1: bahçede.
0: Televizyonu da hep beraber izlerdik.
1: Evet.
0: Çekirdek çitler miydin?
1: Çitlerdim
0: Ha,
1: tabii. Çekirdek
0: ona param
1: çevirmiyor
0: vardı
1: muyum?
0: tabii.
1: Çaylar demlenirdi, herkes evinde yaptığını getirirdi, onlar yenilirdi, içilirdi. O zaman tabii böyle gün menüleri gibi çeşit çeşit şeyler yoktu. Kekler, poğaçalar böyle.
0: Dondurma yerdik.
1: Dondurma.
0: Ben yerdim.
1: Ay.
0: Yaz akşamı değil ki.
1: Komşular dondurma mı getirirdi?
0: Bize misafirliğe gelen dondurması.
1: Afiyet olsun.
0: Ya çocuğum ya ben çocukken ne yiyeceğim?
1: Ben çikolata
0: Tamam.
1: yerdim.
0: Ben soğuk şeyler tüketiyordum. Hadi
1: Evet, veda
0: görüşürüz.
1: vakti. Program yapımcınız Feray Uz. Yayınımızı sizlere sevgili Sefa Aktan ulaştırdı. Emeğine sağlık
0: Ben de
1: diyoruz.
0: Sefa'ya ve Feray'a teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum
1: Ben de
0: Nilgün.
1: sana teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Ve
0: Abdullah Koltuk.
1: ben Nilgün Doruk. Yaz bazen bir yelpazenin serinliği, bazen çocukluğun en güzel hatıralarıdır. Mevsimler değişir ama güzel anılar hep bizimle kalır. Yazın tadını çıkarın, sevdiklerinize zaman ayırın. Bir sonraki mola vaktinde görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.
0: Hoşça kalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramalı yolculuklar.
0: Mola bitti.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş Mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden pilot emekli albay için taziye mesajı paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Norman Kurtulmuş, pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifa temenni etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında helikopter kazasında vefat eden öğretmen pilotumuz emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 4 il başkanı görevden alındı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet parasının bir kısmını aldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Sertel, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenilirken Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise 3 gün süreyle denize giriş yasaklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Bir mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan her gemi için İran'daki bir köprü ya da enerji santralini vuracaklarını söyledi. Tahran yönetimi ise bölgedeki ABD bağlantılı altyapıyı hedef alma tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu haftada güzel bir günde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan olacak. Instagram hesabımızı paylaşalım. Güzelbirgun.tsr bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: İnsan kimi zaman gülünç bir duruma düşer ya da öyle olduğunu düşünüp utanır, kimi zaman bulunduğu ortamdan çekinip konuşmaya utanır. Hepimiz böyle bir duyguyu yaşarız zaman zaman çocukluğumuzda tanıştığımız, bazen öğretilen, bazen çokça benimsediğimiz bir duygu utanma. Bugün güzel bir günde utanma duygusu üzerine konuşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Stüdyomuzda Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden öğretim üyesi, psikolog, doktor Ziya Koruç var. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. İyi çalışmalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Hocam, insanlar neden utanır? Buradan başlayalım. Utanç duygusunun kaynağında neler yatıyor? Bize neler söylersiniz bununla ilgili?
1: Utanç, onur kırıcı ya da ahlaka uymayan ya da uygunsuz olarak algılanan bir davranışın sergilemiş olmaktan dolayı mahcubiyet ya da küçük düşme duygusu diye adlandırabiliriz bunu. Arkasında o kadar çok şey var ki, normlara uymamak, toplumun koyduğu bir takım kurallar var. Çünkü toplumun kurallarına uymadığınız andan itibaren ben mi yoksa karşı taraf mı? Ama karşı taraf toplum, o zaman siz kaçınılmaz olarak bir utanç duygusu içerisine doğru girmeye başlıyorsunuz. Utanç duygusu kronikleştiği zaman aslında bir takım problemler bizim için daha önemli hale doğru gelmeye başlıyor. Şöyle düşünelim, çocukluk yıllarımız, o çocukluk yıllarımızda yaşadığımız pek çok problem, annemizin babamızın bize aktardıkları ya da bize bakım veren kişiler, çünkü illa herkesin annesinin babasının olması gerekmiyor biliyorsunuz toplumumuzda. Öyle bir durum karşısında utanç duygusu maalesef ciddi bir şekilde ortaya çıkmaya başlıyor. Şöyle bakarsak eğer, çocuklukta yetişkinlerle psikolojik öğrenme ya da cezalandırmanın getirdiği bir takım faktörlerin ortaya koyduğu şeyler var. Bunun içerisinde cinsiyeti, bedeni, tercihleri, ekonomik durumu, yaşı, ırkı, dini ya da başka ne olabilir? Bir takım benzeri özellikler diyelim. Bunların hepsi bizde bir utanç sebebi olarak ortaya çıkıyor olabilir. Bu yapılara baktığımız zaman aslında utanç tek başına kötü de bir duyguda değil. Neden kötü de bir duyguda değil? Şöyle düşünün. Yerleşik yapı içerisinde sosyokültürel düzende toplumun koyduğu bir takım kurallar var. O kurallara uymadığınız andan itibaren bunu yaşıyorsunuz. Bu sizin yavaş yavaş toplumla adapte olmanızı da sağlayan şey aslında. Çünkü o utanç duygusu olmasa toplumlar bugünkü bu hallerine gelemezlerdi.

0: toplumdan uzaklaşmaya başladığınızı hissettiğiniz andan itibaren yaşadığınız bu duygu kaçınılmaz olarak bizleri daha toplu halde yaşamaya doğru götürüyor.
1: Bir arada tutan bir
0: duygu
1: aslında.
0: Tutan çok önemli harçlardan birisi diyebileceğimiz şeylerden bir tanesi bu utanç duygusu. O çerçevede baktığımız zaman hayatın içindeki renklere yer açması açısından da bizim için önemli faktörlerden bir tanesi.
1: Aslında utangaçlık deyince aklıma benim şu soru geliyor. İnsanlığın varoluşundan beri olan bir duygu mudur bu? Yoksa bize öğretilen, sonradan edinilen bir duygu mudur?
0: Şöyle
1: yani
0: söyleyeyim.
1: hepimizin genlerinde var mıdır bu duygu?
0: Ah, genlerimizle çok ilişkili değil ama öğrenmemizle yakından ilişkili. İki tür öğrenmemiz var. Bunlardan bir tanesi toplumdan öğrendiklerimiz, bir tanesi kendi iç dünyamızda yaşayarak ortaya çıkan şeyler. Şöyle düşünelim. Çocuklar iç kontrol mekanizması çerçevesinde kendi bir takım beklentileri var. O beklentilerine cevap bulamadıkları zaman kaçınılmaz olarak utanç yaşıyorlar. Bir sporcuyu düşünün. Ben bu maçta mutlaka galip gelirim. 3 tane de gol atarım ya da ne bileyim işte bir güreşçi ben bundan mutlaka galip çıkarım diyor ama mağlup oldu. Bütün bunları söyleyen de benim. Mağlup olan da benim. Şimdi İnsanların yüzüne bakacak halim kalmadı. Bu bende bir utanç duygusu yaratır mı? Bende bir utanç duygusu yaratır. Bu tamamen benim iç dünyamdaki beklentilerime cevap bulup bulamamamla ilgili olan bir şey. Ama bir de toplumlardan bize aktarılan bölüm var ki bu aslında enteresan olan şeylerden bir tanesi dış kaynaklı mekanizmalar dediğimiz şeyler. Ne var bunun içerisinde? Kusurluluk hissi var. Toplum bende bir takım kusurlar görüyor. Ya da şöyle düşünün, saklanma, kaçınma hissi. Özellikle genç kızları düşünün, göğüsleri ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren ilk yaptıkları şey saklamak. Nereden kaynaklanıyor? Toplumdan kaynaklanan bir faktör bu. Çünkü bu yapı maalesef toplumların bizim üzerimize getirerek öğrettiği şeyler. Çünkü dikkatli olmalısın, bak anne baba da bunu söylüyor. Yakın çevreniz de bunu söylüyor. Falan.
1: Kültürel bir duygu aynı zamanda.
0: Kültürel bir duygu tabii. O duygu kaçınılmaz olarak. Ya da bir takım duygularımızı bağımlılıklarla bir yere doğru sürüklüyor olmamız da çok önemli. Şöyle düşünün. Çocuklar annelerine, babalarına karşı bir bağımlılık duygusu içerisindeler. O bağımlılık aslında onların gelişmesini sağlayan önemli şeylerden bir tanesi. Ama anne baba bu çocuğa eğer dışarıdan bir takım şiddet uyguluyorsa ya da bir takım zorbalıklarda bulunuyorsa veya annenin babanın yaptığı bir takım ahlak dışı davranışlar çocuk tarafından gözleniyorsa bu çocuk kaçınılmaz olarak bir utanç duygusu geliştirmeye başlıyor. Toplum içerisinde hep kafasının yerde olmasını sağlayan şey konumuna doğru geliyor. Bu aslında istenmeyen bir durum işte.
1: Bazı duygular vardır ki yani bazen kendi kendimizde de yaşarız ama utangaçlığı biz kendi kendimizde yaşamıyoruz. Toplumsal bir durumdayken biz bunu hissediyoruz değil mi?
0: Tabii toplumun etkisiyle bizde ortaya çıkan bir şey ama duyguyu yaşayan benim.
1: Evet.
0: Toplumdaki aynaya baktığım zaman yapıyorlar bana. Yüzleri asılıyor. O yüzleri asıldığı zaman o asık yüzü görünce ya bir dakika dur ben galiba bir şeyleri yanlış yapıyorum ya da ben mi acaba bir şeyleri doğru yapmadım noktasına doğru gitmeye başlıyoruz ki işte o andan itibaren yaşadığımız şey aslında bir utanç duygusu. Ama dediğim gibi utanç duygusu her zaman kötü bir şey değil. Toplumlar, toplumların kuralları, normlar, ahlaki değerler bütün bunların ortaya çıkmasında da çok önemli şeylerden bir tanesi. O utanç duygusu olmasaydı herhalde bunlar da olmazdı.
1: Peki utangaçlık, utanma duygusu sosyal kaygı bozukluğundan veya basitçe içe dönük olmaktan da kaynaklanabiliyor mu? Ya da nasıl ayrılır bunlardan?
0: Şöyle söyleyelim, utanç, bir de utanca çok yakın bir başka kavram var, suçluluk duygusu.
1: Evet.
0: Utanca baktığımız zaman utançta kişiler dış dünyadan gelen bir takım tepkiler sebebiyle eğer çözümlemeye doğru gidemezlerse ciddi bir kaygı yaşanmaya başlıyor. Bu kaygı bir süre sonra depresyona doğru dönüşmeye başlıyor. Ve giderek toplumdan kopup kendi iç dünyanızda apayrı bir yaşantı kurmaya çalışıyorsunuz ki Freud'un deyimiyle nörotik yaşantı dediğimiz şey böyle bir olgu. O nörotik yaşantı başlıyor sizde. Ve dış dünyaya karşı bütün kapılarınızı kapatıyorsunuz. Ben bu kurallara zaten uyamıyordum. Uyamıyorsam toplumda benim dışımda kalsın. Toplumda benim dışımda kalmaya başlıyor. Ne oldu? Ben toplumdan soyutlanmış bir insan konumuna geldim. Nereden dolayı? Yaşadığım suçluluklar.

0: Neden dolayı meydana geldi? Oysa ki toplumla bağımı devam ettirebiliyor olman bizim için çok önemli şeylerden bir tanesi. O toplumla bağınızı devam ettiremediğiniz zaman problem yaşamaya başlıyorsunuz. Şimdi enteresan bir kuramcı var. Otto Rank. Rank diyor ki kişilik dediğiniz şey üç ana yapıdan oluşur. İnsanlar orta yapıdadırlar, sürüdürler aslında. Bizler o sürünün parçası olmaktan çekiniriz. Ya ben bunun parçası olmamalıyım. Ben başka şeyler düşünüyorum. Ben onlar gibi yapamam der insan diyor. Yavaş yavaş toplumdan kopup öbür uca doğru gider diyor. Bu insanlara biz nevrotik insanlar deriz diyor. Ve tek başlarına yaşarlar bunlar genellikle diyor. Bu bir kaygı aslında. Ciddi bir, çünkü kaygı bir nevrotik bozukluk. Ama diyor bazı durumlar da vardır ki insanlar evet gördüm ben bunlarla yaşamamalıyım der. Fakat onlarla bağını kopartmaz. Onların içerisinden alabildiklerini de ben bu tarafa almalıyım. Onları da kurtarmalıyım der. Bunlar da artist insanlardır diyor. Ha böyle bir durumda artist insan olabiliyorsanız eğer o utanç duygularınızdan sıyrılıyorsunuz zaten. Giderek toplumda daha popüler hale gelmeye başlıyorsunuz ve toplum sizin için değerli insan demeye başlıyor. Bunu da yaratabilmek gerekir. Utançtan aslında kurtulunabilir. Kurtulma ile ilgili bir takım şeyler konuşuruz.
1: Konuşacağız. Toplum bazen bazı insanları utanmaz diye yaftalayabiliyor
0: Evet.
1: mesela. Bu insanlar da genelde aykırı dediğimiz insanlar olabiliyor. Hocam aykırılık her zaman kötü müdür?
0: Aykırılık her zaman kötü değil. İşte aynen verdiğim örnekte
1: Değil
0: olduğu
1: mi?
0: gibi nevrotik insan ne yaptı? Toplumla bağını koparttı, bir tarafa çekildi ve apayrı yaşamaya başladı. Toplumu sorduğunuz zaman, o ortadaki yaşayan kümeye sorduğunuz zaman, sürüye sorduğunuz zaman, sürü diyor ki, gördün mü? Kendi başına yaşayan tuhaf bir insan. Ne oldu? Dışlanmış oldu. Oysa ki azıcık artist gibi davranabilse, azıcık artistlik yapabilse, toplumda bağını da devam ettirebilse ama bakın siz şunları yanlış yapıyorsunuz ama sizinle ben beraberim. Şuradan kurtulmak için şunları da yapmam gerekir diyebilecek olsa o zaman iş değişmiş olacak. Ama maalesef bunu yapan insan sayısı çok az. Artist insan o yüzden çok az sayıdadır. Çok sayıda değildir.
1: Toplumu sürükleyebilen
0: Tabii
1: az
0: peşinden
1: insanlar. Evet,
0: getirebiliyor
1: peşinden
0: olması gerekir.
1: getirebilmek, evet. Peki utanmak gerekli mi? Yoksa kişiliğimize zarar verir mi?
0: Utanma eğer çözülemiyorsa maalesef kişiliğimiz üzerinde ciddi anlamda bir takım problemler ortaya çıkartmaya başlıyor. Nedir bu problemler? Söylemiştim biraz evvel. Önce kaygıyla başlıyor. Yavaş yavaş o toplumdan uzaklaşmanın getirdiği, toplumla bir türlü bütünleşememenin getirdiği problemler sebebiyle kendimizi iyice yabancılaşmış gibi hissetmeye başlıyoruz. Bu duygular bizi istesek de istemesek de başlangıçta kaygıya götürüyor. Kaygılarım çözülemedi. Kaygılarımın üzerine doğru dürüst gidemedim. Bu kez yapayalnızlık, depresyon başlıyor. Ve toplumla bağım iyiden iyiye kopmaya başlıyor artık. Ve ben yalnız bir insan konumuna doğru gelmeye başlıyorum. Bu noktaya da gelmemek gerekliliği var. O noktaya eğer geliyorsak artık yaşamla bağlarımızı da yavaş yavaş kopartmaya başlıyoruz demektir. Çünkü insanlar tek başlarına yaşayan varlıklar değiller.
1: Dozunda olması gereken bir
0: Tabii.
1: duygu, değil mi?
0: Kesinlikle. İnsanlar toplu yaşamayı bilen insanlar. Görüşmeliler, konuşmalılar, arkadaşlık yapmalılar, dostlukları olmalı. O zaman biz insani bir takım duygularımızı geliştirip daha ileri doğru gidebiliyoruz. Ama bunlar olmadığı zaman biz yapayalnız insan konumuna doğru geliyoruz ki o da bizi erkenden başka yerlere doğru götürmeye başlıyor.
1: Bazı insanlar da hocam hiç utanmıyorlar mesela. Hiç utanma
0: Maalesef.
1: duyguları yok. Utanmayan insan olur mu diye de düşündürüyorlar hatta bizi. Bu insanların psikolojik durumlarıyla ilgili siz neler söylersiniz? Bir eksiklik, bir sıkıntı var mıdır bu insanlarda bu anlamda?
0: Şöyle söyleyelim, utanmazlık, utanmanın tam karşıtı olarak değerlendirebilirsiniz. Toplumun koyduğu kurallar benim için bir şey ifade etmiyor. Siz kimsiniz? Varsam dünyada bir tek ben varım. Benim dışımda kimse yoktur dünyada. Böyle bir duygu, insanoğlunu istese de istemese de o toplumun dışına zaten kendiliğinden itmeye başlıyor. Gören, ha görüyor musun bak işte ne utanmaz adam. Ya da ne kadar vurdum duymaz insan gibi bir takım tanımlar kullanmaya başlıyorlar. Utanmazlık bu anlamda toplumsal açıdan toplumla bütünleşememek demek. Toplumun kurallarına, toplumun ahlaki yargılarına uyamamak demek. Bunlara uyamadığınız andan itibaren toplum tarafından bir damgalanmanız var. O damgalanma sizi yaşam boyu bir yerlere doğru sürükleyebilir. Ama farkına varıp geri dönme şansınız olabilir mi? Olabilir ama bunun da sayısı çok az.

0: Maalesef o utanmazlık bir ömür boyu neredeyse peşinizden gelmeye devam ediyor ondan sonra. Toplumun kuralları benim için hiçbir şeydir. Varsam ben varım. Aslında şöyle söyleyelim, empati duygusu yoksunluğu bu. İnsanların eğer empati duyguları yoksunsa, isteseler de istemeseler de o utanmazlık duyguları giderek öne çıkmaya başlıyor. Çünkü biz empati dediğimiz zaman benim dışımda da yaşayan başka insan ya da insanlar da var demek aslında empati. Ve ben onları anlayabiliyorum, onlar da beni anlayabilirler diyebilmek. Ama siz utanmazlık göstermeye başladığınız andan itibaren siz bir şey değilsiniz, varsam ben varım demeye başlıyorsunuz.
1: İnsanları yok sayıyorsunuz.
0: Yok sayıyorsunuz. Evet. O empati yokluğu kaçınılmaz olarak bizi hiç istemediğimiz yerlere doğru sürüklemeye başlıyor işte. Bundan da kurtulmamız gerekliliği var.
1: Peki kişilik özelliği mi bu utangaçlık, yoksa psikolojik
0: öğrenilmiş bir davranış? Öğrenilmiş bir davranış. Yani toplumun koyduğu kurallar, toplumun getirdiği bir takım davranışlar, annemiz, babamız, işte o bize bakım veren insanlar, bakım veren insanların davranışlarındaki tuhaflıklar ve benzeri bir takım şeyler istesek de istemesek de bizi bu utanç duygusuyla buluşturuyor. Onlara baktım, benim ailem de böyle, niye benim ailem böyle, ya da benim cinsiyetim, niye ben kız değilim ya da niye ben erkek değilim? Bu çok günümüzde artık ciddi anlamda sıkıntı noktasına gelmiş olan şeylerden bir tanesi. Benim tenim niye siyah? Sizin teniniz niye beyaz? Bu beyazlar arasında ben acaba bir tuhaf mı görünüyorum? Ya da dini bir takım eğilimler, herkes öyle düşünürken ben niye böyle düşünüyorum? Bunların hepsi istesek de istemesek de bizde o duyguyu yaratıyor.
1: Maddi olanaklar.
0: Maddi olanaklar, evet.
1: Yaşam tarzları. Giyinme
0: kuşanmışsınız. Bunların hepsi birer bizim için problem. Etnisiteniz, yaşadığınız toplumun aykırısısınız çünkü. Herkesin belli bir dini var ya da herkesin belli bir ırkı var. Siz o ırktan değilsiniz. Değilsiniz ama o toplumla beraber yaşıyorsunuz. Toplumla beraber yaşamak ne demek? Ben de onlarla beraberim demek. Ama siz dışlandığınız andan itibaren, ya bir dakika bende mi bir şey var demeye başlıyorsunuz ve kaçınılmaz olarak bir utanç duygusu gündeme gelmeye başlıyor.
1: Farklılıklar sanırım utangaçlığı
0: biraz da tetikliyor tabii.
1: Tetikliyor.
0: Tetikleyen şeyler bunlar.
1: Çocuklukta yaşanan deneyimler için neler söylersiniz hocam? Bu en keskin nedenler arasında sanırım, değil mi? Bu çocukluk dönemimiz bizim,
0: evet,
1: için.
0: Ya şöyle söyleyelim. Özellikle çocukluk dönemlerinde suistimale uğramış olan çocuklar var. Saldırganlığa maruz kalmış olan çocuklar var. Bunlar kendini ya da çevresini utandıracak bir davranışta bulunma olasılığını düşünerek giderek artan bir kaygıyla o utanç duygusunu yoğun olarak yaşamaya başlıyorlar. Bu saldırganlık ya da zorbalığa uğrayan kişi aslında kendi yetersizlik ve benzeri duygularından kaynaklı olarak utanç duygusunu hissetmeye de başlıyor. Ama şiddet, aldatma gibi utanç duyulacak davranışlarda bulunan bakım verenler, büyüyen çocuklar da utanç duygusunu yaşamaya çok daha eğilimli olarak görünüyorlar. Çünkü yaşadıkları şey aslında şu: terk edilmiş ya da istismara uğramış veya ilgi görmemiş çocuklar kendilerini bu muameleleri sorumlusu olarak değerlendiriyorlar. Bende bir takım şeyler vardı, ben onun için böyle oldum. Bu kaçınılmaz olarak çocuğun kendisinde bir utanç duygusu yaratmaya başlıyor. Her şeyi kendisine üstlenmeye başlıyor.
1: Suçluluk duygusu.
0: Suçluluk duygusu, bir tür suçluluk duygusu. O suçluluk duygusu kaçınılmaz olarak bizi alıp o toplumdan da giderek uzaklaştırmaya başlıyor. İşte o zaman istenmeyen noktaya doğru gelmiş oluyoruz.
1: Aşırı korumacı veya eleştirel ailelerdeki,
0: tabii,
1: çocuklar için çok çok ağır.
0: Ağır bir şey bu.
1: Evet,
0: ağır bir şey
1: ağır.
0: Bu. Ya şöyle söyleyelim. Şimdi aşırı korumacı ailelere baktığınız zaman onu da yapma. Aman bunu da yapma. Aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın demeye başlıyor. Ağaçların hiç saksıda büyüdüğünü gördünüz mü? Ağaçlar saksıda büyümezler.
1: Evet.
0: Ağaçlar toprağa gitmeleri gerekir. Toprağa gittikleri zaman güçlenirler, büyürler, kuvvetlenirler. Ama biz koruyucu aile olduğumuz andan itibaren ağacı getirip saksının içerisine yerleştirip bu saksıda kalmalısın, benim kontrolümde olmalısın noktasına gidiyoruz. Bu çocuk kendisi yaşayacak, toplumla kendisi buluşacak. Nasıl buluşacak? Başka türlü buluşma şansı yok. O yüzden azıcık kapıları açmak gerekiyor. O kapıları açmadığınız andan itibaren çocuk koruyuculuk nedeniyle istenmeyen noktalara doğru gitmeye başlıyor. Ve toplumdaki her şey onun için acaba öyle yapsam böyle olur mu? Böyle yapsam şöyle olur mu noktasına doğru bir giderek kendi iç dünyasına dönüp kendi iç dünyasında kalmaya doğru çocuğu götürüyor. Bundan çıkartmak gerekiyor aslında çocukları.
1: Bu yani çocuklarda peki kalıcı davranışlara neden olabiliyor mu ilerleyen yaş?

0: Tabii şöyle söyleyelim. Mesela bunun en enteresan örneklerinden bir tanesi, aileler çok koruyucu olmaya başladıkları zaman çocukların her istediklerini kabullenip tamam biz onu yaparız, sen sakin ol. Biz onu yaparız, onu istiyorum, tamam biz onu alırız ama sen şunu yap. Biz öyle yaparız ama sen böyle yap. Ne oluyor şimdi? Hep bir şeyin karşılığında ben sana bir şey yapıyorum. Şunu yapmalısın, onun karşılığında ben sana şöyle bir şey yaparım. Rüşvetçilik diyoruz biz buna. Çocuk yaşta rüşvetçiliği öğrenmek demek bunun tam karşılığı. Pekiştireç değil buradaki. Pekiştireç dediğimiz şey, bir davranış yapılır. Çocuk davranışın başında ne olduğunu bilmez. Davranış çok olumluysa anne aferin sana çünkü güzel bir çikolata veriyorum bak çok
1: Ödüllendirir.
0: güzel bir davranış yaptın bunun sonucu olarak sen bunu aldın der. Ama şunu yaparsan sana çikolata vereceğim dediğiniz andan itibaren bu bir rüşvetçilik. Birbirinden farklı şeyler bunlar.
1: Çocuk duyguyla savaşmayı da orada sanırım
0: Öğrenmeye
1: öğrenemiyor.
0: başlayacak ya da öğrenemeyecek.
1: Öğrenemeyecek,
0: Evet,
1: evet.
0: bu çok kritik noktalardan bir tanesi çocuk yaşantısında. Yine benzeri şeylerden bir tanesi hep şunu söyleriz. Anne baba tarafından sürekli olarak her istediği yerine getirilen çocuklardan çok iyi psikopatlar çıkar.
1: Maalesef son yıllarda
0: Evet.
1: yani yetiştirilme tarzı haline gelen bir durum bu.
0: Kesinlikle. Yani bu istenmeyen bir durum ve bu istenmeyen durum istesek de istemesek de bizler üzerinde, çocuklar üzerinde çok ciddi bir takım sorunlar yaratmaya başlıyor ve topluma baktığınız zaman toplumda hiç bağı olmadan tuhaf davranışlar sergileyen bir sürü çocuk görüyorsunuz. Aslında arkasındaki sebeplerden bir tanesi bu aile davranışlarının varlığı. O aile davranışlarının varlığının mutlaka düzenlenebilmesi gerekir. Günümüzde enteresan şeylerden bir tanesi anne baba okulları var.
1: Evet.
0: O anne baba okulları birazcık olsun bize bir şeyler öğretebiliyor. Azıcık o okullara devam etmek gerekir. Ya da çok güzel yazılmış kitaplar var. Anne baba eğitimi ile ilgili. Anne baba olabilmek tamam. Yani güzel bir olay anne olmak, güzel bir olay baba olmak da yerine getirebiliyor musunuz? Yerine getirdiğiniz zaman çok değerli. Getiremediğiniz andan itibaren işte çocuk saldırganlıklarda başlıyor, öfkede başlıyor, utançla başlıyor. Bu olup çocuğu başka yerlere doğru götürmeye başlıyor. Özgüvensiz çocukların arkasındaki şeylerden bir tanesi de bu zaten o utanç duygusunun varlığı. Bütün bunlar istemediğimiz davranışlar olarak gündeme geliyor.
1: Çocukluktan bahsederken hocam, ebeveynlerin davranışlarından bahsederken aslında şu da aklıma geldi. Biz bazen çocuklarımıza, ki ben de zaman zaman yapıyorum, utangaçlık yaşadığı durumda biz o utangaçlığı görmeyip küçümseyebiliyoruz. Aa, bunda da utanılacak ne var deyip çocuğu o utanmayla baş başa bırakmak doğru mudur? Ya da nasıl savaşabiliriz o utanma duygusuyla çocuğun?
0: Şimdi utanma dediğimiz şeye dikkatle baktığımız zaman öğrenilmiş bir davranış demiştik. Bu öğrenilmiş davranışta annelerin babaların önce biraz bir sakin davranıp nereden kaynaklandı diye azıcık düşünmeleri gerekiyor. Psikolojide bir kuralımız var. Nedenini bilmediğiniz, farkında olmadığınız şeyi değiştiremezsiniz. Nedenini bilip farkında olduğumuz şeyleri değiştirme şansına sahibiz. Çocuk nereden böyle bir davranış içerisine girdi? Azıcık önce onu kendime sormam gerekiyor. Bu çocuk. Ben yetişkinim. O zaman bir şey olmalı burada. Doğrudan doğruya aman aman öyle değil bak sakın böyle. Bunda utanılacak bir şey yok. Bu bir şey değil. Niye bu çocuk bundan utanıyor? Arkasında ne var? Onu anladığımız andan itibaren çözmemiz çok kolay. Psikolojiyi tanımlarken biz diyoruz ki davranışın arkasında nedenleri araştıran bilim dalıdır. Ha, davranışın arkasındaki nedeni bulduğunuz zaman çözmesi çok kolay çünkü. Ama onu bulamıyorsanız çözemiyorsunuz. Annelerin babaların da ilk yapması gereken şey o. Utancın arkasında ne var? Benden mi kaynaklandı? Okulundan mı kaynaklandı? Arkadaşlarımdan mı kaynaklandı? Toplumdan mı kaynaklandı? Önce onu bir yakalamam gerekir. Ondan sonra bak bu şöyle şöyle şöyle olduğu için bu noktadasın. Bunun utanılacak bir tarafı yok. Biz böyleyiz. Bizim davranış biçimimizde var bu. Senin gibi olan toplumda başka insanlar da var. Şimdi biz psikoterapiye girdiğimiz zaman, psikoterapide özellikle grup terapilerine geçtiğimiz noktada farklı insan grupları geliyor. 10 kişi, 12 kişi buluşuyorsunuz. Özellikle bir takım şeylere anlattırıyoruz. Ha karşımdakine bakıyorum. O da benim gibi düşünüyormuş. Aa aynen benim gibi hissetmiş. Demek ki ben yalnız değilim. O da benim gibi. Bunu anladığımız andan itibaren olay kendiliğinden çözülmeye
1: Rahatlama
0: başlıyor.
1: oluyor.
0: Evet çünkü bir tek ben değilmişim. Başkaları da varmış benim gibi olan. O nedenle annelerin babaların öncelikle yapması gereken şeylerden bir tanesi bu. Onu yaparlarsa biraz daha rahat olacaklar. Aa ondan utanılmaz demenin çok büyük bir esprisi yok. Çocuk ne anlayacak bundan? Hiçbir şey. Ondan utanılmaz. Niye? Utanacak bir şey yok ki onda. İyi de ama ben utanmışım. Niye utanmışım? Onu bir anlamam gerekiyor.
1: Bunu çocuğa anlattırıp daha sonra bu duyguyu seninle birlikte

0: yaşayan aslında başka kişilerde var diyerek mi yola çıkmak gerekiyor yani?
1: Evet, şimdi arkasındaki sebebin ne olduğunu yakaladıktan sonra toplumdan mı öğrendi, arkadaşlarından mı öğrendi, yoksa benim bir başka davranışımdan mı öğrendi, onu anladıktan sonra ha bak kusura bakma ben sana şunu yapmışım sanıyorum ondan kaynaklı bir olay ama o benim hatamdı. Bunda senin herhangi bir suçun yok. Bunun için utanmana da gerek yok. Bu benim hatamdı. Ben senden özür diliyorum bu konuda. Anneler babalar özür diler mi? Tabii ki dilerler. Niye dilemesinler?
0: Tabii ki.
1: Onlar da insanlar. Karşımızdaki de insan. Üstelik de karşımızdaki çocuk ya da küçük. Hiçbir zaman çocuklar annenin babanın küçüğü değillerdir. İnsanın küçüğü değillerdir. Çocuk başka bir dünyadır. Yetişkin başka bir dünyadır. İkisinin arasındaki dünya farklı dünyalardır. Birisi Mars, birisi Merkür gibi düşünün. Yani Mars'la Merkür arasında çok büyük fark var. Birbirinden farklı. Ha ne zaman? Bir ergenlik dönemimiz var. Ergenlik dönemimizde bir gezegenden öteki gezegene doğru hareket ediyorsunuz. Ama öyle enteresan bir hareket ki sizi götüren geminin geri dönme şansı yok. Geri dönme şansı olmadığı için oradan buraya geçiyorsunuz ve artık burada kalıyorsunuz. Ne oluyor? Annelerin, babaların en çabuk unuttuğu şey hep söyleriz, çocuklukları ve gençlikleridir. Anneler, babalar onu çok çabuk unuturlar. Çünkü yetişkin olduğumuz andan itibaren artık bizim için o eski dünya, eski gezegen bitmiştir. Yepyeni bir gezegendeyiz biz.
0: Sanki hiç çocuk olmamışız gibi
1: Evet.
0: değil mi?
1: Ben çocuk değilsem yetiştirirken ne yapacağım bilmiyorum şimdi.
0: Peki utangaçlık çocuklar için gelecekte de sorun olabiliyor dedik. İş hayatında, ilişkilerde ve akademik başarıda ne gibi zorluklarla karşılaşabilir bu tarz çocuklar?
1: Özgüvensizlik buradaki en ciddi kritik noktalardan bir tanesi. Çocuklar o özgüvensizliği yaşamaya başladıkları andan itibaren isteseler de istemeseler de iş yaşantısında da, akademik yaşantıda da ya da kendi kurdukları aile yaşantısında da giderek problemli hale doğru gelmeye başlıyorlar. Çünkü hiçbir şeye doğru dürüst yaklaşamıyorlar. Hiçbir şeyi doğru dürüst değerlendiremiyorlar. Hep bir yerlerde bir eksiklik hissedip o eksiklik nedeniyle kendilerini sürekli olarak suçlar konuma geliyorlar. Bu da maalesef istenmeyen davranışların ortaya çıkması demek, başarısızlık demek aslında. O başarısızlığı ortadan kaldırabilmek için çocuğuna utanç duygusunun yarattığı güveni yeniden sağlayabilmemiz gerekiyor. O utancın sebebini çözüp çocuğu yeniden özgüvenli hale getirmemiz gerekiyor ki bundan kurtarabilelim. Yoksa kurtarma şansımız çok yok.
0: Peki cinsiyet için neler söylersiniz hocam? Erkekler mi kadınlar mı daha utangaçlık duygusuyla baş etmeye çalışıyor diyeyim?
1: Yani cinsiyet faktörünün günümüzde artık çok enteresan bir şey var. Toplumlarda eril düşünce biçimi, giderek güçlenen bir düşünce biçimi, eril düşünce biçimi, dişil yapıyı yok saymaya, femin yapıyı yok saymaya doğru yönelen bir yapı içerisinde. Böyle bir durumda kadınlar daha yoğun olarak bir utanç duygusu yaşamaya başlıyorlar. Bir süre sonra bu utanç duygusunu yırtıp tamamen utanmazlık noktasına doğru götürmeye de başlıyor bir grup insan. Bu anlamda baktığımızda kadınlarda birazcık daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Erkeklerde biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ama tekrar söylüyorum, bu bir öğrenilmişlik. Anneden, babadan, toplumdan, okuldan, yakın çevreden gelen yapı çerçevesinde. Çünkü sadece bunu cinsiyet yapısıyla değerlendirmemiz mümkün değil. Başka şeyler de var, biraz evvel saymıştık. Onlar sebebiyle daha dikkatli davranmamız gerekiyor.
0: Utangaçlığın bize zarar verdiğini anladığımızdan itibaren ne yapmalıyız? Yani bir terapiye mi başvurmalıyız ya da bir doktora mı başvurmalıyız? Utangaçlıktan kurtulmak mümkün mü hocam?
1: Utangaçlıktan kurtulmak mümkün. Ve öyle enteresan bir şey var ki, utangaçlık dediğimiz zaman, utanç duyan kişi yaşadığı eli kolu bağlanılmış duygusunu ve utanç duygusunu yenmesi için bir takım çabalar sarf edebilmesi gerekiyor. Çünkü elimizi kolumuzu bağlıyor utanç dediğimiz şey. İstesem de istemesem de ben onu yapamam ki noktasına doğru götürüyor. Ben onu yapamam ki duygusundan çıkartmamız gerekiyor. Duyguların farkına varmak bu anlamda çok önemli. Bu nereden kaynaklandı? Sebebi neydi? O sebebini bulmamız bizim için çok önemli. Farkındalık dediğimiz şey burada gerekli. İç benliğinize karşı merhamet geliştirmek. Çünkü herkesin kendi iç benliği farklı. Benim iç dünyamla sizin iç dünyanız birbiriyle hiç ilgisi olmayan şeyler. İkizler arasında yapılan çalışmalar var. İç dünyaları hiç birbirlerine benzemiyor neredeyse. Ki tek yumurta ikizi bunlar. Birbirlerine neredeyse kopyalar. Ona rağmen iç dünyalarımız farklı. Ha, işte bu iç dünyamızda azıcık bir merhameti geliştirebilmemiz gerekiyor. Bu merhamet sadece topluma değil, kendimize karşı da geliştirebilmemiz gerekiyor. Bunun için bir terapiye ihtiyacımız var. Yine olumsuz hissetmemize sebep olan olayları, şahitlik ettiğimiz durumları, onları şöyle kafamızda yeniden analiz edebilmek, doğrusunu nasıl yakalayabiliriz, onunla ilgili davranış biçimimizi, düşünce biçimimizi değiştirebilmek önemli. Geçmişimizin kurbanı olmamamız burada çok önemli faktörlerden bir tanesi. Hmm. Özellikle o annenin, babanın ya da bakım veren kişilerin yanlış davranışlarının getirdiği şeylerin kurbanı oluyoruz çünkü. Oradan kurtulabilmemiz çok gerekli. Kötü davranışlar ya da kötü bir geçmiş her zaman kötü bir insana denk geliyor mu? Hayır. Hı hı. Çok da böyle değil. Kilit nokta burada. Her insan zaman zaman hatalı davranabilir mi? Kesinlikle davranabilir. Her zaman, her yerde, her şekilde doğru davranacağız diye bir kuralımız yok bizim. Yapamayabiliriz çünkü. İçinde bulunduğumuz duruma göre anlık tepkilerimiz var. Oradan kaynaklı olarak. Ya da hatalı hissedebilir miyiz? Hissedebiliriz tabii ki. Yapılanların farkına varmak, değişikliğe gitmek, deneyimlerden öğrenmek, kişinin kendini atfetmesi, utancı, suçluluğu yenmesi aslında çok önemli faktörlerden bir tanesi. Bunu terapi aracıyla sağlayabiliriz. Ama ilginç bir şey var. Batı kültürüyle Doğu kültürü arasında burada fark var.
0: Ben de aslında bunu soracaktım. Türk toplumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Batı ile Doğu arasında fark var. Öyle enteresan bir Doğu ilgi şey yapı ki bu. Bireyci olan Batı'da utanç, yetersizlik ve olgunlaşmamışlık bir duygu olarak ortaya çıkıyor. Ha, ben bu konuda yetersizim. O zaman kendimi şu konuda şöyle şöyle geliştirmem gerekir demeye başlıyor insanlar. Diğer insanları önemseme noktasında motive edici bir özelliğe sahip Batı kültüründe bu. Ama içselleştirilmiş ahlak değerlerinin açığa çıkan suçluluk adeta bir ceza görevi de görmeye başlıyor böyle bir durumda. Doğu'da ise kendilik aile üyelerine ve diğer yakınlara bağlı olarak tanımlanmaya başlıyor. Kişi bu nedenle utanç duygusunu Batı'da olduğu gibi bencillik ya da eşleştirmeden daha doğru bir şekilde başka bir yere doğru yöneltmeye başlıyor. Toplumcu kültürlerde kendilik ilişkisel bağlamda tanımlanmamış olduğu için de istese de istemese de utanç kültürel ahlak değerlerinin içselleştirilmesiyle ilgili hale gelmeye başlıyor ki bu anlamda zaten birbirinden iyice kopmaya başlıyorlar. Koptukları için de Doğu kültüründe farklı bir şey, Batı kültüründe farklı bir şey. Ama enteresan bir şey var. Son yıllarda, son 20 yıla yakın zaman dilimi içerisinde yurt dışında bir çalışma yapmak için müracaat ettiğinizde, örneğin İngiltere'ye müracaat ediyorsunuz, bir kültürel karşılaştırma yapalım diyorsunuz. O kültürel karşılaştırmayı yapacağımız zaman bizi doğulu sayın, siz batılısınız. Gelen cevap aynen şu: siz doğulu değilsiniz. Batılı, batılı da değilsiniz. Peki biz neyiz? Arabesk bir kültüre sahipsiniz diyorlar. Ne doğulu olduk, ne batılı olduk.
0: Arada bir toplum olduk.
1: Arada bir toplum düzeyine denk geldik. Bu aradaki olan toplum düzeyleri karmaşa yaşayan toplum düzeyleri haline doğru gelmeye başlıyor. Onun için bizim toplumumuzda bir miktar çalkantı var şimdi. O tarafta mıyız, bu tarafta mıyız? Bir türlü kararımızı veremedik. O kararımızı versek burada da bir takım çözümleri belki daha kolay bulacağız. Ama bulamıyoruz.
0: Zaman su gibi akıp geçti hocam. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Ağzınıza sağlık. Konuk oldunuz. Ayaklarınıza da sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum.
0: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir günün sonuna geldik. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden öğretim üyesi psikolog Doktor Ziya Koruç'tu. Kendisiyle utangaçlık duygusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün gerilim türünün usta yönetmeni Alfred Hitchcock'un teknik sınırları da zorladığı ta 1948 yılı yapımı İp filminden söz edeceğiz. Bu eser sinema tarihinde kesintisiz tek bir çekim izlenimi uyandıran ilk büyük deneysel filmlerden biri olarak kabul edilir. Hikaye, kendilerini diğer insanlardan üstün gören iki gencin eski bir okul arkadaşlarını öldürmeleriyle başlar. Onlar için bu eylem sadece bir cinayet değil, aynı zamanda kusursuz bir suç işleme sanatına dair entelektüel bir iddiadır. Ama hastalıklı bir iddiadır. Cesedi odadaki bir sandığa saklayan ikili, hiçbir şey olmamış gibi kurbanın yakınlarını ve öğretmenlerini o akşam yemeğe davet eder. Film, kurbanın gizlendiği sandığın üzerinde servis edilen yemek boyunca tırmanan gerilimi odağına alır. James Stewart'ın canlandırdığı öğretmen karakteri, eski öğrencilerinin tuhaf tavırlarından şüphelenmeye başladıkça, iki gencin planladığı ve kusursuz sandıkları senaryo sarsılmaya başlar. Alfred Hitchcock, bu yapımda izleyiciyi odanın içindeki sessiz bir tanığa dönüştürür. Uzun planlarla ilerleyen kamera kullanımı, suçun ağırlığını ve yakalanma ihtimalini her saniye adım adım daha belirgin hale getirir. İp filmi, ahlaki değerlerin tek bir mekanda başarıyla solgulandığı karakter odaklı bir gerilim atmosferi sunar. Filmin finalindeki yüzleşme, kibrin ve vicdan dışı hastalıklı hareketlerin hiçbir zaman tam anlamıyla herkesten gizlenemeyeceğini gösterir. Sinema dili açısından devrim niteliği taşıyan bu film, suç ve ceza kavramlarını adeta Dostoyevski'nin Tolstoy'un da yaptığı gibi insan psikolojisi üzerinden derinlemesine inceler. Alfred Hitchcock'un İp filmindeki bu teknik dehası, seyirciyi de suçun ve suçun yakalanma sürecinin ortağı yaparak o gerilimi en saf, en başarılı haliyle hissettirmeyi başarır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programını dinliyorsunuz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, nefret etme, kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak. Asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce İl Başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.

0: Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 4 il başkanı görevden alındı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenilirken Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. İnlice Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın yapılacak bir anlaşmaya hazır olmadığı iddiasını yineledi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran, Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde başvuru yapacaklarını söyledi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın dün önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, Nefret Etme Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Dolmabahçe ofisindeki kabulde Harris'in üzerindeki Türk bayraklı tişört dikkat çekti. Görüşmede Harris'in ailesi

0: de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Joshua hem de ailesiyle yakından ilgilendi. Joshua Harris, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınıyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor. Teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Teklifte siber güvenlik başkanlığıyla sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler de bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgihan Kurtoğlu'na da acil şifalar temenni etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında helikopter kazasında vefat eden öğretmen pilotumuz emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin teessürle öğrendiğini belirtti. Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.
2: Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı ve biz evet yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız. Genel merkez konusunda dediğim gibi bir görevlendirilen arkadaşlar bir çalışma yaptı. Elverişli bir yer konusunda ve bir ön anlaşma yapıldı.
0: CHP'de yaşanacak istifalar beklenirken farklı açıklamalar birbirini izledi. NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer CHP'den ayrılmayacağını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Benzer bir açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Karalar, CHP'de kalacağım dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Müslüm Sarı, partinin bölünmesine izin verilmeyeceğini söyledi, yanlıştan dönün çağrısı yaptı.
3: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu arkadaşlarımızı parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiller bilsin ki KKTC geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti.
4: Kıbrıs Türk'ünü azınlık statüsüne hapsetmeye çalışan mahfiller bilsinler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, günü geldiğinde oynanacak bir koz veya bir macera değildir. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği tanınmadan, Kıbrıs Türk Devleti'nin iradesi kabul edilmeden kurulacak hiçbir cümle ciddiye alınamaz. Kıbrıs, Anadolu'nun Akdeniz'deki ayrılmaz parçasıdır. Yavru vatan değil, öz be öz, öz vatandır.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha kutladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve şehitlere rahmet diledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine de değindi.
4: Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak yalnızca soydaşlarımızın hayatını değil, adanın barış ümidini de kurtarmıştır. Türkiye, tehdit karşısında tereddüt etmeyen bir devlet olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.
0: İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. Jandarma Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Şüpheliler uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de şiddetli rüzgar sebebiyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek sokağa düştü. Sokakta oynayan çocuklarla yoldan geçen bir kişi son anda kurtuldu. Fatih Laleli'de bir ağaç yola devrildi. Ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Zeytinburnu'da bir binanın çatısı çöktü. Bahçeli Evler ve Beyoğlu Ok Meydanı'nda çatıdan kopan parçalar rüzgarın etkisiyle sokağa savruldu. Bahçeli Evler'de devrilen ağaç park halindeki bir motosikletle otomobilde hasara neden oldu. Esenyurt'taki bir sitede kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binada hasar oluştu.

oluştu. Ümraniye'de yolda yürüyenler ve motosiklet sürücüleri ayakta durmakta zorlandı. Beykoz Burunbahçe'de denize girenler ve sahildeki seyyar satıcılar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Küçükçekmece, Sarıyer, Gazi Osman Paşa, Sefaköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu sebebiyle görüş mesafesi düştü. Edirne'de ise dün öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar sağanaktan korunmak için binaların girişleriyle otobüs duraklarına sığındı. İpsala'da aniden başlayan sağanak kısa süre sonra doluya dönüştü. Kentte sağanak öncesi 35 derece ölçülen hava sıcaklığı 22 dereceye kadar düştü. Sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Fethiye ilçesine bağlı Göcek Gökçeovacık mahallesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Kısa sürede büyüyen yangın İnlice mahallesine kadar ulaştı. Mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 14 helikopter ve 5 uçaklı havadan müdahale edildi. Karada ise 47 arazöz, 14 su tankeri, 9 dozer ve 219 personelle yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenildi. Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı ise bir gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı. Türkiye küresel iklim değişikliğinin izlerini sürmek ve bilimsel çalışmalar için kutuplardaki kararlı yolculuğunu sürdürüyor. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bilim insanlarını yalnız bırakmadı. TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Kacır, Antarktika'daki Güney Kutbu'nda bilim üssü inşa edileceğini açıkladı. Bakan Kacır, Arktik bölgesinin sadece bilimsel değil, jeopolitik ve ekonomik açıdan da küresel dengeleri değiştirecek bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı. TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü yürütücülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen dev organizasyonda 12 farklı kritik proje yürütülüyor. Zorlu kutup şartlarında 3'ü yabancı olmak üzere toplam 12 bilim insanı görev yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda gemilere düzenlenecek her saldırıya İran'ın altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini açıkladı. Tahran'ın çevresinde veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayarak imha edeceklerini ifade etti. Trump, İran'ın anlaşmak istediğini ama buna hazır olmadıkları iddiasını da yineledi. İran'dan Trump'ın tehdidine karşılık geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir uyarısında bulundu. Karşılıklı açıklamalar gelirken Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları da devam etti. İran'ın güneyindeki kentlere hava saldırıları düzenlendi. İranlı Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzelerinin hedefi oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinlerin başkenti Manila'da yüz yüze görüşecek. Görüşme ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yapılacak. Gündemde Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Rubio ile Lavrov'un Filipinler'de gerçekleştireceği görüşmenin Ukrayna Savaşı'na yönelik diplomatik sürecin geleceği ile ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenleme

0: oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Danimarka ekibi Midtjylland'a karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 21'de başlayacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçına iyi hazırlandıklarını belirterek tek sorunlarının milli takımlar nedeniyle eksik kadroyla çalışmak olduğunu söyledi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı final için bugün Çin'de parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar Kanada ile karşılaşacak. Saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yeni sezon öncesi futbol güvenliği için önemli zirve bugün Riva'da yapılacak. İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile ilgili kurumlar stadyum ve tribün güvenliğini değerlendirecek. Yeni sezonun yol haritası belirlenecek.
1: Yaz sıcaklarında serinliği garantili. Arçelik klimalar sunar.
0: Hava durumu. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Sivas, Bayburt 31, İstanbul, Trabzon, Kars 29, Bursa, Tekirdağ, Ordu 28, Edirne, Samsun, Erzurum, Van 30, Bolu 25, İzmir 34, Adana, Muğla, Malatya 36, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa 41 derece.
1: Yaz sıcaklarında serinliği garantili. Arçelik klimalar sundu.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkçedeki atasözlerinin oldukça fazla olduğunu bilirsiniz. Hemen her konuda dikkat çeken ve düşünceye sevk eden atasözlerimiz var. Örneğin, aslan yatağından belli olur. Bu sözü çok iyi bilen ev hanımları sabah kalkar kalkmaz yataklarını güzelce toplar. Düzenli kişiler bir metin yazdıkları zaman da baştan itibaren gözden geçirerek o metni düzgün bir yatak gibi düzgün bir metin haline getirirler. Düzgün bir metne baktığınızda hem büyük harfleri hem küçük harfleri görürsünüz. Ayrıca metinde noktalar, virgüller yani noktalama işaretleri bulunur. Bu 18 işaret durak yerlerini de gösterir ve ifadeyi daha açık hale getirir. Bunun dışında metindeki kelimelerin yerli yerinde ve doğru yazılmış olması gerekir. Eskiden imla denilen dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi işine günümüzde yazım denilmektedir. Yazım, dildeki kelimelerin de doğru yazılış biçimidir. Yazılan her metin hatasız olmayabilir. Bir metni yazının yaptığı yazım hatalarından yazım kültürünü ve sözlük kullanma alışkanlığı olup olmadığını da anlarsınız. İnternetteki yazışmalara bakın. Sürekli yazım hatası yapanlar asla sözlük kullanmaz. Sözlük kullananlarsa kesinlikle yazım hatası yapmaz. Yazım öncelikle yazma biçimidir. Kimi el yazısıyla, kimi klavyeyle yazar. Bazı yazarlar da önce el yazısıyla yazıp sonra yazdıklarını gözden geçirir, üzerinde düzeltmeleri yapar ve daha sonra da bunları klavyeyle temizler.

0: dikkatinizi çeker. Metinde harf ve hece eksikliği ya da noktalama işaretlerinden eksik olanlar varsa tamamlanır. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bulunmasına dikkat edilir. Yazım biçimi olarak iki türden söz edebiliriz. Ölçünlü yazım ve sesçil yazım. Ölçünlü ya da standart yazım, yazım kuralları ile belirlenmiş olan biçimdir. Ölçünlü yazım öncelikle resmi yazımdır. Örneğin devletin resmi yazım kurallarına göre alfabemizde olmayan harflerle nüfus kayıtları ve tapu kütükleri tutulamaz. Bir haber metninde yazılan tüm cümleler Türkçenin yazım kurallarına uygun olarak yazılır. Eklerin yazımı ünlü ve ünsüz uyumuna göre yapılır. Düz ve geniş ünlüyle biten bir kelimeye düz ve geniş sesli harf getirilir. Örneğin kelime A ile bitiyorsa çoğulu lar, E ile bitiyorsa ler olacaktır. D, ki gibi ekler ve bağlaçların nasıl yazılması gerektiği yazım kılavuzlarında mevcuttur. Başka dillerden geçen birçok kelime ölçünlü yazımda Türkçe'ye uygun olarak gösterilir. Örneğin müzik terimi olan adagio diye yazılan terim adagio olarak yazılmaktadır. Ölçünlü yazım iş başvurularında ve özgeçmiş yazımında çok önem taşır. Kötü bir yazım kişinin çaba harcamadığını düşündürür. Bazen de okuyan kişiler için eğlenceli cümleler olur. Sesçil yazımsa adından da anlaşıldığı gibi ses temelli yani söyleyişe uygun olan yazımdır. Buna fonetik yazım da diyoruz, ses yazısı diyenler de bulunur. Eskiden transkripsiyon ve çeviri yazı genellikle Osmanlıca harflerin tek tek Türkçe ya da İngilizce karşılıklarının yazılması biçiminde yapılırdı. Rus besteci Çaykovski'nin adı Rusça'dan Türkçe'ye transkripsiyon yapılarak aktarılmıştır. Sesçil ya da fonetik yazıda harf sayısı alfabedeki harf sayısından daha fazladır. Türkçedeki fonetik dizinin harf sayısı 45 olmakla birlikte Türkçe fonetik söyleyişe en uygun dillerden biridir. Ancak bazı kelimeleri fonetik olarak yazdığınızda söyleyişi daha doğru yaparsınız. V harfiyle yazdığımız tavuk, havlu, kovuk kelimelerindeki V sesi bildiğimizden daha yumuşak söylenir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün motosiklet yarışçılığını küresel bir gösteriye dönüştüren doktor lakaplı Valentino Rossi'den söz edeceğiz. 1979 yılında İtalya'da doğan Rossi, teknik becerisi ve karizmatik kişiliğiyle MotoGP tarihinin en ikonik figürlerinden biri haline geldi. Onun hikayesi, mekanik bir sporun içinde insan ruhunun ve yaratıcılığının nasıl dehşet bir fark yaratabileceğinin en net örneğidir. Farklı motor hacimleriyle ve markalarla kazandığı 9 dünya şampiyonluğuysa onun istatistik zirvesini değil, daha da büyük başarılarını temsil eder. Ayrıca Rossi'nin kariyerindeki en büyük kırılma noktası olan 2004

0: yılı Yamaha tercihi teknik donanım kadar pilotajın ve mental hazırlığın önemini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Rossi'nin pistteki varlığı, rakipleri üzerinde kurduğu psikolojik üstünlük ve yarış sonrası sergilediği mizahi kutlamalarla şekillenmiştir. Doktor lakabı ise onun yarış içindeki soğukkanlılığını ve rakiplerinin hamlelerini bir cerrah titizliğiyle analiz etme yeteneğiyle de ilgilidir. 40'lı yaşlarına kadar en üst seviyede rekabet etmesi ise yarışma tutkusunun, profesyonel hırslarının ne kadar önünde olduğunun göstergesidir. Valentino Rossi 2021 yılında kariyerini noktaladığında geriye sadece şampiyonluklar değil, sporun eğlenceli tarafını da yansıtan büyük bir kültürel miras bıraktı. Bugün pistlerde yarışan genç pilotlar Rossi'nin teknik ve vizyoner mirasını sürdürüyorlar. Özetle Valentino Rossi bir spor dalının küresel yüzü olmayı başarmış çok nadir karakterlerden biridir. Zaten Rossi'nin yarışlarını izlemek biraz da anın içinde olmaktan duyulan çocuksu duyguların da toplamıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, Kek Yap, Nefret Etme kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerde bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır, asla genel af niteliği taşımayacaktır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski yönetim kurulu üyesi Tijan Mergen'e tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetine katılan başörtülü kadınları hedef almasını ayrımcılık olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, kimsenin ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP, MYK'dan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Bir mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin gün boyunca yaptığı mücadele sonuç verdi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. İstanbul'da polis kaçak tıbbi ilaç bulundurulduğu bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda kanser, diyabet, onkolojik ve epilepsi gibi hastalıklarda kullanılan binlerce kaçak ilaç ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın yapılacak bir anlaşmaya hazır olmadığı iddiasını yineledi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran'da Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Ankara, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'a dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz açıklaması geldi. Haberleri sunduk.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, cumhuriyetin ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Sevgili dinleyiciler merhaba. Resim ve Kadın programımıza hoş geldiniz. Ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan ve değerli konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinerk'le birlikte bu bölümde tek bir kadının değil bir neslin hikayesine tanıklık edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Bugün resim sanatının kapılarını ardına kadar açıyoruz ve içeri giriyoruz. Burası İnaz Sanayi Nefise Mektebi, yani tarihimizin ilk kadın güzel sanatlar akademisi. Ömer Adil'in fırçasından çıkan Kızlar Atölyesi'nin tablosunun önünde olacağız ve bu eser günümüzde İstanbul Resim Heykel Müzesi koleksiyonunda sergilenmekte. Değerli hocam, Ömer Adil kimdir ve Türk resim tarihinde nasıl bir yerdedir? Bu soruyla başlamak isterim.
2: Evet, Ömer Adil Bey İstanbul doğumlu bir sanatçımızdır. Sanayi Nefise Mektebi adisini bitiriyor. Tabii ki tüm ressamlarımız 19. yüzyıl ressamlarımız gibi öncelikle bir Sanayi Nefise Mektebi'ni erkek sanatçılarımız gibi diye burada vurgulamam lazım. Sanayi Nefise Mektebi'ni bitiriyor. Ardından şanslı olanlardan biri Ömer Adil Bey çünkü İtalya'ya gidecek. İtalya'da kısa bir sanat eğitimi alacak ve ülkeye döndükten sonra mezun olduğu okula yani Sanayi Nefise Mektebi'ne öğretmen olacak. Özellikle Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk hazırlık sınıfı öğrencilerine eğitim verecek ve hayat böyle eğitim öğretmenlik üzerinden ilerlerken birden karşısına bizim geçen haftalarda da söz ettiğimiz, Mihri Müşfik'le söz ettiğimiz, daha çok Mihri Müşfik'le ilişkilendirdiğimiz Sanayi Nefise Mektebi çıkacak. Çünkü o sırada Mihri Müşfik Hanım gerçekten bazı özel sorunlardan ve desteklediği bazı kişiler yüzünden

0: gözden düşecek ve İnan Sanayi Nefise Mektebi'nden görevden ayrılacak. Bir yeni müdür arayışı karşımıza çıktığında hemen Ömer Adil Bey aklımıza gelecek ve Ömer Adil Bey zaten Sanayi Nefise Mektebi'nde erkekler okulunda hazırlık sınıfı öğretmeniyken İnan Sanayi Nefise'ye öğretmen ve müdür olacak. Mihri Hanım'la ilgili İnan Sanayi Nefise Mektebi'nin nasıl işlediğiyle ilgili bir takım sorunlardan yine bahsetmiştik. Böyle bir ortamda kız sanatçı adaylarına ders verecek.
1: Aslında bugün sizinle birlikte inceleyeceğimiz eser de bu açıdan dikkat çekiyor. Kızlar Atölyesi resmini bugün sizinle birlikte tanımlayacağız, betimleyeceğiz ve dinleyicilerimize sunacağız. Kızlar Atölyesi resmi günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer alıyor. Kızlar Atölyesi resmini nasıl tanımlamalıyız hocam?
0: Bir kere bu resim aslında bir öncü resim diyelim. Çünkü aynı tarihlerde, yaklaşık aynı tarihlerde Fransız izlenimcilerin de böyle resim yapan, çocuk resim yapan kadın resimleri var. Aynı şekilde yine biz burada Halil Paşa'dan söz ederken resim yapan kadın resminden söz etmiştik. O çok bireysel bir şeydi. Tek başına bir atölyede tuvalinin başında bir kadındı. Ama bu resme baktığımızda bir sınıf görüyoruz, bir atölye görüyoruz. Bu çok önemli çünkü Ömer Adil müdürü olduğu, öğretmeni olduğu, Mihri Hanım'ın da öğretmeni olduğu kadınlar okulunu öğrenciler çalışırken ve hatta bir hocadan öneri alırken gösteriyor. Şimdi bu resme baktığımızda yüksek pencereli, aydınlık, kocaman bir mekan. Tavanını görmüyoruz. O kadar yüksek tavanlı bir mekan olmalı. Bunu nereden anlıyoruz? Duvarlarda resimler asılı ve bu resimlerin bir kısmının sadece altını ya da az kısmını görebiliyoruz. Demek ki mekan yukarı doğru devam ediyor. Dolayısıyla bu yüksek tavanlı, yüksek pencereli, aydınlık bir atölyede yaklaşık sanıyorum 10-11 kız çocuğu var. Bu kız çocukları tabii ki İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin 1914'te açıldığını düşünürsek, 1914'ten sonra Ömer Adil'in müdürlüğü zamanında Ömer Adil'in elinden çıkmış bir belgedir. Bu anlamda tabii ki görüyorsunuz duvarlarda paletler asılı, aşağı kısma baktığımız zaman torzlar var, heykeller var, resimler asılı resimlerin haricinde paletler var, şövaleler var ve pek çok mesela resmin sağ alt köşesinde bir boya sandığı diyeceğiz, boya bavulu var. Çeşit çeşit boyaların üstünde fırçaların yer aldığı, her şey resimle ilgili, her şey sanatla ilgili ve sanatın kurumsallaşmasıyla ilgili.
1: Kesinlikle öyle. Aslında az önce bahsettiğiniz bu resmi bir dönem belgesi olarak okuma durumu gerçekten bizler için çok önemli. Çünkü burada sadece bir tablo görmüyoruz. Aynı zamanda İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin bir belgesi niteliğinde. Bu eserlerde resmedilen atölye ortamı bize dönemin kadın sanat eğitimi hakkında neler söyler?
0: Şimdi bu çok öncelikli ve önemli bir resim. Çünkü aslında biz hep bu atölye resimlerini erkek öğrenciler, erkek sanatçılar üzerinden görmeye alışkınız. Aynı dönemde aslında fotoğraflar da var. Elimizde pek çok erkek sanatçının çalışırken ya da erkek sanatçı grubunun çalışırken atölyede fotoğraflarını biz biliyoruz. Ama kızlar adına böyle bir fotoğraf yok elimizde. Bu bir kere Ömer Adil Bey'in gözlemi, Ömer Adil Bey'in tanıklığı üzerinden bizim de tanık olmamız için yapılmış bir resim. Bu hem döneme tanıklık ettiriyor bize, hem duruma tanıklık ettiriyor. Bu çok önemli. Bir mirastır bu resim çünkü kadın eğitiminin, kurumsal eğitimin başladığı bir okula hep beraber tanık oluyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Aslında sizin burada bahsettiğiniz İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin önemi gerçekten resimde çok detaylı bir şekilde konuşuluyor. Bizim daha önceki yaptığımız programlarda özellikle İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nden bahsettik. Mihri Müşfik ile ilgili yaptığımız programda bunların altını özellikle çizdik. Ancak Ömer Adil'in Kızlar Atölyesi resmi adeta o dönemin birer detaylarıyla birer belgesi niteliğinde. Bu noktada İnaz Sanayi Nefise Mektebi sanki ayrı bir yerde konumlandırılıyor.

0: kazandırmalıyız gibi geliyor bana. Mihrimüş bir kanımı zaten önceki programlardan bahsetmiştik. Ömer Adil Bey de sizin belirttiğiniz gibi bu okulun daha sonraki yöneticilerinden, müdürlerinden. Aslında şeyi merak ediyorum Sayın Hocam. Ömer Adil'in İnat Sanayi Nefise Mektebi ile ilişkisi bu tabloyu nasıl daha kişisel ve anlamlı kılıyor?
1: Evet, bir kere hem hoca hem müdür, yönetici. Aslında pek çok erkek ressam o dönem, çünkü 1914'e baktığımızda Türk sanatında 1914 kuşağı diye bir kuşağımız var. Çallı kuşağı da diye geçen bir kuşaktır bu. Onlardan bir kısmı da bu atölyede stüdyoları, atölyeleri var. Yani hocaları. Ama burada Ömer Adil Bey'in tanıklık ettiği şey tamamen kadınlar. Çünkü bu kadın öğrencilerin hocaları da ayakta duruyor ve hem eskizlerine bakıyor hem tuvallere bakıyor ve karşılıklı bir konuşma, sessiz bir konuşma var. Şimdi burada Ömer Adil Bey'in resminde gerçekten bunlar bir resmin nesnesi değil, modeli değil, modeli değil. Resmi yapılan bir olay, çok önemli bir olay, resim sanatının ön plana çıkması ve bunu yapan kadınlar. Dolayısıyla Ömer Adil Bey'in yapmış olduğu şey döneme tanıklık etmek ve bunu vurgulayarak göstermek.
0: Aslında dediğiniz şey çok önemli çünkü resimde kadınların model değil, üreten özne olarak görünmesi aslında bu resimde karşımıza çıkıyor. Bunu birazcık daha açıklayabilir miyiz? Bu sizce nasıl bir kırılma yaratıyor?
1: Yani şöyle bir şey gerçekten 1914'te İnat Sanayi Nefise Mektebi kurulunca artık isteyen kadınlar, hem Müslüman hem gayrimüslimler, her isteyen bu okula girebilir. Kadınlara verilen özgürlük, tabii ki bu özgürlük dediğimiz zaman çok büyük özgürlüklerden bahsetmeyeceğiz. Ama kısıtlı da olsa, çünkü nereden geldik biz? Gene geçen bölümlerde söz ettiğimiz konak eğitiminden geldik. Konak eğitiminde yabancı hocalardan geldik, Müslüman hocalardan geldik. Ama bu çocuklar, bu kız çocukları sadece Tanzimat aydınlarının çocuklarıydı. Ama buraya geldiğimizde Sanayi Nefise Mektebi 1880'lerde açıldı. Bundan 20 yıl sonra İnat Sanayi Nefise Mektebi açıldı. Ve kadınlar, kız çocukları, sanat eğitimi görmek isteyen kız çocukları buraya geldiler. Dolayısıyla bu başlı başına bir kırılma noktasıdır. Her isteyen ya da istekli olmak bir numara, her yetenekli çocuk da burada eğitim görecek ve resim tarihine ismini yazdırma şansını elde edecek.
0: Kesinlikle öyle. Bu noktada İnat Sanayi Nefise Mektebi gerçekten çok önemli bir kurum. Biraz sizinle birlikte resmin detaylarına inmek, resmin detaylarını konuşmak isterim. Tablodaki atölye ayrıntılarına, şövalelere, duvardaki çalışmalara, heykel etütlerine. Sizce bu resimden yola çıkarak nasıl bir sanat eğitimi vardı ve nasıl bir atmosfer söz konusu?
1: Yani şimdi eğer güzel sanatlar okullarına bakarsak canlı modelden çalışmak, modle etmek çok önemlidir. Ama tabii ki biz yine Mihri Hanım'ı anmak durumundayız, kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Çünkü Mihri Hanım modelden çalışmayı öncelik haline getiriyor. Ve bunun için de şikayet ediliyor falan ve torzlar getiriyor. Bu torzlar da şikayet ediliyor. Ve Mihri Hanım diyor ki işte biz peştemal sarıyoruz üstüne. Bu anekdottan yola çıkarak lütfen bakın, bu şövalyelerin arkasına, dolapların üstüne baktığımızda pek çok heykel görüyoruz. Olasılıkla bu heykeller model olarak kullanılıyor. Kız çocukları için anatomi, figür çalışmak için anatomi çok önemli, oranlar çok önemli. Bunu da nereden öğrenecekler? Tabii ki insan bedeninden, figürlerden öğrenecekler. Canlı figür, başlarda canlı figür yok, sonra Zoroa diye bir hamal getirilecek ama canlı figür yoksa o zaman heykellerden çalıştırılıyorlar. Dolayısıyla bu ortamda arkada görüyorsunuz 3 tane, yanlış hatırlamıyorsam değil mi, 3 tane heykel var. Bunun dışında şövalyeler, tuvaller, ortada pek çok tuval var ve 11 kız çocuğu sessiz bir şekilde işlerine, öğrenmeye odaklanmışlar. Yani bir dersin, bir sınıfın olmazsa olmazlarının hepsi burada görülüyor. Bir de hoca tabii ki.
0: Kesinlikle öyle. Aslında burada yeni gelişen sanat eğitiminde var olması gereken bütün detayları görebiliyoruz. Bir diğer sorum ise benim çok merak ettiğim bir soru değerli hocam. Kızlar Atölyesi resmini Osmanlı'dan Cumhuriyet'e modernleşme süreci içerisinde nasıl okuyabiliriz?
1: Şimdi şöyle okuyabiliriz tabii ki. Bir kere evet burada bunlar Osmanlı tebaasından Osmanlı kadınları, Osmanlı genç kadınları. Ama artık dönemin cumhuriyete doğru evrilen, 20. yüzyıla evrildiği bir dönemde bakın kıyafetlerde yavaş yavaş modernleşme başlıyor. Bunların artık başları açık olmasa da bundan sonra olacak elbette ama bu dönemde hala başları kapalı. Ve giysilerindeki daha serbestlik var. Önlüklerini takmışlar. Mekan modern. Mekana baktığımız zaman işte biraz evvel de söylediğim gibi palet asılı, saat asılı. Çünkü bir sınıfta zamanın takibi önemlidir ve zamanın algılanması 19. yüzyılda değişmiştir modernleşme ile birlikte. Ve bu değişim artık yapılan resimlerde de karşımıza çıkacak. Dolayısıyla buradaki modernlik giysiler kadınların başlı başına sadece kadınların öğretmenleriyle birlikte sanat eğitimi alması başlı başına modernliğin en büyük göstergesi.
0: Aslında burada bir yerde kadın öğrenciler için yalnız bir birey değil, değişen, dönüşen toplumun birer temsilcileri olarak da yorumlayabiliriz. Hem geç Osmanlı hem de erken Cumhuriyet dönemi için sanırım. Biraz sanatçıyı aslında konuşmak isterim. İlerleyen dakikalarda zaten yine resme döneceğiz ama Ömer Adil'in bir İtalya serüveni var. İtalya'daki eğitimi nasıldı ve bu eğitiminin tabloya bir yansıması var mı sizce?
1: Yani aslında İtalya eğitimiyle ilgili çok fazla bir şey bilmiyoruz. Ama Sanayi Nefise'nin ilk öğrencilerinden biridir. Mezun olduktan sonra yurt dışına öğrenci gönderme geleneğinin biz 2. Mahmut'tan itibaren var olduğunu biliyoruz. Ömer Adil de bu haktan yararlanıyor, İtalya'ya gidiyor. Dolayısıyla İtalya dönemi hakkında çok fazla bir bilgimiz yok. Ama döndükten sonra şimdi Ömer Adil Bey'e baktığımızda aslında Sanayi Nefise, İnaz Sanayi Nefise devletin içinde. Ondan sonra sarayla bağlantılı bir takım işlerde de görev alıyor. Yıldız Fabrikası gibi, Yıldız Porselen Fabrikası resimlemeciliği gibi. Çünkü ressamlar Sevr'e gönderiliyorlar ve orada porselen resimlemesi başka bir iş. Bu anlamda tabii ki porselenlerin üstündeki resimlerinden de biz Ömer Adil Bey'i tanıyabiliyoruz, görebiliyoruz. Ondan sonra Şişli Atölyesi var. Biliyoruz ki Şişli Atölyesi 1914 kuşağı ülkeye döndükten sonra yaptıkları işler beğenilmediği için çok eleştiri alıyorlar. Çiçek böcek resimleri yapılıyor. Halbuki 1914'ten itibaren savaş zamanları, savaş var ve bu çocuklar izlenimci olmuşlar diye dalga geçilen pek çok yazı var. Dolayısıyla Şişli Atölyesi de bu eleştirilere karşı olarak bir kurgu yapılıyor ve savaşın bazı anları, savaşın detayları bu kurgu içinde resmediliyor. Ve Ömer Adil'in de Şişli Atölyesi'nde yer aldığını biliyoruz. Pek çok sergiye katılıyor, yurt içi yurt dışı sergilere de katılıyor. Bu anlamda ama ne yazık ki İtalya hakkında çok bir bilgimiz yok.
0: Evet. Aslında bir yerde Ömer Adil çok yönlü bir sanatçı olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan mekteplerdeki hoca kimliği, diğer taraftan sergilere katılması, eserlerinin sergilenmesi, yine aynı şekilde farklı temalarda eser üretmesi aslında Ömer Adil'i dönemin diğer birçok sanatçısından da ayıran noktalardan birisi. Sizce tekrar bu Kızlar Atölyesi eserine dönecek olursak, sanatçının önemli üretimlerinden biri olan Kızlar Atölyesi eserim, Türk resim tarihinin önemli eserlerinden biri olarak tanımlanır ki genellikle kız çocuklarının sanat eğitimi alması yönüyle farklılaşıyor. Sizce bu eseri önemli yapan şey teknik ustalık mı, tarihsel tanıklık mı, yoksa her ikisinin birleşmesi mi?
1: Yani içimdeki sanat tarihçi ikisi birlikte demek istiyor ama burada beni çeken şey bir belge ve tanıklık. Bu tanıklıkları biz pek çok ressamda başka resimlerde başka başka görebiliyoruz. Bazen Cumhuriyet dönemi, bazen Cumhuriyet öncesinde, bazen kadın haklarıyla, bazen İstanbul'un değişimi olsun. Bunları farklı şekilde görebiliyoruz ama bir kere bu güzel sanatlarla ilgili bir resim. Güzel sanatların içinde kadınların var olmasıyla ilgili bir resim. Şimdi ikinci meşhur

0: Cumhuriyet döneminden itibaren kadınlar var olmaya başlıyor. Sonra tabii ki yüzyılın başına da baktığımızda kadınların bazı işleri, ilgileri görünür hale geliyor. Bazı gazetelerde önce erkek isimleriyle yazılar yazarken sonra kendi isimleriyle yazılar yazmaya başlıyorlar. Dergiler çıkarıyorlar, toplantılar yapıyorlar kadın hakları ile ilgili. Böyle bir ortamda Ömer Adil Bey'in bunların hepsini görerek, bence belki de tanık olarak kadınları ön plana çıkarması ciddi bir belge ve ciddi bir taraf. Ben Ömer Adil Bey'in burada bir taraf olduğunu, kadınlardan yana sadece müdür olarak değil, bir erkek olarak da döneminin kadınlardan yana bir sanatçısı olarak yerini çok net gösterdiğini düşünüyorum.
1: Haklısınız. Özellikle 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında yapılan resimlere baktığımız zaman genellikle kadınları ya portre, otoportreler ya da divana uzanan kadınlar, kitap okuyan kadınlar aslında gündelik hayatın çok sakin yerlerindeki bir noktasından resmediliyor. Ancak Ömer Adil burada tam tersi, adeta bütün o genel kabul görmüş her şeyi reddederek üreten noktasında bu kadınları resimliyor. Bu noktada gerçekten haklısınız. Burada kesinlikle Ömer Adil bir taraf. Ben de öyle düşünüyorum. Bugünün dinleyicisi, bugünün aynı zamanda müzeleri ziyaret eden izleyicileri bu tabloya baktığı zaman yalnızca geçmişi mi görür yoksa bugüne dair de bir şeyler okuyabilir mi?
0: Evet, yani bence okuyabilir. Çünkü bugün bir güzel sanatlar atölyesine gittiğiniz zaman, bir resim atölyesine gittiğiniz zaman ya da bir sergi gezdiğiniz zaman kadınların görünürlüğü, kadınların varlığı hala soru işaretiyle konuşuluyorsa burada özellikle genç sanatçılar kendilerini bulacaktır. Bu çok değerli. Burada bir şeyi vurgulamak istiyorum çok özür dileyerek. Şimdi Ömer Adil Bey gerçekten bu resminde kadınları, kadın eğitimini öne çıkarmış durumda ama Ömer Adil Bey'in daha önce ya da eş zamanlı yaptığı bir takım kadın resimleri de var. Ve bunlar aslında Tanzimat dönemi kadınlara verilen haklarla kendi başına oturan ama yüzünü göstermeyen varsıl bir aileden bir kadını düşünür bir şekilde sırtı bize dönük göstermiştir. Şimdi bir yandan demek ki Ömer Adil Bey zaten bütün yetişirken 19. yüzyıldan 20. yüzyıla vardığımız bu tarihlerde bile hep kadınlar üzerine düşünmüş bir ressam. Dolayısıyla kadınları ön plana çıkarması, kadın görünürlüğünü anlatması, kadınlar adına onların nasıl eğitim aldığını, nasıl düşünceli, nerelerde kıstırılmış hissettiklerini göstermesi açısından Ömer Adil Bey'in her zaman kadınları düşündüğünü ben böyle hissediyorum demek istiyorum.
1: Evet, gerçekten haklısınız. Aslında benim bir sonraki sorumun da neredeyse cevabını verdiniz ama yine de kısaca belki toparlamak açısından da önemli olabilir. Son olarak Kızlar Atölyesi üzerinden hem Ömer Adil'in sanat anlayışını birkaç cümleyle özetlemek gerekirse ve aynı zamanda Kızlar Atölyesi'nin sanat tarihimizdeki yerinin nasıl vurgulamamız gerektiği konusunda da tekrar toparlayıcı bilgi verebilirseniz sevinirim.
0: Şimdi aslında bütün akademiler gibi akademilerdeki eğitimlere baktığımız zaman biz hep akademik klasik eğitimi görürüz. Çünkü zaten antik dönem torzlardan çalıştılar, sonra modelden çalışacaklar. Gerçekçi, doğal ve akademik klasik eğitimden gelen sanatçılar. Ondan sonra aslında Ömer Adil Bey kuşak olarak 1914 kuşağıyla aynı dönem. 1914 kuşağı yurt dışından geldikten sonra izlenimciliği kabul ediyorlar. Ama Ömer Adil Bey'in resimlerine baktığımızda biz çok tipik izlenimci bir sanatçı değil. Daha çok akademik klasikten beslenen bir sanatçı gibi görüyoruz ki bu Kızlar Atölyesi resminde zaten bir belge niteliği varsa her şeyi net göstermek durumunda. Dolayısıyla burada kıyafetleri, tuvalleri, malzemeleri, mekan, her şeyi çok net ortaya koyuyor. Hiç tereddüte yer bırakmadan bize 19. yüzyıldan 20. yüzyıla, 20. yüzyıldan Cumhuriyet'e geçtiğimiz bir süreçte çok net olarak kadınların aldığı hakları, eğitim haklarını

0: resimde buluşturup gösteren bir resimdir ve ressamdır Ömer Adil Bey.
1: Evet, bir yandan ressam kimliğiyle, diğer taraftan hoca kimliğiyle sanat tarihinde gerçekten çok yer edinmiş. Ancak sanırız çok da çalışılmamış bir sanatçı. Bu da bizim şaşırdığımız noktalardan birisi.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü Ömer Adil de aynı dönemlerde yaşamış birçok sanatçı hakkında bir sürü makale, tez, kitap çalışmaları olurken Ömer Adil'in bu kadar arada kalmış olması veya tırnak içerisinde görmezden gelinmiş olması da çok garip. Hatta bir yandan İnsanay Nefise Mektebi'ndeki o kadın ressamlar gibi bir görmezden gelme durumu da var. Sanki böyle bir ironik tarafının da olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bizler için çok önemli bir eserdi Ömer Adil'in Kızlar Atölyesi eseri. Günümüzde İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde sergileniyor. Ziyaret etmek isteyenler daimi koleksiyonunda görebilirler. Ve sanat tarihinin önemli eserlerinden biri olduğunu tekrar vurgulamakta fayda var. Bugün fırça seslerinin birbirine karıştığı, umudun ve eğitimin o vakur havasını soluduk. Ömer Adil'in bu tarihi tanıklığıyla sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gördük. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp Hocam, değerli katkılarınız ve verdiğiniz o değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Nuri Göktaş. Öğrenmenin, üretmenin ve yan yana durmanın gücü üzerinizde olsun. Bir sonraki bölümde başka bir resmin ve kadının hikayesinde buluşmak üzere. Sanatla, azimle ve umutla kalın.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı. Nakkaş sezdi renkleri.

0: sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaşın yalnızca cephede değil, kimi zaman bir kağıdın üzerinde, kimi zaman bir cevapsız bekleyişte, kimi zaman da insanın tam ortasında yaşandığını bir kez daha hatırlayacağımız bir bölümle karşınızdayız. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor. Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizleri Basra'nın yakıcı çöllerine, dikenli tellerle çevrili esir kamplarına, zamanın ağır ağır aktığı, umutlarınsa ince bir ipliğe tutunduğu o sessiz dünyaya götürüyoruz. Bugünkü mektuplarda aynı esaretin içinde sıkışıp kalan, aynı güneşin altında terleyen, aynı özlemle yanıp kavrulan iki subayın iki farklı ruh dünyasına tanıklık edeceğiz. Aynı kaderi paylaşıyorlar ama umuda tutunuşları bambaşka. Biri 10 aydır tek bir satır, tek bir selam, tek bir haber alamadığı biricik ablasına sesleniyor. Kalbindeki hasreti kelimelere döküyor. Yetmiyor. Bir umut kırıntısı bulabilmek için falına bile inanmak istiyor. Umudunu, aklın değil, çaresizliğin en saf duygularına emanet ediyor. O bir kaymakam. Kaymakam İrfan Bey. Diğer askerimiz ise aynı sessizlikte boğuluyor. Ama duygularını disipline teslim ediyor. Mektuplarını numaralandırıyor. Kayıt tutar gibi, iz sürer gibi. Ailesinden gelen her ihtimali mantığın soğuk düzeniyle ayakta tutmaya çalışıyor. O da bir mülazım. Mülazım-ı Sani Fikret. İkisi de aynı toprakta esir, ikisi de aynı sessizliğin içinde kaybolmuş. İkisi de aynı hasretle yanıyor. Ama biri fal ile umut arıyor, diğeri numaralarla tutunuyor hayata. Ve şimdi o naif umuda, o insanın içini sızlatan bekleyişe kulak vereceğiz. Önce belki fal doğru çıkar diyerek çaresizliğini dua gibi fısıldayan Kaymakam İrfan Bey'in mektubuna, yani 59. mektubumuza başlıyoruz. Basra'nın kavurucu sıcağında, güneşin insanın ensesine bir ateş gibi çöktüğü o topraklarda, Kaymakam İrfan Bey için günler ne takvimle, ne saatle, ne de mevsimle ilerliyordu. Onun için zaman yalnızca beklemekten ibaretti. 10 aydır esirdi ve 10 aydır biricik ablası İclal Hanım'dan tek bir satır, tek bir kelime, tek bir selam dahi alamamıştı. Her geçen gün içindeki merak büyüyor, endişe ağırlaşıyor, hasret yüreğinde sessiz sessiz derinleşiyordu. Annesi Perver Kalfa nasıldı? Nazlı Hanım iyi miydi? Evin kapısı hala açık mıydı sabaha? Ocağın ateşi yanıyor muydu hala? Yoksa savaş evlerinin içini de mi söndürmüştü? Ve yine bir gün tel örgülerin gölgesinde elleri titreyerek kaleme uzandı. Kağıdın üzerine düşen her harf aslında kalbinden kopan bir parçaydı. Ve İrfan Bey ablasına şöyle yazdı. Vücudum sıhhattedir. Bütün düşüncemi siz teşkil etmektesiniz. Ne haldesiniz ablacığım? Bu birkaç cümlede yalnızca sağlığını bildirmiyordu. Aslında diyordu ki, ben yaşıyorum. Ama zihnim, kalbim, ruhum orada. Sizin yanınızda. Ve sonra içindeki o derin sitem döküldü satırlara. İhtimal ki mektup gönderiyorsunuz. Fakat şimdiye kadar vasıl olmaması cahil teaccüp değil midir? İşte bu yalnızca bir serzeniş değildi. Bu cümle, sessizliğin insanı nasıl yiyip bitirdiğinin belgesiydi. Postaya mı, postacıya mı kızıyordu, zamana mı sitem ediyordu, yoksa kaderle mi konuşuyordu belli değildi. Ardından yine ailesini sordu. Kardeşinden haber var mıydı? Evde kim sağdı? Kim hayattaydı? Kim artık yalnızca bir isimden mi ibaretti? Ve sonra mektubun en sarsıcı, en insani yerine geldi kalemi. En çok da kalfasına seslendi. Yakında dönecek miyim diye bana bir fal bakılsın dedi. Bir kaymakam, bir devlet adamı, bir asker. Ama tel örgülerin ardında herkes gibi sadece ümide muhtaç bir insan. Bilim biter, mantık susar ama umut her şartta konuşur. İrfan Bey sevdiklerine tek tek selam gönderdi. Herkesin adını tek tek andı. Her ismi yazarken sanki yüzlerine dokundu kalemiyle. Ve mektubunu şu duayla bitirdi. Baki Hüda'ya emanet eder, kemal hürmetle ellerinizden öperim ablacığım. Bir mektup, bir kalp, bir tel örgü ve kilometrelerce suskunluk. Kaymakam İrfan Bey o gün de mektubunu teslim etti ve yine beklemeye döndü. Bilmiyordu ki en ağır esaret demirden değil haber alamamaktan yapılır. Şimdi o ilgili mektubu ve kaynak notunu sizlerle paylaşacağım. Hu sevgili ve muhterem ablacığım, vücudum sıhhattedir. Bütün düşüncemi siz teşkil etmektesiniz. Ne haldesiniz? 10 aydır esir olarak sizden hiçbir mektup alamadım. Merak ve endişem muntazaman artmaktadır. Rica ederim mektup gönderiniz. İhtimal ki mektup gönderiyorsunuz. Fakat şimdiye kadar vasıl olmaması cahil teaccüp değil midir? Biraderden mektup ve malumat alın.

bulunuyor mu, sıhhatte midir, aile ne haldedir, Nazlı Hanım'la Perver Kalfa nasıldırlar? Mahsus selam ederim. Şükrü Ali, Arif, Faruk Beylerle Hatice Hanım'ın gözlerinden öper, selamlar ederim. Kalfamız yakında, avdet edip etmeyeceğime dair bir fal bakmasını rica ederim. Nevzat Hanım nasıldır? Selamlar eder ve ailesine arz-ı ihtiramat eylerim. Cem'in gözlerinden, yanaklarından öperim. Bizimkilere dahi selamlar ederim ve ne halde olduklarını ve nasıl idare ettiklerini bildirmenizi rica ederim. Baki Hüda'ya emanet eder ve kemal-i hürmette ellerinizden öperim ablacığım. Biraderiniz İrfan. Ders Saadet'te Fatih Zincirli Kuyusu'nda merhum Zühtü Bey'in konağında hemşirem İclal Hanım'a takdim. Basra'da Makine Usera karargahında 40.679 numaralı kaim makam İrfan Bey'den. Kaynak Çanakkale Mektupları. 2015. 59. mektubumuzda kaymakam İrfan Bey'in biricik ablasına yazdığı o yürek burkan satırlara kulak verdik. 10 ay süren bir sessizliğin ardından bir fal bakılmasını istemeye kadar varan o insani, o çaresiz umudu hep birlikte hissettik. Bir kaymakamın aklını değil, çaresizliğini konuşturduğu o anlara tanıklık ettik. Peki ya aynı kampın tozlu koridorlarında, aynı tel örgülerin gölgesinde, aynı haber hasretiyle yanıp tutuşan ama çaresizliğini daha soğukkanlı, daha sistemli bir yoldan dillendiren bir başka subay? Bu subay mektupları numaralandırıyor. Sanki bir muhasebe defteri tutar gibi, gönderdiği her satırın hesabını yapan, ulaşanları, ulaşmayanları tek tek zihninde kaydeden biri. Falın sıcak ve naif umudunun ardından şimdi karşımıza numaraların soğuk ama düzenli çaresizliği çıkıyor. İşte şimdi 60. mektubumuzda Mülazım Sani Fikret'in hikayesine kulak vereceğiz. Basra'nın sıcak ve tozlu esir kampında Mülazım Sani Fikret için hayat artık günlerin akışıyla değil, haber gelip gelmemesiyle anlam kazanıyordu. Ne Malatya'dan gelen bir satır vardı, ne Sakıp Efendi'den bir cevap. Gelen yoktu, giden çoktu. Bu ağır sessizlik, onun kalbine her gün biraz daha çöken bir ağırlıktı. Ve yine bir gün, tozun, terin ve bekleyişin ortasında kalemine yeniden sarıldı. Ama bu kez bir fark vardı. Mektuplarına numara koymaya başlamıştı. Her mektup artık sadece bir hasret değil, aynı zamanda bir kayıttı. Okundu mu, ulaştı mı, yolda mı, kayboldu mu, bir yerde mi tutuldu? Numara, belirsizliğin içindeki tek düzendi. Ve Fikret mektubuna şöyle başladı. Amca beyime, kısacık bir hitap. Ama içinde koskoca bir aile özlemi. Sağlığının iyi olduğunu yazdı. Rahat olduğunu söyledi. Ama satır aralarında insanın içini titreten bir gerçek vardı. Buradan yakın zamanda kurtulacağımıza dair hiçbir havadis yoktur. Cenab-ı Hak muinimiz olsun. Sayın dinleyiciler, bunlar bir şikayet değildi. Bu bir kabullenme ve Cenab-ı Mevla'ya duaydı. Çünkü bazen insan gücün bittiği yerde yalnızca Allah'a sığınır. Ve en çok canını yakan yere geldi sıra. Sakıp Efendi'den cevap alamadığından son derece müteessirim. Malatya'ya da birkaç mektup yazdım, cevap alamadım. İşte burada Fikret'in bütün direnci bir anlığına kelimelerin arasında döküldü. Bu cümlelerde sadece bir üzüntü yoktu. Ulaşamamanın yorgunluğu vardı ve sonra yine sevdiklerini andı. Sizin ve hemşiremin ellerinden, çocukların gözlerinden öperim efendim. Bir askerin, bir subayın esaretin içinde bile ailesinin ellerine yüz sürmesi gibi bir vedaydı bu. Mektubun altına tarih attı. Adını yazdı, unutulmamak için, kaybolmamak için. Ve en sonda şunu not düştü. Bugünden itibaren mektuplarıma numara koydum. Çünkü Fikret biliyordu. Bazı mektuplar postada kaybolur ama

İnsan izini kaybettirmemek için satırlarını sayıyla tutar hayata. Onun için bu numaralar sadece rakam değildi. Onlar ailesine uzanan incecik bir umut köprüsüydü. İşte o ilgili mektup.

Fi 1 Eylül sene 335. Esir oğlunuz Fikret. Adres: Basra'da Makine Usera karargahında 41520 numaralı Mülazım-ı Sani Fikret. Bugünden itibaren mektuplarıma numara koydum. Kaynak: Çanakkale Mektupları. Isparta 2015. Evet kıymetli dinleyenler. Bugün sizlerle birlikte Basra'nın kavurucu çöllerinde zamanın adeta durduğu bir esir kampının içinden yükselen iki yorgun yüreğin feryadına kulak verdik. Demirin değil, bekleyişin zincirlerini taşıyan iki insanın. 59. ve 60. mektuplar yalnızca kağıda yazılmış birkaç satırdan ibaret değildi. Onlar hasretin sesiydi, yokluğun soluğuydu. Ümidin, sabrın ve teslimiyetin satırlara sinmiş haliydi. Kaymakam İrfan Bey bir devlet adamıydı. Bir savaş esiriydi. Ama her şeyden önce ablasının sesini özleyen bir kardeşti. Çaresizliğin en masum noktasında kurtuluşuna dair bir işaret bulabilmek için fala bile umut bağlayacak kadar insancıldı. Münazım Fikret ise acısını rakamlarla tutmaya çalışan bir yürekti. Mektuplarına numara koyarken aslında kendi varlığını kaybolmaktan kurtarmaya çalışıyordu. O, cevap gelmeyen bir mektubun hesabını tutarken gerçekten umudun muhasebesini yapıyordu. Biri fal ile, biri numaralarla. Ama ikisi de aynı duaya tutunuyordu. Ya Rabbi, bizi unutturma. Bizi ailemize, vatanımıza kavuştur. Onlar çok iyi biliyorlardı ki bu dünya bir imtihan yeriydi. Çektikleri her hasret, yaşadıkları her sessizlik, yuttukları her gözyaşı aslında daha büyük bir kavuşmanın bedeli olabilirdi. Ve onlar şüphesiz zorluklarla beraber bir kolaylık vardır ayetinin müjdesine tutunarak en zifiri gecelerde bile sabaha beklemeyi bırakmadılar. Çünkü bilirlerdi ki sabır sadece beklemek değildir. Sabır inançla dayanabilmektir. Bugün dinlediğimiz bu mektuplar sadece tarihin tozlu arşivlerinden çıkmış eski belgeler değildir. Onlar imanın belgeye dönüşmüş halidir. Tevekkülün satıra sinmiş izidir. Vatan hasretinin kalpten kalbe uzanan haykırışıdır. Ve aile özleminin zamana meydan okuyan tanıklığıdır. Unutma, bu topraklar kolay vatan olmadı. 100 yıl önce yazıldılar ama hala içimizde konuşuyorlar. Hala kalbimize dokunuyorlar. Hala bize şunu fısıldıyorlar. Unutma, bu topraklar kolay vatan olmadı. Ve biz bugün o esir kamplarında bekleyen İrfan Beylerin, Fikret Beylerin ve adı sanı bilinmeyen nice yüreğin emanetini taşıyarak kapatıyoruz bu bölümü. Onları ise rahmetle, minnetle ve derin bir hürmetle anıyoruz. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup, bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza

rahmet ve minnetle. Gelecek hafta savaş mektuplarının 61. ve 62. mektuplarında bir başka hasrete, bir başka bekleyişe, bir başka yürek sızısına yeniden birlikte tanıklık edeceğiz. O güne dek kalpleriniz umuda açık kalsın. Dualarınızda eksik olmasın şehitlerimizden. Savaş mektuplarından kalbinize emanet olunur. Esen kalınız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, Nefret Etme Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye ile Suriye sınırındaki 5 gümrük kapısında ticari geçişlerin 7/24 devam ettiğini ifade etti. Bakan Bolat, Ankara'da Suriye Gümrük Bakanı ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı. Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirilmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan her gemi için İran'daki bir köprü ya da enerji santralini vuracaklarını söyledi. Tahran yönetimi ise bölgedeki ABD bağlantılı altyapıyı hedef alma tehdidinde bulundu. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı, zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya'da Ukrayna

birliklerini vurdu, 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün Filipinlerin başkenti Manila'da bir araya gelecek. Görüşmede Ukrayna Savaşı başta olmak üzere ikili ilişkiler ve olası diplomatik işbirliği alanlarının ele alınması bekleniyor. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 21'de başlayacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25. Çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Hoş geldiniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni ile karşınızdayız değerli dinleyicilerimiz. Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe sabahını karşılıyoruz. Programı sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca birlikte hazırladılar. Teknik masada Berkay Yıldız sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında da ben İpek Önder. Yaklaşık bir saat boyunca kültür sanatla sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabilirsiniz. İletişim yollarımız şöyle. Telefon numaralarımız

1. Memleket Treni programında duymak istediğiniz konuları veya bizimle paylaşmak istediklerinizi telefon, belge geçer, Memleket Treni Facebook ve Memleket Treni Instagram adreslerimizden ve WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 2186 üzerinden de bize iletebilirsiniz. Aynı zamanda bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden de dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Yine televizyonun radyo seçenekleri bölümü TürkSat 4A Batı paketi uydusundan ve radyolarınızın başındaysanız kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden dinleyebileceğiniz gibi TRT Dinle uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi sizlere Ariadne'nin İpi başlıklı Doçent Doktor Şafak Nakajima'nın yazısından bir bölüm aktaracağız. Mitolojinin en güzel öykülerinden biri Ariadne'nin İpi'dir. Efsaneye göre Atina, Girit Kralı Minos'un sarayında yaşayan yarı insan yarı boğa canavar Minotaur'a her yıl genç kurbanlar göndermek zorundadır. Sarayın derinliklerindeki karmaşık labirente bırakılan bu gençler bir daha geri dönemez. Atina'nın kralı oğlu Tezeus da bu utanca son vermeye karar verir. Ancak büyük bir sorun vardır. Labirente girmek mümkündür, asıl mesele oradan yeniden çıkabilmektir. İçeri girenler yollarını kaybettikleri için karanlık koridorlarda sonsuza dek dolaşmaya mahkum olurlar. Bu yüzden labirentten sağ kurtulmak neredeyse imkansızdır. Hayat her zaman sürprizlerle dolu değil midir? Tam da her şeyin umutsuz göründüğü bir anda Kral Minos'un kızı Ariadne, Tezeus'a aşık olur ve ona bir kılıçla bir yumak ip verir. Tezeus ipin bir ucunu labirentin girişine bağlayarak karanlık koridorlarda ilerler. Minotaur'u öldürdükten sonra da geride bıraktığı o ip sayesinde yolunu bularak sağ salim dışarı çıkmayı başarır. Mitolojide her kahraman olgunlaşmak için kendi karanlığıyla yüzleşmek zorundadır. Tezeus'un labirente girmesi insanın kendi içindeki en büyük korkuyla yani kendi Minotaur'uyla yüzleşme cesaretini simgeler. Canavarı öldürmek yetmez, o karanlıktan değişerek ve büyüyerek çıkmak gerekir. İşte bu hikaye bize hepimizin yaşamında karşılaştığı kişisel labirentleri hatırlatır. Hayatın getirdiği krizler de böyledir. Hastalıklar, kayıplar, yas, evlilik krizleri,

ekonomik sıkıntılar, yaşlanma, yalnızlık ya da yaşamın anlamına ilişkin sorgulamalar. Er ya da geç hepimiz kendimizi içinden çıkamayacağımıza inandığımız labirentlerde dönüp dururken buluruz. Labirentten kaçamayız ancak o karanlık koridorlardan geçip dışarı çıktığımızda gerçekten kendimizi inşa etmiş oluruz. İnsanı asıl yoran şey çoğu zaman yaşadığı sorunun kendisinden çok içinde bulunduğu labirentten çıkamayacağına inanmanın yarattığı çaresizlik duygusudur. İyi yaşamak, labirentlerden ya da acılardan tamamen kurtulmak anlamına gelmez. Yaşamın doğasında belirsizlik, kayıp ve korku her zaman vardır. İşte asıl mesele karanlıkta yolumuzu kaybetmemizi engelleyecek bir Ariadne ipine sahip olabilmektir. Bu ip bazen değerlerimiz, sevdiklerimiz ve inançlarımızdır. Bazen de yazmak, yürümek, sanat, dua, terapi ya da günlük alışkanlıklarımız. Bunlar labirenti ya da canavarları ortadan kaldırmaz ama yolumuzu tamamen kaybetmemizi engeller. Zamanla anlarız ki hiç kimse bizim için bu ipi örmez. Onu seçimlerimizle, emek verdiğimiz ilişkilerimizle, metanetle karşıladığımız acılarımızla, yıllar içinde biriktirdiğimiz deneyim ve bilgelikle inmek inmek kendimiz dokuruz. Hayat bizi ne kadar karmaşık labirentlere sürüklerse sürüklesin, önemli olan elimizde bizi yeniden çıkışa götürecek bir ipin bulunmasıdır. Belki de bilgelik hiçbir zaman labirente düşmemek değil de karanlığın içinde yolumuzu kaybetmemeyi öğrenebilmektir.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Haftanın öne çıkan kültür sanat haberleriyle karşınızdayız. Konuğumuz iletişim uzmanı Yelda Göktağ Arıkanoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldin Yelda, iyi
1: Hoş
0: haftalar.
1: bulduk, iyi yayınlar İpek.
0: Şimdi pek çok başlığımız var. Sırayla ilerleyelim istersen.
1: Tabii.
0: Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nda restorasyon ve yeni teşhir düzenlemesi tamamlanan Şerbethane yeniden ziyaretçilere açıldı ki şimdi Osmanlı mutfağının değil mi sarayının da kalbi aslında mutfak denildiğince sarayın şerbet tatlı ve macun merkezi Şerbethane'den bahsediyoruz.
1: Evet, aslında ne kadar büyük bir yapı olduğunu da anlıyoruz. Neredeyse her sene yeni bir bölüm açılıyor, restore ediliyor ve ziyaretçilere açılıyor. Şimdi Şerbethane de senin de tam söylediğin gibi Osmanlı saray mutfağının şerbet, tatlı, macun, esans ve sunum kültürünü daha çok gözler önüne seren bir yapı. Şimdi artık bu restorasyon süreci tamamlandıktan sonra yeni teşhir düzenlemesi ve sergilenen eserler gün yüzüne çıkartılacak. Aslına bakarsan ziyaretçilerin seyrine bırakılacak. Buna ilişkin de bir açıklama yapılmış aslında. Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman bir açıklama yapmış. Şerbethane'nin restorasyon süreciyle ilgili. Aslında 2010'da açıldığını söylemiş. Tabi zamanla zarar görüyor bu yapı. Sonra da hem eserleri çoğaltmak, var olan eserleri yenilemek hem de mekanın restorasyonunu tamamlamak amacıyla yaklaşık 9 ay süresince bir çalışma yürüttüklerini söylemiş. Ve artık bugün itibariyle de tamamlandığını açıklamış. Daha önce 174 olan eser sayısını 452'ye çıkardık demiş. Neler var içinde? Şimdi hekim başları biliyorsun çok önemli. Osmanlı zamanında hem çeşitli ilaçlar yapıyorlar, macunlar yapıyorlar hastalıklarla ilgili. Ama sadece hünkâra, padişaha yönelik değil, aynı zamanda sarayda yaşayanlara ve saraydaki diğer görevlilere de hizmet veren bir alan bu. Hem tatlılar yapılıyor, yanında içecekler de hazırlanıyor. Özellikle Muharrem ayında bizim hala geleneğimizdir biliyorsun aşure. O zaman da yine çok önemli bir yer tutuyormuş Osmanlı'da. Dolayısıyla 400'ün üzerindeki eser tüm bu tatlı ve şerbet yapımları ile ilgili hepsi ziyaretçilerin serine sunulacak. Baklavadan helvaya, şerbetten diğer tüm tatlılara kadar önemli bir faaliyet gösteren Osmanlı zamanında kıymetli bir yer olduğu özellikle söyleniyor. Şifa ve koku kültüründe yansıtıyor aynı zamanda eserler. Macun, ilaç ve esans demiştik özellikle. Dolayısıyla bunların yapıldığı porselen, nevruziyelikler, gümüş, tombak ve porselen aşure testileri, kapaklı tatlı hokkaları, Çin porseleni turşu küpleri, şerbet küpleri, şerbet bardakları, şerbet makramaları, buhurdanlar ve gülaptanlar gibi çok sayıda eser sergileniyor. Şimdi bu kadar çeşit olunca Çin porseleni ne kadar bu kadar ciddi bir çeşit olunca Osmanlı'nın sadece mutfak kültürünün bile ne kadar büyük olduğunu yeniden idrak etmiş
0: Evet,
1: oluyoruz.
0: genişleyen seçkiyle ziyaretçilerin hizmetine açıldığı yeniden geniş bir çerçevede izlenebilir. Şimdi sanatın toplumsal hafızayı koruma, yaşatma ve tanıklık etme gücüne vurgu yapan çok kıymetli bir sergi haberiyle devam edelim istersen. Filistin'in kültürel hafızasını yaşatmaya amaçlayan Ramallah'taki Mahmut Derviş Müzesi, Türk sanatçı Ahmet Yusuf Aygeç'in kişisel sergisine ev sahipliği yapacak.
1: Evet, Filistin konusunu zaman zaman konuşuyoruz. Özellikle Filistin'e ilişkin sergiler, resim sergisi olabiliyor ya da konserler olabiliyor. Bunların çok önemli olduğunu özellikle vurguluyoruz. Hele ki Avrupa ülkelerinde ise bu. Çünkü Türkiye zaten son derece önemsiyor bu konuyu. Avrupa ülkelerinde de eğer konuya dikkat çekilmek amacıyla belli bir takım sergiler, konserler veriliyorsa bunların ne kadar kıymetli olduğunu da söylüyoruz. Şimdi Tika'nın da dünyanın her yerinde hem bu tür toplumsal konulardaki hassasiyeti hem de ihtiyaç sahibi ülkelere verdiği destekle ne kadar kıymetli çalışmalar yürüttüğünü zaten gayet iyi biliyoruz. Şimdi yine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Tika desteğiyle bir sergi hayata geçirildi. Küratörlüğünde Samet Karagöz üstlenmiş ve bir sergi hazırlanmış. 26 Temmuz 2 Ağustos arasında ziyaretçilere açık olacak. Biz ayın kaçındayız? 23'ündeyiz. Yani 3 gün sonra başlıyor. Londra'daki P21 galeride düzenlenmiş ilk gösterimi. Arkasından da Türkiye'ye taşınmış. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti etkinlikleri kapsamında Konya'da sanatseverlerle buluşmuştu biliyorsun. Şimdi serginin 3. durağı Ramallah. Bu projenin ele alındığı tematik zemin açısından da ne kadar önemli olduğu defalarca vurgulanmış durumda.

0: da şimdi Filistin'de yaşanan hak ihlalleri konusu, özellikle serginin ana konusu, sanatın toplumsal hafızayı koruma, belgeleme ve tanıklık etme gücünü mercek altına alıyor özellikle bu sergi. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlar herkesin malumu, biliyorsunuz, sivil can kayıpları, yıkımlarla ilerleyen çok ciddi bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla tüm çalışmaların merkezinde de yine bu yaşanan hak ihlalleri ve insani kriz. Buna ışık tutmak, yani bu arşivi aslında bir sanat arşivi oluşturma amacıyla düzenlenmiş oluyor. Sergideki çizimler doğrudan kişilerle değil, Filistin tarihi boyunca dayanıklılığın, kök salmanın, toprağa bağlılığın ve direnişin en güçlü sembolü olan zeytin ağacına hitaben yazılmış birer mektup olarak kurgulanmış. Dolayısıyla bu sergiyi de bir yıkım üzerinden değil de yeniden yeşertme, yeniden kurgulama üzerinden düzenlendiğini özellikle söylemek mümkün. Çok kıymetli, dediğimiz gibi, Filistin sergileri. O bakımdan da ayrı bir önem taşıyor
1: Toplumsal
0: Ramallah'taki bu
1: birliği
0: sergi.
1: de canlı tutmak adına oldukça değerli bir sergi haberinin ardından Kars'taki Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi ile ilgili habere geçelim. Gerçekçi canlandırmaları ve efektleriyle her yaştan ziyaretçinin destansı mücadeleye tanıklık etmesini sağlayan bir müze haberiyle söyleşimize devam edelim istersen.
0: Evet, bir Karslı olarak, defalarca Kars'a gitmiş biri olarak, bu müzenin ne kadar kıymetli olduğunu ve böyle bir müzenin açılmasından dolayı son derece mutlu olduğumu da özellikle söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: Hiç Kars'a gittin mi İpek?
1: Gitmedim, hayır.
0: Tamam,
1: Iğdır'da
0: inşallah
1: bulundum
0: bir
1: ama
0: gün,
1: Kars'a gitmedim.
0: inşallah yolun bir
1: İnşallah.
0: gün düşer. Çünkü Kars'a adım attığın anda o ruhu yeniden hissediyorsun.
1: Evet.
0: Belki biz o tarih bilinciyle büyüdüğümüz için hem Kurtuluş Savaşı hem de Birinci Dünya Savaşı'nda Kars'ın verdiği mücadelenin, yani Kafkas Cephesi olarak verdikleri
1: Evet.
0: mücadelenin ne kadar kuvvetli bir mücadele olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu Harp Tarihi Müzesi de aslında tam olarak buna ışık tutan bir müze. İnteraktif bir müze yapılmış, görsellerle özellikle ve balmumu heykellerle. Yani o müzeye gittiğin zaman çok kuvvetli olarak hem Kurtuluş Savaşı hem de Birinci Dünya Savaşı'nda Türk askerinin verdiği emeği kendi gözlerinde görme fırsatı buluyorsun. Bir babanın oğluna yazdığı bir mektup da var orada. Kars'ın ne kadar soğuk bir iklime sahip olduğunu bilirsin. Özellikle Sarıkamış Harekatı'nda hepimiz okumuşuzdur, çok iyi biliyoruz. Çok ince kıyafetlerle, ayaklarında ayakkabı yokken çarıklarla ve bir somun ekmekle, bazen onu da bulamadıkları günlerde verdikleri mücadeleyi, savaşı çok iyi biliyoruz. Ve soğukta donarak öldüklerini biliyoruz. Dolayısıyla Kafkas Cephesi hem Kurtuluş Savaşı hem Birinci Dünya Savaşı hem de Sarıkamış Harekatı bakımından oldukça önemli. Dolayısıyla burada hem o kültürel mirasa sahip çıkmış oluyorlar hem de harp tarihi bakımından Kars'ın önemini yeniden vurgulamış oluyorlar. Sadece cephede verilen bir mücadele olmadığını, bir vatan sevgisi aslında gösterdiğini ve bağımsızlık ruhunun en güçlü simgelerinden biri haline geldiğinde biz bu sergide görüyoruz. Müzeye katılanlar da, gelenler, ziyaret edenler de bu sayede hem tarihe tanıklık ediyorlar hem de kahramanlık destanını yeniden yaşamış oluyorlar.
1: Evet. Şimdi Gaziantep'in kültürel mirasını teknolojiyle buluşturan ve ziyaretçilerine unutulmaz bir müze deneyimi sunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce hizmete açılan dijital müze haberimizin detayıyla devam edelim dilersen. İnteraktif bir yolculuktan bahsedeceğiz dijital müze dediğimizde.
0: Evet, ne kadar güzel değil mi? Böyle
1: Evet,
0: arka arkaya
1: keşke
0: müze
1: daha da
0: haberleri
1: doğası.
0: veriyoruz.
1: Evet, daha da
0: Evet,
1: var.
0: daha
1: Bu
0: var.
1: kadar değil, evet.
0: Evet, gündemimiz müzeden gidiyor. Çok güzel. Bence Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni müzelerin açılması ve var olan müzelerin de restore
1: Evet.
0: edilmesi noktasında verdiği mücadele ve kararlılık bence çok takdire şayan. Çünkü hepsi bizim milli
1: Evet.
0: değerlerimiz.
1: Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'teydi bakanımız. Orada da
0: Evet.
1: yeni dijital değil mi? Sanat Müzesi'nin açılışına da katılmıştı.
0: Evet, öyle. Şimdi burada Kamil Ocak Millet Bahçesi'nde kurulan 250 metrekarelik bir alan, 8 yüksek çözünürlüklü projeksiyon cihazıyla Gaziantep'in tarihini baştan sona yaşatıyorlar. Yani şöyle düşün, sen o alana giriyorsun ve sağa sola baktığında aslında çok kuvvetli. Hani biz 7'de falan diyoruz ya, böyle hani işte rüzgarın, suyun, bilmem neyin geldiği, sesin, her şeyle yoğrulduğu. Belki o kadar kuvvetli değil ama Gaziantep tarihini baştan sona yaşayabileceğin bir atmosfer yaratıyorlar aslında. Dolayısıyla o deneyimi yaşamak da bence son derece keyiflidir. 12 dakika sürüyormuş bu arada o gösterim. Çevrelerini saran bütünleşik görüntü ve ses sistemi sayesinde kendilerini anlatının bir parçası gibi hissediyorlar diyor. Özellikle Mısır Müzesi'nde yapılmıştı böyle bir şey. Piramitlerle ilgili, hatırlıyorsundur. Tam o piramitlerin

0: kentlerin ortasında insan duruyor ve etrafına baktığında o devasa, o görkemli yapıların ortasında sanki Firavun dönemini yaşıyormuş gibi hissediyor. Gaziantep Müzesi'nde de işte buna özellikle dikkat edilmiş. Çünkü ben bunun çok da önemli olduğunu düşünüyorum aslında bakarsan. Yani sadece gidip orada bulunan objeler değil, hani arkeolojik kazılarla ortaya çıkartılan buluntular değil de biraz daha o tarihi ya da o görseli, o ruhu yaşayabilmek için o görselle bütünleşmenin de çok kıymetli ve çok keyifli bir şey olduğunu düşünüyorum. Müzelere gitmenin de bence teşvik edici bir tarafı olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Şimdi burada o projeksiyon görüntüleriyle Gaziantep tarihini ilk çağdan bugüne kadar getiriyorlar ve teknolojik şartlarla deneyimlenmesini sağlıyorlar. Adeta katılanlar da o olayın içine çekilmiş gibi hissediyorlar. Altyapının özel günlere yönelik tematik film gösterimine de uygun olduğunu özellikle söylemişler müze yetkilileri. Yapay zekanın her geçen gün hayatımızda çok daha fazla yer ettiğini biliyoruz. Özellikle müzelerde bunların kullanılması çok keyifli, çok da anlamlı. Zannediyoruz artık ilerleyen süreçte Türkiye'deki tüm müzelerde benzer uygulamalar da olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 11. durağı olan Konya'da 18-26 Temmuz tarihleri arasında 5. kez festivale ev sahipliği yapan bir festival gerçekleşiyor ve yoğun bir katılımla da devam ediyor festival. Hem festivalin içeriğinden hem de biraz da takvimden, programdan bahsedelim istersen.
0: Evet, şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı her sene bu Kültür Yolu Festivallerinin düzenlendiği şehir sayısını arttırıyor. Geçtiğimiz sene ve bu sene 20'lerin üzerine çıktı rakam. Özellikle biliyorsun 6 Şubat depreminden sonra deprem yaşamış şehirlerimiz de eklenmişti ve o şehirlerin yeniden ayağa kalkması bakımından bunun çok önemli bir karar olduğu da defalarca dile getirilmişti. Şimdi Konya 5. kez düzenlenen bir şehir ama Konya'nın ayrı bir önemi var biliyorsun. Özellikle Celaleddin Rumi'nin, Mevlana'nın doğduğu yer olması bakımından her sene vuslat buluşmaları gerçekleşiyor biliyorsun. Ama aynı zamanda yine Kültür Yolu festivalleriyle de hem sanatseverler hem sanatçılar bir araya geliyorlar. Sohbet etme imkanı buluyorlar. Sanatçılar sergilerini gösteriyorlar bir anlamda. Ziyaretçiler onları izleyebiliyorlar ama biz özellikle çocuklar bakımından bunun çok kıymetli bir şey olduğunu defalarca dile getiriyoruz. Çünkü son derece ufuk açıcı oluyor. Son derece onların geleceklerini, verecekleri kararları etkileyen önemli sergilerle buluşmuş oluyorlar belki de. Şimdi Konya'nın da çok köklü bir kültürel mirası olduğunu biliyoruz. Özellikle o yüzden Konya'da yapılan bu etkinliğin çok daha diğer şehirlere oranla çok daha büyüleyici ve kapsamlı olduğunu da düşünüyoruz. 148 etkinlik düzenleniyormuş bu arada Konya'da. Tarihi mekanlarının kültür ve sanatla yeniden hayat bulacağı özellikle belirtiliyor. 18 Temmuz'da başladı, 3 gün sonra da sona erecek. 18-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor ve 9 gün boyunca işte sürmüş oluyor. Konser var, sergi var, tiyatro var, çocuk etkinlikleri var. Dolayısıyla son derece zengin bir etkinlik. Şimdi Mevlana'nın mirasını, Çatalhöyük'ün kadim izlerini ve Selçuklu kültürünü sanatla aynı zamanda buluşturmuş oluyor. Gastronominin ne kadar önemli olduğunu defalarca söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Tüm illerimiz bu anlamda pek çok kültür turistini çekecek potansiyelde. Konya'nın da bu anlamda özellikle etli ekmek sen de bilirsin. Çok dünyaca bilinen lezzetlerinden biridir. Ama diğer lezzetlerini de tatmak üzere 53 lezzet noktası özellikle bulunmuş ve gastronomi zenginliğine de vurguda bulunulmak istenmiş. Açılış programına tabii Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ile birlikte işte Konya Valisi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı gibi önemli isimler katıldı. Açılışta bazı konuşmalar yapıldı ve neden bu kadar Konya'da bu festivalin düzenlenmesinin neden bu kadar önemli olduğunun da altı yeniden vurgulandı. Dediğimiz gibi konserler var, gitmeyenler için geleneksel sanat atölyelerinden söyleşilere kadar çok kapsamlı bir program. Eğer gitme fırsatları varsa son 3 günü güzel değerlendirip en azından kapanışına yetişsin diyoruz.
1: Diyelim. Evet, şimdi bir müze haberiyle devam edelim. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Çağdaş Müzecilik Dönemi 288 eser ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor.
0: Evet, şimdi biz bu kaçakçılıkla mücadele konusunu özellikle her defasında programda vurguluyoruz. Türkiye'nin kendi değerleri ve eserleri yurt dışına gitmesin diyoruz. 1960'lara kadar çok bunun önüne geçilememiş. Yurt dışından gelen yabancı arkeologlar biliyorsun yaptıkları kazılardan sonra trenlere bindirip bindirip götürmüşler. O zaman tabii kayıtlar doğru düzgün tutulamamış. Ama bugün özellikle hem jandarma hem polis çok dikkat ediyorlar bu kaçak kazılar konusuna. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu konuda çok ciddi hassas çalışmalar yürütüyor. En azından bugün engelleme konusunda önemli çalışmalar yapılırken o yıllarda kaçırılan eserler için de çok ciddi taramalar gerçekleştiriliyor. Yurt dışında bulunan müzelerin katalogları özellikle inceleniyor. Yurt dışında müzelerle temasa geçiliyor ve doğrudan davalar için süreç başlatılıyor. Dolayısıyla bizim bu Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gelen çok sayıda da yurt dışından eser var. Bu varlıklar da gelen varlıklar da ilk kez vatandaşla, ziyaretçiyle buluşmuş olacak müzeyle ilgili. Müzede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yenilendiğini ve teşhir düzenlemeleriyle yeni bir vizyonla geleceğe taşındığını özellikle vurguladı ve yenileme çalışmalarını da yerinde değerlendirdiklerini belirtti. Şimdi ziyaretçi deneyimini güçlendirme, diğer tüm müzelerde olduğu gibi yapılan çalışmaların en önemli ayağı, kronolojik sergi kurgusu, Göbekli Tepe canlandırması, yenilenen Kibele heykeli sunumu ve yeniden tasarlanan müze bahçesinin yer aldığını söylemiş bu müzemizde. Bu unsurlarla Anadolu'nun binlerce yıllık mirasının çok daha güçlü bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturulduğunu da özellikle belirtmiş. Yenileme çalışmaları kapsamında müzede 288 eser ilk kez sergileniyor ve kaçakçılıkla mücadele sonucunda Türkiye'ye yeniden kazandırılan dediğimiz gibi kültür varlıklarını da ilk kez bu yeni teşhir düzeni içinde ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu kaydetmiş Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Müzeye gitme fırsatı olanların özellikle bu yaz aylarını değerlendirip kesinlikle gitmeleri taraftarı olduğumuzun altını çizmiş olalım.
1: Evet, şimdi Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'nde de tiyatro ile Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı.
0: Ya bunlar çok güzel haberler.
1: Güzel
0: İpek
1: haberler değil mi?
0: gerçekten
1: Evet.
0: çok mutlu olduğumuz
1: Bugüne kadar
0: haberler.
1: tiyatro ve su kemerleri ziyarete açıktı değil mi?
0: Evet,
1: Bu ilk kez sunulacak şimdi
0: evet.
1: artık
0: İlk kez
1: tiyatro
0: ve
1: caddesi.
0: artık o 300 metrelik yolu da yürüyerek gidebileceğiz o caddeyi. Bunlar şimdi çok ciddi korunmuş yapılar biliyorsun. O caddeyi buldukları zaman aynı zamanda ekmek fırını, kamu yapıları ve sivil konutlar da bulmuşlar. Anıtsal kapı ve gelişmiş altyapı sistemine ait önemli bulgulara ulaşılmış. Dediğin gibi su kemerleriyle tanınan bir antik kent aslında burası. Şimdi yer alan bu yeni anıtsal yapılarla da çok daha önemli bir yere gelmiş olacak. Tiyatro Caddesi'nde 2 yıldır yürüttükleri çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söylemiş özellikle Aspendos Antik Kenti Kazı Başkanı Doçent Doktor Mustafa Bilgin. Yaklaşık 300 metrelik bölümü ortaya çıkardıklarını söylemiş. Ziyaretçilerimiz artık tiyatrodan antik bir yolu takip ederek Akropolis'e çıkabilecek. Burası antik dönemde Aspendos'un en yoğun kullanılan şehir içi ulaşım arterlerinden biriydi. Düşünsene yani biz Ankara'dayız ve Atatürk Bulvarı, Kızılay bizim için çok önemli. Onun gibi bir şey yani kendi döneminin en canlı işte etrafında fırınların olduğu, kamusal yapıların olduğu en canlı bölümü. Dolayısıyla o restorasyon çalışmaları bittikten sonra o caddeden yürümek bile çok çok farklı bir havadır diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi daha çalışmalar devam ediyor. Caddenin Doğu Sur Kapısı'nın dışında antik kentin Doğu Nekropolis'inde tespit ettiklerini söylemiş Bilgin. Burada bulunan klasik döneme ait mezarın alanın milattan önce 5. yüzyılın sonlarından itibaren mezarlık olarak kullanıldığını da gösterdiğini
1: Evet,
0: söylemiş.
1: sinemayla devam edelim mi öyleyse?
0: Tabii.
1: Christopher Nolan'ın Odise filmi Universal Pictures tarafından 17 Temmuz'da Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'ta sinemalarda gösterime girmeden önce 6 Temmuz 2026'da Londra'da premierini yaptı. Şimdi İngiliz yönetmen Nolan'ın filmi sanki Odise ile kariyer rekorunu da kırmışa benziyor. Ne
0: Evet.
1: dersin?
0: Sen de filmlerle çok ilgilisin aslında
1: Evet.
0: İpek'cim. O yüzden senin de yorumunu almayı çok isterim ben. Şimdi Christopher Nolan biraz sinemaya ilgisi olan pek çok kişinin çok yakından tanıdığı bir isimdir elbette. Bir önceki filmiyle de çok ciddi bir tartışma yaratmıştı
1: Evet.
0: aslına bakarsan. Bu son filmi de yine böyle herkesin, özellikle sinema severlerin ve çok ciddi takip edenlerin defalarca konuşacağı konulardan biri olacak diye düşünüyorum. Şimdi artık sinemalarda 6 Temmuz 2026'da Londra'da, dediğin gibi, Odeon Lux Leicester Square'de premierini yapmış oldu. Şimdi çok da ciddi bir övgü, bir beğeni topladı. Sen izledin mi bu
1: Henüz
0: arada?
1: izlemedim.
0: Evet, ben de izlemedim. 39 milyon dolar hasılat elde etmiş. Bazen bazı yönetmenlerin sadece ismi bile yetiyor filme
1: Evet.
0: gitmek için, değil mi? Christopher Nolan da böyle bir yönetmen bence, özellikle.
1: Yıldızlarla dolu bir kadrosu var çünkü
0: Evet,
1: filminde.
0: kesinlikle
1: Dikkat
0: öyle.
1: çekici isimlerle çalışılmış.
0: Evet. Dolayısıyla ben de gitmedim ve bir an önce gitmeyi çok istiyorum. Hala yaşayıp bu kadar iyi filmler çeken yönetmenler olması çok, gerçekten
1: Evet.
0: çok güzel bir duygu.
1: Şimdi bir telefon bağlantımız var. Züğürt Ağa filmi üzerine söyleşeceğiz. Bu film tabii çok kült bir yapı. Yönetmenliğini Nesli Çölgeç'in yaptığı, senaryosunu Yavuz Tuğrul'un yazdığı ve başrolünde de Şener Şen'in yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa, Türk sinemasının feodalizmden kapitalizme geçişi ve köyden kente göçü mizahi bir dille ele alan başyapıtlarından biri. Telefon hattımızın diğer ucunda da Sinema Yazarları Derneği üyesi, TRT prodüktörü Kurtuluş Özyazıcı bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkürler.
1: Evet, şimdi Züğürt Ağa filmi 1980'ler Türkiye'sini bize çok iyi anlatıyor aslında. Bu resmi bize anlatabilir misiniz? Sosyolojik anlamda nasıl bir değişimi ifade ediyor film? Konusuyla başlayalım isterseniz.
2: Hepimizin herhalde en az bir kez izlediği bir filmdir Züğürt Ağa. Televizyonlarda sık sık izlemişizdir. 1985 yapımı. Şener Şen'in başrolde olduğu, Nesli Çölgeçen'in yönettiği bir film. Biraz tabii filmin sosyolojik yapısını anlamak için konusuna bakmak lazım. Bir ağalık sisteminin olduğu bir köy, doğuda bir köy. Ama durum hiç de iyi değil. Yoksulluk var ve köyün ağası Şener Şen de bir taraftan köylülerini mutlu etmeye çalışıyor. Bir taraftan da aslında ağalığını devam ettirmeye çalışıyor. Bu filmde farklı olarak Şener Şen'i biz daha önce genelde Türk sinemasında zaten Yeşilçam'da ağalar olumsuz gösterilir. Daha böyle itici, kötü karakterlerdir. Ama Züğürt Ağa'da Şener Şen bizi biraz sevimli bir ağayla tanıştırıyor. Bu da hem filmin konusuyla ilgili tabii hem de Şener Şen'in oyunculuğuyla ilgili. 1980'ler Türkiye'si artık köyden kente göçün çok fazla olduğu, köylerde insanların çok fazla kalmadığı, çünkü çalışacak, yapacak bir iş yok ve politik anlamda da işte feodalizmin artık tamamen çökmeye başlayıp kapitalizmin, yani şehir hayatının, şehirdeki yaşamın daha fazla çalışma yaşamının ön planda olduğu, insanları şehre göçmeye zorlayan bir ekonomik sistemin olduğu bir dönem 1980'ler. Bu filmde ona epeyce parmak basıyor diyebiliriz.
0: Evet, Kurtuluş Bey merhaba tekrar.
2: Merhaba.
0: Şimdi Şener Şen'in oyunculuğuyla da devleşen bir film oldu, değil mi bu? Yani ben
2: Tabii
0: düşündüğüm
2: tabii.
0: zaman Şener Şen dışında o role bu kadar iyi oturabilecek başka bir isim düşünemiyorum.
2: Çok iyi bir oyuncu. Bundan, bu filmden biraz önce, aslında birkaç yıl önce yine bir ağayı oynadığı Kibar Feyzo var. Mesela
0: Evet.
2: orada daha olumsuz bir karakterdi. Şener Şen zaten tam bir karakter oyuncusu. Yani oynadığı rolün hakkını veren bir isim. Ne oynuyorsa onu çok güzel yansıtıyor. Bu filmde de çok güzel bir oyunculuğu var tabii ki. Yani o ağanın bir taraftan güçlü olma isteği, gücünü hissettirme isteği ama artık Türkiye'deki sistemin buna çok uygun olmaması, köylülerle kurduğu ilişki ve tabii o özellikle Kiraz'a olan sempatisi, yani Kiraz'ın ona iyi davranmasından dolayı ona yaklaşımı, babacan sevgisi hepsi Şener Şen'e tam uyan, yani Şener Şen'in çok iyi yakıştırdığı karakterler. Çok güzel bir tablo çiziyor tabii Şener Şen, ama şunu unutmayalım. Nesli Çörgeçen çok fazla film çeken bir yönetmen değil. Bu filmden

0: Sonra yine hatırlarsınız Selamsız Bandosu diye Şener
1: Evet.
0: Şen'in başrolde olduğu bir film vardı. Onu çekti ama bu filmin senaristi, Züğürt Ağa'nın senaristi Yavuz Turgul daha sonra çok güzel filmler çekti. Yani senaryo da çok güçlü.

0: Kısacası benim sinema tarihimizin en sevdiğim filmlerinden biridir. Zaman zaman Kültür Bakanlığı, zaman zaman çeşitli organizasyonlar böyle şey yaparlar. Sinema yazarlarına ya da sektörün içindekilere listeler yaptırırlar. Türk sinemasının en iyi filmleri diye. Zürtah her zaman ilk 20'de, 50'de hep yer almıştır. Zaman zaman ilk 10'da. Çünkü şöyle diyelim, hem saf bir komedi değil, yani çok güzel mesajlar veren,
1: Evet.
0: Türkiye'yi, o dönemin Türkiye'sini çok iyi anlatan bir film.
1: Bir
0: Hem
1: dönüm
0: de
1: noktası filmi diyebilir miyiz? Hem Türk
0: ya,
1: sineması için hem de feodalizmden kapitalizme geçişi bu kadar iyi anlattığı için.
0: ya tabii diyebiliriz. Şöyle de çok anlam yüklememek lazım. Bizim çok güzel 1970'lerde, özellikle 60'larda ve 70'lerde o köyden kente göç, köylülerin yaşadığı sıkıntıları anlatan çok güzel filmlerimiz var. Ama Zürtan'ın şöyle bir farkı var. Artık 1980'de biliyorsunuz bir darbe olmuş. Çok büyük sıkıntılar yaşanmış ve ülke yeniden bir şeyler kurmaya çalışıyor ve öyle bir ortamda toplum biraz daha farklı artık. Dolayısıyla Züğürt Ağa'dan sonra zaten çekilen filmleri görürseniz, işte Milyarder mesela, yine Şener Şen'in oynadığı, Namuslu, gerçi o herhalde önceydi, yani aynı yıllar. Artık toplumun sadece böyle bir sosyolojik anlamda dönüşümü değil, insanların da işte köşe dönmeye çalışanlar, üçkağıtçılar,
1: Evet.
0: kolay para kazanmaya çalışanlar, artık böyle şeylere de yer veren filmleri de görüyoruz. Yani evet, bir anlamda dönüm noktası diyebiliriz herhalde. Ya da dönüm noktası olan filmlerden diyebiliriz herhalde.
1: Evet, 1980'ler Türk sinemasının zannediyorum en parlak, en verimli yılları. Öyle midir?
0: 1980'ler aslında özellikle müzik ve sinemada biraz sıkıntılı yıllar. Hem ekonomik anlamda hem politik anlamda çok büyük işler yapılamıyor başta. Ama 80'lerin ikinci yarısından itibaren biz çok güzel filmler görüyoruz.
1: Evet.
0: İşte Züğürt Ağa onlardan biri, yine Şener Şen'in oynadığı Değirmen var örneğin. Onu da hatırlarsınız.
1: Evet.
0: Bir Osmanlı döneminde geçen deprem oluyor. Daha doğrusu deprem olduğuna inandırmaya çalışıyorlar para almak için hükümetten. Yine Muhsin Bey var ve 1988'de tabii Arabesk var. Ama Türk sinemasının dönüm noktası herhalde Eşkıya'dır,
1: Evet.
0: 1996. Çünkü o tarihe kadar Türk sinemasında evet iyi iş yapan filmler vardı, güzel filmler vardı, iyi de sanat filmleri vardı. Zaman zaman güzel filmler ortaya çıkıyordu, uluslararası arenada güzel işler yapan. Ama Eşkıya ile birlikte Türk sineması bir kere çok büyük kitlelere ulaşmaya başladı. Yani insanlarda ben Türk filmi izlemeliyim diye bir şey oluşmaya başladı. Bu anlamda Eşkıya çok önemli bence. O da biliyorsunuz, işte biraz önce söylediğiniz Yavuz Turgul'un filmi zaten. Yine Şener Şen başrolde.
1: Evet. Şöyle zannediyorum 2000'lerin ilk yarısına kadar özellikle Türkiye'de üretilen kült film sayısında ciddi bir artış oldu. Nuri Bilge Ceylanlar, Zeki Demirkubuzlar falan onlar tabii devam etti. Her sene çok iyi yapımları ama böyle o kült filmlerin yaratılma süreci galiba 2005-2010'lara kadar sürdü. Ben belki yanılıyorumdur, siz lütfen düzeltin ama sonra zannediyorum daha çok böyle güldürü, çok hızlı işte sinema salonlarını dolduran ve daha çok para kazanmaya yönelik, tabiri yerindeyse böyle patlamış mısırımızı yerken
0: Evet.
1: izleyip evet gülebileceğimiz
0: Biraz
1: filmler değil mi üretildi?
0: ne yazık ki öyle oldu. Tabii şu anlamda, yani Eşkıya'nın çok iyi iş yapması diyelim tırnak içinde, ama aynı zamanda güzel de bir film tabii Eşkıya.
1: Evet.
0: Biraz sinema sektörünü canlandırdı ve insanlara sinemaya yatırım yapayım, bak para kazanılabiliyor bundan dedirtmeye başladı. Bu anlamda ben günümüzde yapılan o komedi filmlerini çok da şey bulmuyorum, olumsuz bulmuyorum. Sektörü canlı tutuyor. Ama keşke işte bu Züğürt Ağa'daki, Muhsin Bey'deki, ne bileyim, hatta

0: babam sınıfındaki ince mizah biraz daha fazla olsa bu filmlerde. Yani biraz daha üstüne düşünülmüş iyi senaryolarla yapılsa bu filmler bence iki anlamda da başarılı olur. Yani biz sadece iyi tamam güzel film hadi güldük bitti. Artık tamam bir daha hatırlamayız bu filmi dediğimiz filmlerin yerine işte bugün hala Züğürt Ağa'nın bazı sahnelerini ezbere konuşabiliyoruz. Evet. Böyle filmler de gerekiyor diye düşünüyorum. Yani keşke orada kalite biraz daha arttırılsa ama tabii sektörü canlı tutuyor bir taraftan. O da bir gerçek.
1: Son bir soru merak ettiğim için çok kısa bir soru ve kısa bir cevap mümkünse. Şimdi biz hani zaman zaman konuşuyoruz ya Tim Burton, hele de Bob Carter ve John Depp üçlüsü gibi sürekli onları aynı filmlerde görürüz. Tim Burton da çok usta bir yönetmendir. Yavuz Turgul'la Şener Şen birlikteliği de biraz Türk sineması için öyle midir?
0: Tabii yani, öyle oldu artık.
1: Kaç filmi olmuştur birlikte onların?
0: Valla sayısını bilmiyorum ama yani düşünün işte aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni var, Eşkıya var, Gönül Yarası var, Kabadayı var, Yol Ayrımı herhalde son film. Evet ikisinin birlikte çalıştığı evet. Son film o da bayağı oldu. Tabii bu çok normal bir şey yani bu sinemada çok olan bir şey. İnsanlar bildikleri oyuncularla çalışmak istiyor yönetmenler. Hele hele Şener Şen gibi böyle usta oyuncular da her yönetmenle çalışmıyorlar tabii.
1: Evet,
0: yani o
1: tabii.
0: Da çok doğru. O seçici davranıyorlar. O yüzden iyi bir ikili. Bize çok güzel filmler
2: kazandırdılar.
1: Çok, evet.
2: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Sağ olun,
2: İyi çalışmalar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi günler.
2: Sinema Yazarları Derneği üyesi, TRT prodüktörü Kurtuluş Özyazıcı telefon hattımızdaki konuğumuzdu. İletişim uzmanı Yelda Göktağ Arıkanoğlu. Çok teşekkür ediyoruz sana
1: ben
2: da
1: teşekkür
2: katkıların
1: ederim.
2: İçin.
1: Çok
2: haftaya
1: keyifliydi.
2: Görüşmek üzere. Memleket Treni'nde yarın yine aynı saatte 10 haberlerin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, Nefret Etme Cake Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye ile Suriye sınırındaki 5 gümrük kapısında ticari geçişlerin 7/24 devam ettiğini ifade etti. Bakan Bolat, Ankara'da Suriye Gümrük Bakanı ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz, konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı, Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirilmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan her gemi için İran'daki bir köprü ya da enerji santralini vuracaklarını söyledi. Tahran yönetimi ise bölgedeki ABD bağlantılı altyapıyı hedef alma tehdidinde bulundu. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Vaylıberin depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı, zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya'da Ukrayna kentlerini vurdu, 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün Filipinlerin başkenti Manila'da bir araya gelecek. Görüşmede Ukrayna Savaşı başta olmak üzere ikili ilişkiler ve olası diplomatik işbirliği alanlarının ele alınması bekleniyor. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21'de başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle.

0: Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25. Çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün gerilim türünün usta yönetmeni Alfred Hitchcock'un teknik sınırları da zorladığı ta 1948 yılı yapımı İp filminden söz edeceğiz. Bu eser sinema tarihinde kesintisiz tek bir çekim izlenimi uyandıran ilk büyük deneysel filmlerden biri olarak kabul edilir. Hikaye, kendilerini diğer insanlardan üstün gören iki gencin eski bir okul arkadaşlarını öldürmeleriyle başlar. Onlar için bu eylem sadece bir cinayet değil, aynı zamanda kusursuz bir suç işleme sanatına dair entelektüel bir iddiadır. Ama hastalıklı bir iddiadır. Cesedi odadaki bir sandığa saklayan ikili, hiçbir şey olmamış gibi kurbanın yakınlarını ve öğretmenlerini o akşam yemeğe davet eder. Film, kurbanın gizlendiği sandığın üzerinde servis edilen yemek boyunca tırmanan gerilimi odağına alır. James Stewart'ın canlandırdığı öğretmen karakteri, eski öğrencilerinin tuhaf tavırlarından şüphelenmeye başladıkça, iki gencin planladığı ve kusursuz sandıkları senaryo sarsılmaya başlar. Alfred Hitchcock, bu yapımda izleyiciyi odanın içindeki sessiz bir tanığa dönüştürür. Uzun planlarla ilerleyen kamera kullanımı, suçun ağırlığını ve yakalanma ihtimalini her saniye adım adım daha belirgin hale getirir. İp filmi, ahlaki değerlerin tek bir mekanda başarıyla solgulandığı karakter odaklı bir gerilim atmosferi sunar. Filmin finalindeki yüzleşme, kibrin ve vicdan dışı hastalıklı hareketlerin hiçbir zaman tam anlamıyla herkesten gizlenemeyeceğini gösterir. Sinema dili açısından devrim niteliği taşıyan bu film, suç ve ceza kavramlarını adeta Dostoyevski'nin Tolstoy'unda yaptığı gibi insan psikolojisi üzerinden derinlemesine inceler. Alfred Hitchcock'un İp filmindeki bu teknik dehası seyirciyi de suçun ve suçun yakalanma sürecinin ortağı yaparak o gerilimi en saf, en başarılı haliyle hissettirmeyi başarır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'de saat 12.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, Nefret Etme Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye ile Suriye sınırındaki 5 gümrük kapısında ticari geçişlerin 7/24 devam ettiğini ifade etti. Bakan Bolat, Ankara'da Suriye Gümrük Bakanı ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Açıklama Husilerin sözcüsü Yahya Seri tarafından yapıldı. Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi. Söz konusu gemilerin geçiş yasağı kararını ihlal ettiği için hedef alındığı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail ordularını entegre etmeyi hedefleyen Ulusal Savunma Yetki Yasası'na Temsilciler Meclisi'nden onay çıktı. Meclisten geçen yaklaşık 1 trilyon dolarlık savunma bütçesi ABD askeri istihbaratıyla sanayi tabanını İsrail'e bağlıyor. Demokratlar 216'ya karşı 212 oyla kabul edilen tasarıya entegrasyon maddesi nedeniyle itiraz ediyordu. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı, zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya'da Ukrayna kentlerini vurdu, 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinlerin başkenti Manila'da ASEAN toplantıları kapsamında bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Ve spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21'de başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25. Çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji Programı'na bir kez daha hoş geldiniz. Efendim bizlere çift 0-93-12-460-34-19 ve çift 0-93-12-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine TRT Dinle uygulaması ile bilgisayarınızdan, mobil cihazlarınızdan da bizlere ulaşıp evlerinize, araçlarınıza ya da bulunduğunuz herhangi bir yere bizleri konuk edebilirsiniz. Gündem Enerji'nin yapımcısı Gülşen Ayvaz, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan'sa sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Biz de ben Mahmut Gürer ve sevgili gazeteci dostum Barış Sağlam birlikte enerji gündemini değerlendireceğiz. Merhaba Barış.
1: Merhaba, merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum, seni sormadım.
0: Çok yoğun gündemleri geride bıraktık ama daha yoğun gündemlere doğru gidiyoruz.
1: Evet, sürekli artıyor, enerji de daha da artacak gibi görünüyor.
0: Evet, yani hem uluslararası gündem hem yerel gündem hem enerji gündemi. Bir yandan baktığımızda küresel ekonomi gündemi ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı yöresel ve küresel sarsıntılar, bilinmezlik gerçekten bizleri böyle gündemi takip etmekteki yıllardır içinde olan insanlarız, bizleri bile zorluyor. Bu hafta birkaç konuyu ele almayı konuştuk Barış'la birlikte. Zira gündemi yakalamak zor ve her şeyden bilginiz olmasının iyi olduğunu düşünüyoruz. Bunların ilki Amerika ve İsrail'in İran saldırılarının tekrar başlamasının ardından Hürmüz Boğazı doğrultusundaki gelişmeler olacak. Ardından Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesi için Türkiye'nin de aslında başat rolü yürüttüğü bir arabuluculuk girişimi var. Amerika Birleşik Devletleri de sürecin bir yerinden dahil olmaya çalışıyor ve savaşı bitirmeye çalışıyor. Orada da saldırılar arttı. Petrol tankerleri vuruldu birkaç kez ya da kuru yük gemileri vuruldu birkaç kez Karadeniz'de. Oradaki gelişmeleri de ele almak istiyoruz ama hangi bağlamda? Avrupa Birliği'nin enerji açmazı bağlamında, evet, ele almak güzel olabilir diye düşünüyorum. Ve yine hafta içi çok güzel bir imza atıldı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğalgaz boru hattı.
1: Çift yönlü.
0: Evet, çift yönlü. Çekme yönünde bir adım attı. Bir mutabakat muhtırası imzalandı ve gerçekten çok uzun yıllardır beklenen bir adımdı bu. Zira farklı etkileri de olabilir diyeyim ve bence Hürmüz'den başlayalım. Nedir son gelişmeler, beklentiler?
1: Şu anda ne yazık ki petrolün fiyatı 98 dolarları aşmıştı. Biraz daha geriledi ve tekrar 100 dolarlara yolculuk başladı gibi görünüyor. Bunun temel nedeni de Hürmüz'deki İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki şu geçici anlaşmanın zaten biz yürürlüğe girmeyeceğini bekliyorduk. Burada da konuşmuştuk. Beklenen oldu. Herhalde 13. gün oldu. Tekrar saldırılar başladı. Hürmüz tekrar kapandı. Suudi Arabistan'a özel bir ilgisi var İran'ın, hepimizin bildiği gibi. Suudi Arabistan da ambargo uyguladığını söyledi. Ardından Husiler de boş durmadılar. İran'ın güdümünde olan başka bir terörist grup. Bu terörist grupta Babül Mendibi. Yani Hicaz, Arap Hicaz Yarımadası'nın iki ucundaki boğazları kapanmasına yönelik adımlar atıldı. İran tarafından, İran'ın kuklaları da tarafından da diyelim. Ardından da Suudi Arabistan'ın bazı tankerleri, petrol yüklü tankerleri boğazı geçmeyip tekrar limanlarına geri döndüler. Bunların ardından hızlı bir şekilde birincisi petrol fiyatları, hemen ardından da doğalgaz fiyatları yükseldi. TTF'de de 63 dolarlara yaklaşan bir fiyat çıktı aniden. TTF'de Hollanda'daki, Amsterdam'daki bildiğim kadarıyla Hollanda'daki doğalgaz değerlendirme hub'ı. Şimdi tüm bu gelişmelere baktığımızda beklenen, korkulan şeyler devam ediyor. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin biz daha önce Irak'a yaptığı saldırıları hatırlıyoruz. Temel itibariyle ilk başta ikinci dalgayı bahsediyorum. İkinci dalgada en önemli saldırı aracı hava saldırılarıydı. Daha sonra kara birlikleri girdi. Sonra Suriye'yi hatırlıyoruz. Orada da temel saldırı yöntemi havadandı. Masum halka karşı inanılmaz katliamlar gerçekleşti. Birisi Amerika tarafından, diğeri de Rusya ve Esed zulmü tarafından gerçekleştirildi. Şimdi buradaki savaş, bunları niye söyledim? Bu iki savaştaki ya da iki saldırıdaki, halka karşı saldırıdaki durumla Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırıların garip bir şekilde hiçbir benzerliği yok.
0: Yok, evet.

0: Yani burada şu anda olan şey sanki bir tiyatro. Kusura bakılmasın. Hani öyle olmadığını düşünüyoruz. Saldırılar da onu gösteriyor. Sivil halka karşı da bir sürü suç işleniyor ama standart bir savaş gibi de değil. Ne olduğunu anlamadığımız, bilmediğimiz bir yerde bir yerler vuruluyor ve petrol fiyatları sürekli ayakta. Sürekli hazır oldu ve sürekli yükselmeyi bekliyor. Ve durup dururken yükseliyor. Yani durup dururken değil de zaten beklediğimiz süreçler gerçekleşiyor. Bu savaşın enerji kaynaklı olduğunu ve temel maksadının Avrupa Birliği ile Çin'i zor durumda bırakmak olduğunu ben söylemiştim daha önce. Bu görüşümü kuvvetlendirerek, arttırarak korumaya devam ediyorum. Şu anda olan şeyler biliyorsun Çin son 6 ayda petrol tüketimini %50 neredeyse azalttı. Doğalgaz tüketimini de azalttı. AB ise şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne muhtaç bir konumda, LNG'sine muhtaç bir konumda ve Rusya'ya yapmayı düşündüğü yaptırımlardan neredeyse hem doğalgazda
1: Hem
0: hem de
1: petrol.
0: petrolde vazgeçmiş durumda.
1: Evet ya
0: Yani
1: kömürde de yani hani bakmayın
0: tabii
1: yani
0: o da
1: kömürde
0: var.
1: hani şey yapmıyoruz ama konuşmuyoruz belki ama o da çok başlıklı unsur.
0: Ve bize de her fırsatta Yeşil Avrupa ders vermekten geri kalmazken çok yüksek miktarlarda kömür yakmaya devam ediyor. Şimdi tüm bunlara baktığımızda savaşın etkilerinin ilerleyen dönemlerde başta enerji olmak üzere ekonominin tüm alanında tekrar hissedilmeye başlayacağını öngörebiliriz. Bu arada mesela Morgan Stanley şey yaptı. Daha önce aşağı seviyelere çektiği fiyat beklentilerini doğalgazda
1: Tekrarlar.
0: tekrar yükseltti. Ve bu ayın sonuna doğru beklediği miktar toparlanmalarını Kasım'a doğru erteledi. Şimdi sadece biz değil piyasadan anlayan ve bu piyasaları finanse etmek olan görevi yatırım bankaları da artık beklentilerini ekonominin daha zor bir durumda, enerji dolayısıyla zor bir durumda olacağını bekleyerek güncelliyor.
1: Yani şöyle petrol fiyatlarına yönelik fiyat yükselme beklentileri arttı. Enflasyonun artmasına yönelik enflasyon
0: İşte bu.
1: hedefleri
0: Ekonomi buradan
1: güncellendi.
0: etkileniyor.
1: Büyüme hedefleri
0: Doğal
1: revize
0: olarak.
1: edildi. Yani hani baktığımızda aslında
0: Domino
1: bu
0: etkisi.
1: evet bir sacaya üçü birbirine çok bağlı. Petrol fiyatları yükselirse cari açınız artıyor. Cari açınız artarsa enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükselirse büyüme oranınız düşüyor. Yani bu evet, basitçe açıkladım. Tabii ki böyle
0: Evet.
1: çok daha teknik ama yoksa yüksek enflasyonla da çok büyük büyümeler sağlayabilirsiniz ama o adımlar daha farklı, daha ekonomi politikaları gerektiriyor. Şimdi ben burada söylediğin bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Avrupa Birliği'nin bu sürecin en büyük bedel ödeyeni
0: Evet.
1: olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Evet Çin de aynı şekilde ama Çin bir şekilde işte Orta Doğu Türk Cumhuriyetleri ve Rusya'dan alım yaparak bunu kapayabiliyor.
0: Evet.
1: Avrupa Birliği Rusya'dan alım yaparak da kapayamıyor çünkü yaptırım kararı var.
0: Yaptırım kararı var ama almaya devam ediyor. Bunu da
1: Tabii
0: bilelim
1: tabii
0: yani hani.
1: kuşkusuz almaya devam ediyor ama yine de baktığımızda mesela işte 2021'de
0: Evet.
1: ki o zaman da azaltmaya çalışıyordu Kırım dolayısıyla. Mesela doğalgaz ithalatının %40'ı, ham petrolün %27'si, kömür ithalatının neredeyse %50'si Rusya'danmış.
0: Evet.
1: Hani
0: Aynen
1: baktığımızda.
0: öyle.
1: Şimdi savaş sonrasında bir bakıyorsunuz doğalgaz ithalatı %7'ye düşmüş. Ham petrol ithalatı neredeyse sıfırlanmış. Kömür zaten yerlerde yani %25 seviyesine yine o %50 seviyesine düşmüş ama çok ciddi bir düşüş yaşıyor.
0: Evet.
1: Şimdi dolayısıyla baktığımızda Avrupa Birliği'ni ne etkisini konuşmamız gerekiyor galiba. Bu hem Hürmüz'ün hem de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın.
0: Şimdi zaten çok güzel bir noktaya değindin. Zaten daha Kırım'da başlayan, Kırım'ın ilhakıyla başlayan süreçte Avrupa Birliği'nin Rusya ile gerginleşen ilişkileri özellikle en büyük değeri olan yani Rusya'nın dışarıya ihraç ettiği en büyük değeri olan doğal kaynaklarının ithalatının azaltılması yönünde bir ortak irade serdetti. Ortak irade derken çok zorlanmış bir ortak irade, zorla alınmış bir ortak irade. Çünkü Balkanların ve Güney Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri, Avrupa'nın geri kalanıyla
1: Ya ne
0: olan
1: kadar çok
0: ilişkileri.
1: direndi Bulgaristan, Macaristan baktığımızda bu ülkeler
0: Tabii
1: çok
0: tabii
1: ciddi. Bir de
0: şimdi.
1: sadece tek başınıza değilsiniz siz. Ortada Sırbistan falan da var. Yani o boru hatlarından faydalanıyor bu ülke. Avrupa Birliği üyesi değil.
0: Evet.
1: Ama lazım yani ne yapacak adam?
0: Balkan ülkelerinin liderleri Macron'un suratına bak.

0: elini sıkmadı bu nedenle.
1: Evet.
0: Yani hani gerginliğin seviyesi çok yüksek. Bu zorlama ortak iradeye rağmen işler Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden ve savaşın saldırılarından sonra daha başka bir boyut aldı. Evet, yine Güney Avrupa, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar biraz ürktü, geçmişi hatırladılar belki ama yine de ekonomik ilişkiler ve ekonomik çıkarları dolayısıyla Rusya'ya Avrupa'nın geri kalanı gibi yaklaşamadılar. Tüm bu süreçte ilk yapılan şey petrol ve doğalgaza bir mesafe koymak oldu Avrupa Birliği tarafından. Tabii bunun bir bedeli oldu. Kolay ve ucuza gelen boru hatlarıyla petrol ve doğalgazın yerine Amerika Birleşik Devletleri'nin ikame edildiği temel sağlayıcı olarak, temel kaynak olarak ikame edildiği LNG yani likit doğalgaz süreci devreye girdi. Ve fiyatlar 4 katına, 5 katına kadar çıktı.
1: Yani 5
0: Hatta
1: katından da fazla çık, 10 katından.
0: ortalama 10 katına hani bir mızrak ucu gibi birden çıktı ama fiyatların seyri 4-5 katında uzun süre seyretti. Bu Avrupa'ya çok büyük bir bedel ödetti. İki önemli bedel ödetti. Birincisi ekonomik, zaten bunu söylemeye gerek yok. Birincisi ceplerinden çıkan para olarak doğrudan, ikincisi de ekonomik olarak bunun enflasyonu etkileri olarak.
1: Doğru.
0: Ve ikinci olarak da bir, çok affedersiniz, bunun başka yolu olmadığı için bu amiyane tabiri kullanmak zorunda hissediyorum kendimi. Buraya cuk diye oturuyor. Hani bazen bazı sözler bir yere oturuyor. O yüzden kullanmak zorunda kalıyoruz. Rusya'nın kucağından indi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kucağına oturdu. Bu hatta Trump gibi bir adam bunun için zorla onlara baskı yaparak, eğer bazı şeyleri istiyorsanız, mesela NATO şemsiyesi gibi, mesela ortaklaşa ticaret anlaşmaları gibi, mutlaka ve mutlaka bizden doğalgaz ve petrol alacaksınız dedi.
1: Yani öyle dedi, baktığımızda
0: Açıkça
1: mesela
0: açık
1: bunu
0: söyledi.
1: Grönland sürecini bundan ayrı olarak değerlendirip düşünemeyiz ki.
0: Tabii. Tüm bu süreçlere baktığınızda Avrupa Birliği ne yazık ki önümüzdeki dönemde de bunu yaşamaya devam edecek. Şimdi artık bir de sepete Hürmüz ve Babülmendep gibi çok daha zorlayıcı ve fiyatları çok daha fazla etkileyen, sadece Avrupa için değil, bu Avrupa için bir süreçti. Özellikle Rusya ile olan ilişkileri. Şimdi tüm dünyayı etkileyen bir enerji krizinin ortasında Amerika Birleşik Devletleri'ne daha da fazla artmış bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Önümüz kış. Doğalgaz için depoların doldurulması gerekiyor. Bu yani Haziran, Temmuz, Ağustos her zaman tüm dünya için, yani Kuzey Yarımküre için doğalgaz depolarının
1: Zamanı.
0: doldurulma aylarıdır. Şimdi bir Ağustos böceği ne yazık ki edasıyla bu süreç zorlanılarak geçiriliyor. Tembellikten değil de parasızlıktan ve fiyatların yüksekliğinden ve bulunmazlığından, arzın eksikliğinden dolayı Avrupa Birliği şu anda depolarını doldurmakta çok büyük zorluk çekiyor ve kış hazırlıkları için daha fazla Amerika ile temas halinde kalmak zorunda hissediyor. Çünkü şu anda Amerika ile Çin'de tedarik konusunda, Japonya'da, Güney Kore'de anlaşmaları zorlamaya çalışıyorlar. Çünkü kış dönemi geldiğinde Hürmüz'ü de eklediğimizde, daha önce Hürmüz yokken bu fiyatların
1: Doğru.
0: yüksekliği vardı. Şimdi kış geliyor, Rusya, Hürmüz, Babülmendep bu fiyatların küresel olarak daha da fazla artmasını beklerken Avrupa Birliği için daha da zor
1: Bir
0: günlerin
1: de Barış,
0: geldiğini
1: yani
0: görmek
1: bu
0: gerekiyor.
1: sadece Avrupa Birliği için artmıyor baktığımızda. Şimdi önceden rakibiniz çok yoktu. Çünkü baktığınızda zaten İran'dan istediği kadar alıyordu Çin. Çekiyordu. Rusya'dan da
0: Evet.
1: çekiyordu.
0: Evet.
1: Şimdi rakibiniz doğrudan Çin. Doğalgaz satın
0: Japonya,
1: alırken
0: Güney
1: Japonya,
0: Kore, bunlar
1: evet.
0: büyük
1: Evet
0: tüketiciler.
1: ve yani hani ben Cezayir'den
0: Hindistan'ı
1: doğalgaz alacağım.
0: saymıyorum bu arada, pardon.
1: Evet. Onlar hala birazcık daha aslında Avrupa'ya örnek olabilecek şekilde tezek biriktirme yakma sürecinde
0: Çok
1: devam
0: ağır
1: ediyorlar.
0: girdin.
1: Ama şunu söyleyeyim, inan bana biz belki de bu süreçler böyle devam ederse bundan 3-4 sene sonra tezeğin de yeşil yakıt kapsamına
0: Avrupa
1: alınacağını
0: Birliği
1: Avrupa
0: açısından değil
1: Birliği
0: mi?
1: açısından
0: Tabii.
1: görebiliriz, yani nükleer gibi.
0: Hatırlarsan Amerika, Almanya tüm nükleeri kaldıracaktı. Şimdi yeşil yakıt yaptı yani.
1: Evet, Fransa ile birlikte.
0: Evet.
1: Ve aslında bu süreçleri çok iyi incelemek, irdelemek gerekiyor. Bunlar çok ciddi etkiler yaratıyorlar. Yani domino etkilerini. Mesela savunma sanayinde son

0: derece tavrı nobran olan ve burnu havada olan Almanya, Fransızlara göre bile
1: Evet.
0: hava savunmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden büyük oranda sistemlerini çekeceğini açıklamasının ardından Fransa ile görüşmeler yapmaya başladı.
1: Evet.
0: Mesela bu çok ilginç. Hani özellikle hava savunma sistemleri bakımından. Çünkü Patriotlar gidiyor baktığımızda. Ortak projeler geliştirelim diyorlar. Ve yakında bizim de kapımızı çalarlar. Onu da
1: Evet.
0: söyleyeyim aynı şekilde.
1: İnşallah
0: Zira
1: gelirler. İnşallah.
0: NATO zirvesinde alınan kararlardan bir tanesi de NATO'nun özellikle Güneydoğu ve Kuzeydoğu savunmasının Türkiye'nin Çelik Kubbe sistemi tarafından Aselsan, Roketsan'ın yapacağı sistemler, TÜBİTAK Sagen'in yapacağı
1: Evet.
0: sistemler tarafından korunması konusunda uzlaşıya varıldı. Yani bu da çok acayip bir şey aslında. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden tamamen olmasa bile gücünü büyük oranda çektiğini gördüğümüzde yani Avrupa Birliği her türlü açmazın içerisine girdi. Yani sadece enerjide de değil. Ve bu nükleer aslında şöyle bu sıkışmışlık belki de
1: Evet.
0: Avrupa Birliği'ni nükleer konusunda yeni teknolojiler geliştirmeye zorlayabilir. Bazı teknolojileri erken devreye almaya zorlayabilir. Yani bir sanayi devrimi nasıl zorluktan meydana geldiyse belki yeni teknolojilerin hayatımıza girmesi hızlanabilir bu nedenle enerji konusunda. Ben özellikle depolama konusunda küresel bir takım gelişmeler olmasını bekliyorum. Ne kadar olur bilemiyorum ama ben de bunu önemli bir belki de Avrupa Birliği'ne katkı yapacağını düşünüyorum.
1: Önemli bir nokta. Sadece değineceğim. Bunu belki ilerleyen süreçlerde açabiliriz. Şu anda İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleşen savaş tiyatrosunun, öyle görünüyor, savaş tiyatrosunun en önemli nedenlerinden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin artık yeni gelişen teknolojilerle ortadan kalkmasını, kullanımının azalmasını beklediği bir yakıtının hem Rusya ile hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hala yüksek fiyatlara satabilecek bir ortamın oluşması olduğunu da not
0: Yüksek
1: olarak
0: fiyatlara
1: ekleyelim.
0: değil Barış. Çok yüksek
1: Evet,
0: fiyatlara. Yani
1: onu
0: el
1: not
0: yakan
1: edelim.
0: fiyatlara.
1: Yani normalde son derece düşük fiyatlara satıcıların satmak için uğraşması gereken bir sürece girilirken yine satıcılar üst konuma geçtiler. Normalde alabileceklerinin 4 katı fiyatları hem de adam seçerek satmaya başladılar. Bunu not düşelim, bunu ileride konuşabiliriz. Niye bunu söyledim? Biraz önce söylemiş olduğun depolama ve nükleerin özellikle modüler küçük reaktörlerle birlikte daha fazla hayatımıza gireceğini bekliyoruz. Zaten ön adımları var. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan biliyorsun bir nükleer anlaşma
0: Evet.
1: imzaladılar dün. İsrail ayağa kalktı. Bu sadece nükleer güce erişmelerini değil, ilerleyen süreçlerde İran gibi tekrar tekrar zenginleştirme ile bizi tehdit edecek bir kaynağı Suudi Arabistan'a veriyorsunuz diye ayağa kalktı. Bu notları düştüğümüzde Avrupa Birliği'nin evet ileriye dönük belki de bir teknoloji atılımı olabilir ama şu anda olamaz. Önümüzde bir kış var. Ondan sonra da bir kış var. Ondan sonra da bir kış var. Bu üç kışta tüm düzeni değiştirebilecek bir teknolojik atılım
0: Yok
1: beklemiyoruz.
0: tabii ki.
1: Bu nedenle önümüzdeki günlerde en azından 5 yıl içerisinde Avrupa Birliği'nin açmazları devam edecek ve bu açmazlar üye ülkelerin birbiriyle olan ilişkilerini germeye devam edecek. Ben çok uzun süre önce yaklaşık bir 15 sene önce tüm yazılarımda ve ortamlarda yani konuşulan bu konuların ele alındığı tüm mecralarda Avrupa Birliği'nin yıkılmaya mahkum bir proje olduğunu ve altyapısının çok büyük eksiklikler içerdiğini tarihi olarak birbirlerine olan düşmanlık tarihlerini bir kenara bıraksak bile yapı olarak çok büyük açmazların olduğunu, bunun başında enerji ve ikincil olarak da savunma geldiğini hep söylemiştim. Şimdi ortaya çıkıyor senin de
0: Evet
1: biraz
0: çok önemli.
1: önceki
0: Ama bak bunu
1: katkılarınla.
0: şundan tahmin edebilirdik biz Arış. Covid sürecinde hatırlarsan
1: Evet.
0: maske taşıyan uçakları zorla indirip birbirlerinin maskelerine el koymuşlardı.
1: Evet.
0: İspanya'ya giden maskeye işte Çekya'da el koymuşlardı. Danimarka'ya gidene işte Almanya'da el
1: Evet.
0: koymuşlardı falan. Yani böyle bir yaklaşım da var. Şimdi o zaman maskemi kim aldı diyen doğal
1: Çok
0: gazımı
1: komik
0: kim çaldı
1: gerçekten.
0: demeyecek mi? Hayır
1: Kesinlikle öyle.
0: yani
1: Şu
0: bunu
1: anda
0: konuşmamız lazım.
1: tabii Slovakya, Slovenya ve yani Slovakya'yı özellikle söyledim. Avrupa Birliği'nin içerisine kadar girmiş bir Balkan ülkesi olarak düşünüyorum onu. Hemen İtalya'nın yanı başında, Avusturya'nın yanı başında. Onlar bile Rusya ile olan ilişkilerde diğer geri kalan birliğin aynı bakış açısına sahip değiller. Şimdi tüm bunları bir araya koyduğumuzda enerji öylesine kritik bir yerde ve kilit bir rol oynuyor ki şimdi geriye alınamayacak etkilerini görmeye başladık. Uzun süredir Fransa nükleere dayalı, yani %75'lere varan tüm enerji ihtiyacının %75'ini, bazı dönemlerde %80'e çıkıyor, nükleer enerjiden sağlayan Fransa bölgenin geri kalanına daha farklı bir gözle bakmaya başladı. Daha yukarıdan bakmaya başladı farkındaysan açıklamalarında.
0: Tabii. Sanki Macron güneş gözlüğünü çıkarmıyor ya.
1: abi konumunda yaklaşmaya başladı. Onlara artık daha fazla öneride bulunuyor. Politikalarını eleştiriyor. İç politikalarına karışır bir sürece giriyor.
0: Şimdi zaten buna teşneydi yıllardır.
1: Evet, kendilerinin grandioz bir beklentileri var. Evet. Yani biz büyük bir ülkeyiz. İşte büyük bir kültürüz. Avrupa'ya biz hükmetmeliyiz diye.
0: Halbuki bu konuda Kanuni'nin çok güzel bir lafı var. Sanki Fransa var.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bu hatırlatman için. Şimdi tüm bu dönemlere baktığımızda, yani dönemlere baktığımızda diyorum, tarihsel gelişmelere de baktığımızda Avrupa Birliği'nin bugün birbirine olan katkısı minimalize olmakta. Birbirleriyle olan rekabetleri ise maksimize olmakta. Bu birlik için, bir birlik için en yıkıcı sonuçları doğuracak süreç.
0: Evet, yani işbirliğinin yerini çıkarlar aldı.
1: Aldı ve bunu da derinlemesine aldı. Çünkü enerjiniz olmadığında bırakın üretim yapmayı, evlerinizde vatandaşınızı sağ salim ve güvenli bir şekilde tutmak bile mümkün değil bu çağda. Bu nedenle Fransa'nın dışındaki tüm ülkeler Avrupa Birliği içerisinde enerjinin kaçınılmaz sonuçlarını hissetmeye başladılar. Norveç'i de bunun dışında tutabiliriz. Norveç'in ilginç bir yeri var hani Avrupa
0: Birliği. Evet, Norveç'ten de Avrupa Birliği şu anda özellikle doğal gaz ihtiyacının yaklaşık %40'ını karşılıyor, evet. Yanlış bilmiyorsam ama evet. Yani hani Norveç'e baktıklarında da Norveç böyle elleri cebinde gökyüzüne bakar vaziyette duruyor gibi.
1: Tabii
0: hani
1: tabii
0: ben,
1: yani.
0: Ben bu kadar çıkarabiliyorum kardeşim, kusura bakmayın
1: noktasına. Ve bunu da kendi çıkardığı varlık fonuyla, yani kendi çıkardığı yeraltı zenginliklerinin belirli bir bölümünü varlık fonuna aktarıyor. Bu varlık fonunda da inanılmaz afaki kriterler var. Yani Avrupa'nın ve dünyanın geri kalanıyla bağdaşmayan bir ütopyada yaşıyor.
0: Evet.
1: Tüm bu süreçlere baktığımızda Avrupa Birliği'nin sadece enerji dolayısıyla bire girdiği açmazın içerisinde geleceğini tartışmaya açıyor. Bununla birlikte doğal gazsa ilk ve en önemli açmazı konumunda. Tekrar ediyorum, kış yaklaşıyor. Avrupa Birliği şu anda hemen dağılacak, aman kışa işte odun yakacaklar demiyoruz, hayır.
0: Kışın fakat ateş başında toplanırlar biraz barış.
1: Ama geleceğe yönelik bazı şeylerin adımlarının atıldığı ve ekonomik olarak zorluk içerisine girecekleri süreç artık hızlandı.
0: Başladı değil mi?
1: Hızlandı.
0: Yani orada şuna bakmak lazım. Eğer bir su akıyorsa o suyun önünde durmak mümkün değildir. Kılcal çatlakları bulur, yine de o su gideceği yere varır. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin içerisinde bulunduğu kriz ve dedikodu sarmalı, yani evet, diyelim buna. Evet. Fitne ve dedikodu sarmalı diyebiliriz. Avrupa Birliği aslında böyle tanımlanabilen bir birlik. Baktığımızda özellikle Fransa'nın, Almanya'nın etkisi diğer ülkelerden çok çok daha fazla.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin merkez ülkelerini, 12 tane merkez ülkesi var ya, bu merkez ülkelerini birazcık daha birbirine yaklaştırıp diğerlerini, hani biz 12 kişi ateşin etrafında duralım, siz de arka tarafta bir arkada sırada, evet, duruna doğru hızla itiyor. Bu da bence Avrupa Birliği'nde önce mali konularda çatlakları doğuracak, ardından da siyasi olarak kopuşları beraberinde getirebilecek bir sürecin ateşini yakacak diyebiliriz.
1: Çok küçük ve hızlı bir şey eklemek istiyorum. Almanya Fransa etrafında kurulmuş. Ardından o 12 ülke Batı Avrupa ülkelerinin eklemlendiği, ardından da genişleme halkalarıyla birlikte yavaş yavaş Doğu Avrupa'nın, ardından da Güneydoğu Avrupa'nın ve Balkanların içerisine girdiği bir süreç. Tabii ki en hızlı dağılma bu sonradan gelenler tarafında, sonra 12'nin 10'u tarafında ve tarih hep bunu göstermiştir Avrupa'da. Avrupa'da Almanya ile Fransa arasında bir çatlak kaçınılmaz ve biz tarihin tekrar tekerrür ettiğini, enerjinin oluşturmuş olduğu, ardından da savunmanın ve güvenliğin hızlandıracağı bir süreçle tekrar göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Şimdi tam da bu süreçte aslında çok önemli bir adım atıldı. Programın başında söyledim ama onu da değerlendirmek istiyorum. Çünkü bir süredir konuşuluyordu ama nasıl olacağını tam olarak bilmiyorduk. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında

0: bir doğalgaz boru hattı mutabakatı imzalandı.
1: Evet.
0: Bir proje inşa edilecek. Anamur'dan çıkacak doğalgaz boru
1: Evet.
0: hattı. KKTC'ye ulaşacak.
1: Teknici, evet.
0: Evet, ve bir diğer hatta KKTC'den çıkacak, Türkiye'ye ulaşacak. Şimdi önce bu doğalgaz boru hattını, ardından da neden çift yönlü olarak yapıldığını bir değerlendirelim istiyorum.
1: Şimdi iki yöne doğru akışın gerçekleşeceği bir boru hattından bahsediyoruz. İlk ve temel ihtiyaç şu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğalgazla buluşturmak ve doğalgazın nimetlerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da faydalanmasını sağlamak. Bu en azından ilk ve görünen kısmı, ama ardından hepimizin bildiği gibi uzun dönemdir Kuzeydoğu Akdeniz'de, pardon, Güneydoğu Akdeniz'de çok uzun süredir bazı yataklardan bahsediyoruz. Bunun başında İsrail'deki yataklar, sonra Mısır'daki yataklar ve çok küçük de olsa Güney Kıbrıs'taki yataklar. Şimdi değişen stratejik ve jeopolitik
0: Konjonktür.
1: resme baktığımızda Avrupa Birliği'nin buradaki gaza da ihtiyacı olacak. Ve bunu boru hatlarıyla elde etmek en ucuz ve en sağlıklı yöntem. İşte bunun sanki altyapısının ilk adımı olarak Kuzey Kıbrıs'tan da Türkiye'ye bir akışı mümkün kılacak çift taraflı bir hattan
0: Yani
1: bahsediyoruz.
0: Mısır'ın doğalgaz yatakları az değil. Bunu
1: Kesinlikle
0: biliyoruz.
1: çok büyük.
0: Şimdi Kıbrıs'ta da Mısır'ın
1: Ve
0: arası
1: hala
0: çok uzak değil.
1: potansiyel var.
0: Tabii Kıbrıs'ta da Mısır'ın arası çok uzak değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'in güneyinde çıkacak olan bir doğalgaz pekala KKTC üzerinden bir boru hattıyla Avrupa'ya ulaştırılabilir.
1: Çok çok rahat bu şekilde gerçekleştirilebilir. İşte bu nedenle çift yönlü. Bu gerçekleşmezse bile çift yönlü olmasının ileride faydasını görebiliriz. Bu da gerçekleşmezse bile bu öngörülülüktür. Gelecekte hani hep Türkiye'de şöyle bir şey vardır: İlk önce şehir kurulur, sonra planlaması yapılır. Ne yazık ki Türkiye'de.
0: Evet. Ne
1: Şimdi
0: yazık ki.
1: biz planlamasını yapalım, sonra gerekirse bunu kullanmayı veririz. Olur biter mantığı var ki bu doğru gerçekten de.
0: Yani şimdi Trakya'da bir enerji merkezi kurma hedefinde olan bir ülkenin zaten bu tür talep ve arıza bağlı hatları inşa etmeyi önceden planlaması çok normal.
1: Evet.
0: Baktığımızda bir yandan Azerbaycan'da da mesela yeni bir doğalgaz boru hattının eklemlenebileceği
1: Evet.
0: konuşuluyor. İşte Hazar geçişi konuşuluyor. Çok mümkün değil ama hem Rusya hem İran savaşta. Ama mesela bunun olabilme potansiyeli bile değerlendirilerek projeler çiziliyor. Dolayısıyla ben bu adımın Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin özellikle en azından böyle tilkilerin kuyruğunun birbirine değeceğini düşünüyorum bunu gördüğü zaman.
1: Şimdi dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir: sabahtan beri bahsediyorsunuz, Avrupa Birliği dağılabilir, işte geleceği sarsıntıda olabilir ya da en azından idealize ettiği geleceğe yürüyemeyebilir. Şimdi bu bir çelişki değil mi? Avrupa Birliği'ni doğal gaz satmaktan bahsediyorsunuz. Biz Avrupa Birliği dediğimizde Avrupa Birliği üyesi ülkeleri kastediyoruz. Yani Almanya Avrupa Birliği'nde olsa da, Avrupa Birliği dağılsa da bu doğal gaza ihtiyaç duyacak ve kaynaklardan, güvenilir kaynaklardan başında da Türkiye geliyor. O yüzden bu nedenle Avrupa Birliği diyoruz.
0: Evet, yani Avrupa Birliği dağılır dağılmaz o önümüzdeki süreçte göreceğimiz bir şey ama kuşkusuz
1: İhtiyaç hep burada.
0: insanlar evlerinde ısınacaklar.
1: Evet.
0: İnsanlar arabalarını şarj etmek için elektriğe ihtiyaç duyacaklar. O elektrik de çevrim santrallerinden üretilecek. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerin buna her zaman ihtiyaç duyacağını söylememiz gerekiyor. Çok az süremiz kaldı. Bitirelim yavaştan Barış.
1: Evet. Ben temel itibariyle önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı kaynaklı sıkıntıların kesilmeyeceğini, bunun zaten bu amaçla enerji alanındaki bazı fiyat oynaklıklarını elde edebilmek için amaçlarından birinin de bu olduğunu düşünerek çıkarıldığını görüyorum. Daha önce de işte Venezuela'nın işgalinin bile bununla bağlantılı olduğunu görüyorum. Bu nedenle bu oynaklık ve ileriye doğru, daha doğrusu fiyatın yukarıya yönlü baskısının devam edeceğini düşünüyorum. Bunun Avrupa'ya, özellikle Avrupa'ya çok büyük etkilerinin görüleceğini ve Türkiye'ye olan bu nedenle Avrupa'nın ihtiyacının artacağını, Çin'in de bu süreçten etkileneceğini ama Avrupa Birliği kadar olmayacağını düşünüyorum.

0: Efendim, enerji gündemini ele almaya çalıştık. Sevgili gazeteci dostum Barış Sağlam'la birlikte gündem enerjide bu hafta da birlikteydik. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz'dı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan sizlere sesimizin ulaşmasını sağladı gündem enerji programında ve ben Mahmut Gürer. Sunum ve zaman zaman yorumlarıyla Barış'a destek olmaya gayret gösterdim. Eğer bir sürçülisan ettiysek affola diyelim ve önümüzdeki günlerde Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda gündem enerjide tekrar buluşmak üzere diyelim.
1: Gündem enerji.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. "Ankara'daki değerli dostlarım" diyerek başlamış mektubuna. "Sizlere bugün yeni bir dinleyici raporu göndermek istiyorum. Her yayında vermiş olduğunuz güncel gelişmelerden dolayı yayınlarınızı özellikle düzenli olarak dinlemeye çalışıyorum. Almanca yayınlarınızı devam ettirdiğiniz için çok teşekkür ederim." Ve Tayvan'dan bir mektup. "Ben Tayvan'dan dinleyiciniz Huang Yada. Radyo programlarınızı ilk kez dinledim. Türkiye'den gelen bu radyo sinyalini alabildiğim için çok sevinçliyim. Programlarınızı çok ilginç ve dikkat çekici buluyorum. Umarım radyonuz aracılığıyla Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatım olur. Teşekkür ederim. Eğer QSR kart ve radyonuzun tanıtım broşürü, program listesi vesaire varsa gönderirseniz çok sevinirim." İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bu hafta

Andronova kültürlerinin izlerini taşıyan bu coğrafya, özellikle M.Ö. 1. bin yılda Tagar kültürüyle birlikte kurgan mimarisinin ve metal işçiliğinin geliştiği saha niteliği kazanır. Henüz Türk kimliğinin oluşmadığı dönemde hüküm süren bu kültürlere mensup insanların bir bölümü, ilerleyen dönemde ilk Türk topluluklarını oluşturacaktır. Abaka'nın antik yerleşim düzeninde nehir boylarının sunduğu stratejik avantajlar, bölgeyi göçebe ve yarı yerleşik topluluklar için çekim noktası haline getirir. Bölgedeki yerleşim Hun dönemiyle birlikte daha kurumsal bir nitelik kazanmaya başlar. Liling Sarayı olarak bilinen yapı kalıntıları bu bölgenin antik çağda dahi yüksek düzeyde mimari ve siyasi bir organizasyona ev sahipliği yaptığını da gösterir. Bölgenin kalıcı bir Türk yurdu olmasında Yenisey Kırgızları kritik rol oynar. Milattan sonra 6. yüzyıldan itibaren Yenisey Havzası'nda siyasi bir güç olarak yükselen Yenisey Kırgızları Abakan ve çevresini kendi idari sınırlarına dahil eder. Göktürk Kağanlığı döneminde de Türk boylarının yoğun olarak yaşadığı bu topraklar 9. yüzyılda Uygur Kağanlığı'nın yıkılmasıyla sonuçlanan süreçte Kırgızların ana yerleşim ve yönetim sahası haline gelir. Bu dönemde bölge Yenisey yazıtları olarak bilinen epigrafik belgelerin de işaret ettiği üzere gelişmiş bir Türk dili ve Türk merkezidir. Hakas Türklerinin ataları olan bu topluluklar, bölgenin sosyoekonomik dokusunu kendi geleneksel yaşam biçimleri ve devlet anlayışları doğrultusunda yeniden kurgulamıştır. Abakan Havzası, Türk boylarının demir işleme, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini bir arada yürüttüğü askeri açıdan korunaklı bir bölge olma özelliği taşır. Abakan Havzası, Türk boylarının demir işleme, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini bir arada yürüttüğü askeri açıdan korunaklı bir bölge olma özelliği taşır. Orta Çağ boyunca bu stratejik konum, Türk topluluklarının bölgedeki hakimiyetini pekiştiren en önemli unsurdur. Kentin modern anlamda başkentlik işlevi 20. yüzyılın başındaki idari ve siyasi dönüşümlerle resmi bir statü kazanır. 1930 yılında Hakas Özerk Bölgesi'nin kurulması kararıyla birlikte Abakan bölgenin başkenti ilan edilir. Bu karar, kentin küçük bir yerleşim yerinden modern bir devlet merkezine dönüşme sürecini başlatır. Başkentlik unvanı, beraberinde kamu binalarının inşasını, eğitim kurumlarının açılmasını ve merkezi bir planlama anlayışını da getirir. Kent, Hakasya'nın siyasi iradesinin temsil edildiği, yasama ve yürütme organlarının toplandığı odak noktası haline gelir. Bu siyasi statü, kentin sadece yerel bir merkez değil, aynı zamanda Avrasya coğrafyasındaki Türk topluluklarının kültürel devamlılığını sağlayan bir merkez olmasını da sağlar. Başkentlik işlevi kentin nüfus yapısını da etkileyerek farklı bölgelerden gelen nitelikli iş gücünün burada toplanmasına yol açar. Devletin idari yapısı geliştikçe Abakan bir bürokrasi merkezi olarak da kurumlaşır ve bu durum şehrin fiziksel büyümesini doğrudan tetikler. Günümüzde Abakan'ın mimari dokusu klasik Sibirya yerleşim özellikleriyle Sovyet dönemi şehircilik anlayışının sentezinden oluşur. Şehir planı, geniş bulvarlar, düzenli sokak ağları ve kamusal yeşil alanlar üzerine inşa edilir. Kentin mimari karakterinde betonarme binaların yanı sıra bölgenin tarihsel mirasına atıfta bulunan anıtsal yapılar da dikkat çeker. Hakas Ulusal Müzesi, bölgedeki antik Türk kurganlarından ve kültürel motiflerden esinlenen detaylarla tasarlanır. Şehirdeki parklarda yer alan heykeller ve anıtlar,
Hakasya tarihinin önemli figürleri.

0: kültürlerini ve mitolojik unsurlarını kamusal alana taşır. Konut mimarisinde ise iklim şartlarına uygun, yüksek izolasyonlu ve fonksiyonel bir yaklaşım benimsenmiştir. Modern Abakan, geleneksel ahşap mimarinin bazı örneklerini muhafaza etse de, genel görünüm itibariyle düzenli ve modern bir başkent silüeti sergiler. Şehrin merkezinde yer alan idari binalar, kentin siyasi gücünü vurgulayan görkemli bir mimari dille inşa edilir. Abakan'da ekonomik sistem, sanayi üretimi ve lojistik imkanlar üzerine temellenir. Abakan, bölgenin en önemli ulaşım kavşağıdır ve Trans-Sibirya demiryolu hattına olan bağlantısı sayesinde ticari bir merkez işlevi görür. Kent ekonomisinin temel taşlarından biri olan metalürji sanayi, bölgedeki yeraltı kaynaklarının işlenmesine dayanır. Özellikle vagon fabrikaları ve makine üretim tesisleri kentin endüstriyel kapasitesinin göstergesidir. Sanayi faaliyetlerinin yanı sıra gıda işleme sektörü de çevredeki tarım ve hayvancılık havzalarından gelen ürünlerin değerlendirilmesini sağlar. Şehirdeki ticari faaliyetler başkent olmanın verdiği avantajla birlikte hizmet sektörünün de genişlemesine imkan tanır. Bankacılık, eğitim ve sağlık hizmetleri kentin ekonomik döngüsünün ayrılmaz parçaları haline gelir. Kültürel ve bilimsel hayat, kentin entelektüel kimliğini besleyen en önemli damardır. Hakas Devlet Üniversitesi ve bağlı araştırma enstitüleri Abakan'ı bölgenin bilim merkezi konumuna taşır. Türk dünyası için kritik öneme sahip olan arkeolojik ve dil bilimsel çalışmalar bu kurumlar aracılığıyla yürütülür. Şehirdeki kütüphaneler, nadir yazma eserlere ve bölge tarihine dair önemli belgelere ev sahipliği yapar. Tiyatrolar ve opera binaları, Hakasça eserlerin sahnelendiği ve ulusal sanatın yaşatıldığı mekanlar olarak işlev görür. Halkın sosyal yaşamı, nehir kenarındaki rekreasyon alanları ve şehirdeki kültürel festivallerle daha da zenginleşir. Abakan bir başkent olarak Hakas Türklerinin dilini, geleneklerini ve tarihsel bilincini gelecek nesillere aktaran koruyucu bir kalkan vazifesi de görür. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Türkiye'de saat 13.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanan bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen

etti. Bakan Bolat, Ankara'da Suriye Gümrük Bakanı ile görüşmesi öncesi açıklamalarla bulundu. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Açıklama Husilerin sözcüsü Yahya Seri tarafından yapıldı. Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi. Söz konusu gemilerin geçiş yasağı kararını ihlal ettiği için hedef alındığı vurgulandı. ABD'li İsrail ordularını entegre etmeyi hedefleyen Ulusal Savunma Yetki Yasası'na Temsilciler Meclisi'nden onay çıktı. Meclisten geçen yaklaşık 1 trilyon dolarlık savunma bütçesi ABD askeri istihbaratıyla sanayi tabanını İsrail'e bağlıyor. Demokratlar 216'ya karşı 212 oyla kabul edilen tasarıya entegrasyon maddesi nedeniyle itiraz ediyordu. Ukrayna, Rusya'ya ait iki kritik noktaları insansız hava aracıyla saldırılarını sürdürdü. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı, zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya da Ukrayna kentlerini vurdu, 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinlerin başkenti Manila'da ASEAN toplantıları kapsamında bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Esports, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Danimarka ekibiyle karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21'de başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 29 derece. Haberleri dinlediniz. Para get. Import. All that.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine.

0: Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. XVI. Yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı. Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: 1 dakika.
1: Ülkemizin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, Burdur-Antalya Karayolu'nun 13 kilometre güneydoğusunda yer alır. Mağaranın 597 metre olarak bilinen uzunluğuna yakın zamanda keşfedilen 2000 metrelik bir bölüm daha eklenmiştir. Milyonlarca yıl önce arazi çatlaklarından sızan suların yer altındaki kireç taşı kayalarını aşındırıp eritmesiyle oluşan İnsuyu Mağarası, damlayan sulardan biriken kireçlerle binlerce yılda oluşan sarkıtları, dikitleri ve sütunları, yeraltı dereleri ve 9 tane gölüyle bir doğa harikasıdır. Büyük Göl 512 metrekarelik alanıyla ülkemizdeki en büyük yeraltı gölüdür. Dışarısı çok sıcak bile olsa İnsuyu Mağarası'nın içi her zaman çok serindir. İnsuyu Mağarası büyüleyici görünümü ve keşfedilmeyi bekleyen gizli bölümleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır.
0: 1 dakika.
2: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

Türkiye'nin Ses Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben, bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Tolga Kökten, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de teknosferde ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Önce uzay boşluğunda ansızın dağılarak yörüngeyi adeta bir mayın tarlasına çeviren devasa roket gövdelerini ve bu kozmik enkazın küresel iletişim ağlarımızı nasıl tehdit ettiğini konuşacağız. Ardından yönümüzü yeryüzüne çevireceğiz. Tıp dünyasında doktorların sağ kolu olmaya aday yapay zeka asistanlarını ve savaş meydanlarında insan askerlerinin yerini almaya başlayan ucuz ama elektrikli kaykay kullanan robotları inceleyeceğiz. Son durağımız olan yapay zeka çağı bölümünde ise akıllı telefonların demografik geleceğimizi yani doğum oranlarını aslında nasıl sessizce aşağı çektiğini, akıllı gözlüklerle sokaklarda dolaşan gizli yüz tanıma yazılımlarını ve yapay zekanın iş gücünü tamamen devralacağı yanılgısına düşen şirketlerin

nasıl bir aslında büyük bumerang etkisiyle eski çalışanlarını geri çağırmak zorunda kaldığını göreceğiz. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Değerli dinleyenler, programımızın ilk durağında başımızı gökyüzüne, insanlığın yeni sınır boyu olan alçak dünya yörüngesine çeviriyoruz. Yörünge dediğimiz yer aslında dışarıdan bakıldığında uçsuz bucaksız bir boşluk gibi görünse de günümüzde her geçen gün daha da sıkışan, adeta kozmik bir metropole dönüşen bir bölge oldu. İşte bu yoğun trafiğin tam ortasında ticari bir Çin roketi olan Zhuk 2E'nin üst aşamasının yörüngede büyük bir gürültüyle parçalandığı haberi geçtiğimiz haftaların uzay gündeminde yerini almıştı. Yapılan açıklamalara göre bu parçalanma uzay boşluğuna bir anda 100 ila 150 civarında yeni ve kontrolsüz enkaz parçası fırlattı. İşin endişe verici tarafı bu kazanın Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ve dünya genelinde milyonlarca insana geniş bant internet sağlayan Starlink uydularının hemen yanı başında gerçekleşmiş olmasıydı. Peki kilometrelerce yukarıdaki bu metal parçalanması haberi bizim için neden önemli? Bizim hayatımızı neden etkilesin? Şöyle düşünelim değerli dinleyenler. Bugün cebimizdeki navigasyon cihazlarından hava durumu tahminlerine, bankacılık işlemlerinin saniyeler içinde tamamlanmasından küresel haberleşme ağlarına kadar her şey tepemizde saatte 28 bin kilometre hızla dönen uydular sayesinde gerçekleşiyor. Yörüngedeki bu fırlatılan çöpler adeta saatte binlerce kilometre hızla giden görünmez mermiler gibidir. Bir uydunun bu küçük vidalardan biriyle çarpışması durumu, evinizdeki internetin günlerce kesilmesi, televizyon yayınlarının donması ya da navigasyon cihazlarınızın sizi yanlış yollara sürüklemesi anlamına gelebilir. Yani uzaydaki çöp sorunu doğrudan cebimizdeki telefonun çekip çekmemesiyle ilgilidir aslında. Ancak bu olaya biraz daha derinlemesine ve biraz da şüpheyle bakmak gerekiyor. Bugün uzay ajansları ve dev teknoloji şirketleri gökyüzündeki kirliliği büyük bir güvenlik sorunu olarak sunarken, acaba bu enkaz tartışmaları yeni yükselen uzay güçlerinin yörüngeye erişimini engellemek için kurulan küresel bir bürokratik barikatın aslında altyapısı olabilir mi? Yörünge güvenliği adı altında geliştirilen yeni kurallar, uzay pastasından henüz pay alamamış ulusların gelecekte kendi uydularını fırlatmasını zorlaştıracak yeni bir tekelcilik düzeni mi yaratıyor değerli dinleyenler? Bunu da aslında gerçekten kendimize sormalıyız diye düşünüyorum. Bu kozmik yarışın sadece enkazlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda insanlığın sınırlarını başka gezegenlere taşıma arzusuyla da şekillendiğini biliyoruz. Bu noktada gözler, insanlığı Mars'a götürme vaadiyle yola çıkan SpaceX ve onun devasa Starship roketine çevriliyor. Şirket, yörüngede yakıt ikmali yapabilen, sıvı oksijen ve metal taşıyan tanker uydularla Mars'ta koloniler kurmayı, hatta uzayda yapay zeka veri merkezleri inşa etmeyi hedefliyor. Ancak uzay mühendisleri ve bilim insanları bu konuda oldukça şüpheliler. Mars Derneği Başkanı Robert Zubrin gibi uzmanlar bu planların teknik ve biyolojik olarak bu yüzyıl içinde gerçekleştirilmesinin son derece zor olduğunu belirtiyorlar. En önemlisi de 3 yıl sürecek bir Mars yolculuğunda astronotları hayatta tutacak oksijen ve su geri dönüşüm sistemlerinin henüz güvenilir düzeyde olmaması. Uzayda veri merkezleri kurma fikri ise kulağa tam bir bilim kurgu filmi gibi geliyor gerçekten. Bugün yeryüzündeki veri merkezleri o kadar çok elektrik tüketiyor ve o kadar çok ısınıyor ki bunları uzaya, soğuk boşluğa taşımak ilk bakışta gerçekten çok mantıklı görünüyor. Ancak uzmanların bu konuda çok ciddi uyarıları var. Okyanusun ortasında süper bilgisayarlar çalıştırmak ne kadar mantıksızsa, uzay boşluğunda bunu yapmaya çalışmak da o kadar büyük bir ekonomik ve lojistik macera diyorlar. Bu durum günlük hayatımızı nasıl etkileyecek sorusunun aklınıza geldiğini düşünüyorum şu an. Eğer bu veri merkezleri değerli dinleyenler uzaya taşınacak olursa belki de dünyanın enerjisini korumuş olacağız. Evet. Fakat madalyonun diğer yüzüne baktığımızda uzayda kurulacak ve hiçbir ulusal devletin egemenlik sınırlarında yer almayacak bu devasa yapay zeka veri merkezleri küresel teknoloji devlerinin dünya yasalarından, vergilerden ve veri gizliliği denetimlerinden tamamen kaçabileceği, hukukun işlemediği kozmik, adeta kozmik serbest bölgeler yaratma girişimi olabilir mi? Ulus devletlerin kontrol edemediği bir veri imparatorluğu sessiz sedasız gökyüzünde mi kuruluyor acaba? Yörüngedeki bu yapay ve insan yapımı karmaşadan sıyrılıp uzayın kendi

Şimdi doğal tarihine baktığımızda ise karşımıza büyüleyici bir haber çıkıyor. Afrika'nın Mali sınırları içerisinde bulunan topraklarda ve NWA 12593 olarak adlandırılan nadir bir ay göktaşı üzerinde yapılan araştırmalar tamamlandı değerli dinleyenler. Bilim insanları bu taşın dünyaya ulaşmadan önce ay yüzeyinde tam 3 kez büyük darbe aldığını keşfettiler. Yaklaşık 3,5 milyar yıl. Evet, tam 3,5 milyar yıl önceki ilk darbe o kadar şiddetliymiş ki ay yüzeyini tamamen eriterek lav akıntılarına dönüştürmüş ve sadece aşırı yüksek sıcaklıklarda oluşan kübik zirkon mineralinin izlerini bu taşın içine hapsetmiş. İkinci darbe taşı diğer kaya parçalarıyla birleştirip bir mozaik haline getirmiş. Üçüncü darbe ise aydan bu parçayı koparıp dünyamıza fırlatmış. Peki bu taşın yaşadığı bu macera, bu keşif bize ne anlatıyor? Aslında üzerinde yaşadığımız gezegenin ve uydumuz ayın ne kadar hareketli, tehlikeli ve bir o kadar da kaotik bir geçmişten süzülüp geldiğini gösteriyor. Kozmik geçmişi anlamak yerine aslında şöyle diyebiliriz. Kozmik geçmişi anlamak, gelecekte dünyamıza yönelebilecek olası bir asteroid tehdidine karşı nasıl bir savunma sistemi geliştirmemiz gerektiğinin ipuçlarını veriyor. Yani bu göktaşı çalışmaları aslında insan neslini koruma çabasının bir tezahürü bilim insanları açısından. Peki bu saf bilimsel heyecanın arkasında başka bir niyet de gizli olabilir mi? Bugün göktaşlarının içindeki nadir elementleri, mineral yapılarını ve erime noktalarını bu kadar hassas yöntemlerle inceleyen büyük güçler aslında bunu sadece insanlık tarihini aydınlatmak için mi yapıyorlar? Yoksa yakın gelecekte başlaması planlanan ve trilyonlarca dolarlık bir pazara sahip olan göktaşı madenciliği için en değerli maden yataklarının yerini tespit etmek ve bu kozmik zenginliği ilk ele geçiren devlet veya devletler olmak için gizli bir jeolojik haritalandırma yarışı mı yürütüyorlar? Gerçekten oldukça önemli ve yanıtını henüz bugün bulmamızın çok kolay olmadığı sorular. Evet değerli dinleyenler, bu haberle birlikte ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümde sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, gökyüzünün soğuk derinliklerinden ayrılıp ayaklarımızın yere bastığı yeryüzüne dönüyoruz. İkinci bölümle sizlerle birlikteyiz. Ancak buradaki teknolojiler de en az uzaydaki gelişmeler kadar ezber bozucu cinsten. Sağlık sektöründe Google DeepMind'ın öncülüğünü yaptığı yapay zeka destekli aslında klinik bakım projeleri yepyeni bir dönemin kapısını aralıyor. Geliştirilen yapay zeka co-clinician yani yapay zeka klinik ortağı, doktorların teşhis koyma süreçlerini hızlandırmak ve tıbbi hataları en aza indirmek için tasarlanmış bir yapay zeka sistemi aslında. Yapılan simülasyonlarda bu yapay zekanın özellikle ilaç bilgisi, hasta geçmişi analizi ve teşhis süreçlerinde uzman hekimlerin performansına oldukça yaklaştığı gözlemleniyor. Sistem, hekim ve hasta arasındaki iletişime dahil olarak adeta üçlü bir bakım süreci yürütmeyi hedefliyor. Gündelik hayatta bu durum hastanelerde saatlerce sıra beklemekten, yanlış teşhis kurbanı olmaktan ya da doğru ilaca ulaşamamaktan yorulan insanlar için iyi bir haber. Düşünün ki doktorunuz binlerce sayfalık tıbbi literatürü, sizin geçmiş tahlil sonuçlarınızı ve benzer binlerce hastanın verisini saniyeler içinde tarayan bir yapay zeka asistanıyla çalışıyor. Bu sayede gözden kaçabilecek küçük bir ayrıntı erkenden fark edilip belki de hayatınız kurtarılabiliyor. Ancak bu noktada durup sistemin işleyişine tabii ki şüpheyle de bakmamız gerekiyor. Erken teşhis ve akıllı klinik asistanlar kulağa son derece insani ve kurtarıcı geliyor, evet. Fakat bu yapay zeka sistemlerini fonlayan ve yöneten küresel teknoloji devleri bir süre sonra hastaların tüm genetik ve klinik verilerine hakim olduğunda ne olacak? Acaba bu sistemler henüz hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen milyonlarca sağlıklı insanı analiz edip onları potansiyel hasta olarak etiketleyerek ömür boyu sürecek ilaç tedavilerine veya özel sağlık sigortası aboneliklerine bağlamanın gizli bir altyapısını mı kuruyorlar? Sağlığımız algoritmaların elinde sürekli güncellenen bir müşteri veri tabanına mı dönüşüyor değerli dinleyenler? Yeryüzündeki bir diğer teknolojik dönüşüm ise ne yazık ki insanlığın en eski ve en yıkıcı faaliyetinde yani savaş alanlarında yaşanıyor. Ukrayna'daki çalışmalarda test edilen ve Legit adı verilen ünvansız, sürücüsüz kara araçları askeri stratejileri kökten değiştiriyor. Hoverboard yani elektrikli kaykay motorları ve basit parçalar kullanılarak yaklaşık 12 bin dolar gibi son derece düşük bir maliyetle üretilen bu paletli robotlar
Üzerlerine yerleştirilen makineli tüfekler

Siperlerle ön hatlarda tek başlarına savunma yapabiliyor, siperleri günlerce koruyabiliyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilen bu basit ama ölümcül araçlar, insan askerlerin üstlendiği ölümcül riskleri kendi üzerlerine çekiyor. Bu durumun tabii hayatımızda ne ilgisi var diye aklımıza geliyor olabilir. Savaş teknolojileri her zaman sivil hayatın öncüsü olmuştur aslında değerli dinleyenler. Bugün evlerimizde kullandığımız otonom temizlik robotları, fabrikalardaki taşıma araçları ya da kargo teslimatı yapacak olan dronlar aslında bu askeri otonom araçların sivil hayattaki kuzenleridir. Savaş alanında rüştünü ispatlayan bu ucuz ve dayanıklı otonom hareket sistemleri çok yakında fabrikalarda, madenlerde ve kurye hizmetlerinde insan iş gücünün yerine almaya aday teknolojiler olarak belki de karşımıza çıkacaklar. Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda ise karşımıza ürpertici bir ahlaki boşluk çıkıyor gerçekten. Savaş alanında insan hayatını korumak için robotları öne sürmek kulağa mantıklı geliyor olsa da bu durum savaşın maliyetini ve yıkıcılığını daha da artırmayacak mı? İnsan canının yanmadığı, sadece fabrikalarda üretilen ucuz metal yığınlarının çarpıştığı bir dünyada devlet liderleri savaşa karar vermeyi çok daha kolay bir seçenek olarak görmeye başlamazlar mı? En önemlisi de bu otonom silahların kontrolü tamamen yapay zekaya geçtiğinde ve bir algoritma hatası sonucu siviller hedef alındığında bu savaş suçunun sorumlusu kim olacak? Yazılımcı mı? Üretici şirket mi? Yoksa sadece o kodu çalıştıran bilgisayar mı? Tüm bu siber ve fiziksel güvenlik tehditleri devletlerin en üst düzey organlarında da ciddi tartışmalara yol açmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Siber Güvenlik Alt Komitesi'nde gerçekleştirilen oturumda geçtiğimiz haftalarda yapay zekanın siber güvenlik üzerindeki çift taraflı etkisi masaya yatırıldı. Uzmanlar yapay zekanın siber saldırganlar tarafından sıfır gün denilen sistem açıklarını saniyeler içinde bulup siber silahlar üretmek için kullanıldığını belirttiler. Diğer taraftan savunma tarafındaki uzmanlar da bu saldırılara ancak yine makine hızında çalışan yapay zeka savunma araçlarıyla karşı konulabileceğini söylüyorlar. Saniyelerin bile çok uzun kaldığı bu yeni siber savaş çağında kritik altyapıların korunması en büyük öncelik haline gelmiş durumda. Gündelik hayatımızda bu siber güvenlik savaşı doğrudan bizim evimizdeki prizden akmakta olan elektriğe, musluğumuzdan akmakta olan suya ya da banka hesabımızdaki birikimlerimize dokunuyor. Bir siber saldırganın yapay zeka kullanarak bir şehrin su şebekesini ya da elektrik santralini hacklemesi saatlerce sürecek karanlık, susuzluk ve kaos anlamına geliyor. Yani dijital dünyadaki bu görünmez savaş doğrudan fiziksel hayattaki yaşam kalitemizi belirliyor. Ancak bu ulusal güvenlik oturumunun satır aralarını okuduğumuzda gelişmiş ülkelerin siber güvenlik politikalarında ciddi bir çelişki de göze çarpıyor. Devletler ve istihbarat örgütleri sistemlerdeki güvenlik açıklarının siber saldırganlar tarafından bulunmasından şikayet ederken, acaba kendileri de gelecekte başka ülkeleri gözetlemek veya gerektiğinde sabote etmek için bu güvenlik açıklarını kasıtlı olarak yamamayıp saklıyorlar mı? Siber güvenlik adı altında toplanan devasa bütçeler aslında vatandaşı korumak için değil, devletlerin kendi siber silah depolarını yapay zeka ile tahkim etmek için mi harcanıyor? Gerçekten gördüğümüz gibi yapay zeka ile yani 3. bölümde ele alacağımız yapay zeka çağından haberlerle 2. bölümde değerlendirdiğimiz yeryüzü teknoloji haberleri aslında birbirine geçmiş haberler olarak karşımıza çıkıyor. İşte şimdi birazdan 3. bölümde daha çok yapay zeka çağından haberlere odaklanacağımız bölümle birazdan sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli Teknosfer takipçileri. Programımızın en derin ve belki de geleceğimizi en çok şekillendirecek olan 3. durağına yani yapay zeka çağına adım atıyoruz şimdi. Bu bölümde yapay zekanın, teknolojinin ve dijitalleşmenin toplumlar, bireysel yaşamlar ve küresel ekonomi üzerindeki sarsıcı etkilerini daha yakın bir mercekle, mümkün olduğunca sosyolojik ve felsefi pencereden ele almaya çalışacağız. İlk olarak akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte toplumsal yapımızda meydana gelen ve uzun süre fark edilemeyen sessiz değişime odaklanıyoruz. Yapılan kapsamlı bir akademik araştırmaya göre ilk akıllı telefonun piyasaya sürüldüğü dönemlerden itibaren mobil geniş bant internet kapsama alanının genişlemesiyle doğum oranlarının düşüşü arasında doğrudan bir korelasyon olduğu tespit edildi. Araştırmacılar akıllı telefon kullanımının yaygınlaştığı bölgelerde özellikle gençler ve genç yetişkinler arasında yalnızlık, anksiyete,
sosyal izolasyon ve yüz yüze ilişki kurma oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığını ortaya koydular. İnsanlar artık gerçek dünyada bağlar kurmak yerine vakitlerinin büyük bir kısmını ekran başında, sosyal medya platformlarında geçiriyor. Bu çarpıcı veri doğrudan bizim, çocuklarımızın ve geleceğimizin hikayesi aslında. Bu bizlerin ne işine yarayabilir ki sorusunun cevabı da aslında oldukça açık. Her gün saatlerce kaydırdığımız o ekranlar sadece zamanımızı çalmakla kalmıyor. Aile yapımızı, arkadaşlık ilişkilerimizi, yalnızlık hissimizi ve dolayısıyla toplumun gelecekteki nüfus yapısını da yeniden tasarlıyor. Akıllı telefonlar fark ettirmeden bizi daha yalnız, daha kaygılı ve birbirine dokunmaktan çekinen bireyler haline getiriyor. Ancak bu sosyolojik değişime daha keskin bir şüpheyle de bakmak zorundayız. Küresel teknoloji şirketleri, sosyal ağları dünyayı birbirine bağlamak ve insanları yakınlaştırmak vizyonuyla pazarlarken, acaba arka planda çalışan algoritmaları bizi kasten yalnızlaştırmak üzerine mi tasarladılar? Çünkü yalnız insan daha çok ekran başında kalır, daha çok ekran başında kalan insan da daha çok reklam tüketir ve daha çok dijital ürün satın alır. Yani bu şirketler kendi karlarını maksimize etmek için insanlığın en temel içgüdüsü olan sosyalleşme ve üreme davranışlarını manipüle ederek küresel bir demografik mühendislik mi yürütüyorlar? Mahremiyet sınırlarının bu kadar zorlandığı bir çağda sadece ekranlarımızın arkasında değil, sokaklarda yürürken bile izlendiğimiz bir gerçeklikle aslında karşı karşıyayız. Geçtiğimiz haftalarda teknoloji devi Meta'nın ünlü gözlük markalarıyla ortaklaşa ürettiği akıllı gözlüklere sessiz sedasız bir yüz tanıma yazılımı eklemeye çalıştığı ancak bu durumun sızdırılmasının ardından geri adım atmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. NameTag adı verilen bu özellik gözlüğü takan kişinin sokakta gördüğü herhangi bir yabancının yüzünü tarayarak saniyeler içinde onun kim olduğunu, sosyal medya hesaplarını ve internetteki tüm kişisel bilgilerini gözünün önüne getirmesini hedefliyordu. Toplumdan gelen sert tepkiler üzerine Amerika'da bu kodlar uygulamadan apar topar temizlendi. Günlük hayatımızda bu teknoloji mahremiyetin aslında tamamen yok olması anlamına geliyor. Düşünün ki sabah yürüyüşü yaparken, metroda seyahat ederken ya da bir kafede otururken yanınızdan geçen herhangi bir yabancı gözündeki o sıradan görünümlü gözlük sayesinde sizin adınızı, nerede çalıştığınızı, hatta en son hangi paylaşımı yaptığınızı dahi görebilecek. Buradaki şüphemiz tabii ki baki. Şirket yetkililerinin bu özelliği sadece deneysel bir çalışmaydı ve biz bundan vazgeçtik diyerek geçiştirmesi ne kadar inandırıcı. Yoksa bu durum toplumun tepki eşiğini ölçmek, insanları bu tür kitlesel gözetleme teknolojilerine yavaş yavaş alıştırmak için yapılmış kontrollü bir nabız yoklama operasyonu muydu? Bugün tepkiler yüzünden geri çekilen bu kodlar yarın daha gelişmiş bir modelle, belki de sivil güvenlik bahanesiyle hayatımızın kalıcı bir parçası haline mi gelecek? Dijital dünyadaki bu kimlik hırsızlığı ve sahtecilik boyutları artık akıl almaz seviyelere ulaşmış durumda. Singapur'da yaşanan trajik bir olayda üst düzey bir devlet görevlisinin ve başbakanın görüntüsünü yapay zeka ile taklit eden dolandırıcılar bir iş insanına hedef aldılar. WhatsApp mesajları, sahte e-postalar ve devlet güvencesi taşıyan sahte belgelerle kurbanı bir Zoom toplantısına davet eden dolandırıcılar, deepfake teknolojisiyle oluşturdukları canlı video konferansta kendilerini devlet yetkilisi gibi göstererek kurbandan fon transferi talep ettiler. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Kurban tamamen gerçek sandığı bu dijital dolandırıcılık yüzünden tam 4.9 milyon dolarını, yaklaşık 5 milyon dolarını bu dolandırıcılara kaptırdı. Bu sarsıcı olay artık dijital dünyada gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla işittiğimiz hiçbir şeye güvenemeyeceğimiz bir döneme girdiğimizi gösteriyor aslında. Yarın bir gün iş ortağınızdan, hatta en yakınınızdan gelebilecek bir görüntülü arama aslında bir yapay zeka simülasyonu olabilir. Bu durum ticari ilişkilerden aile içi güvene kadar hayatımızın tüm güven zeminini sarsacak potansiyele sahip. Teknolojik dönüşümün bu karmaşası içinde şirketlerin iç yapılarında da ciddi bir yönetim krizi yaşanıyor. Yapılan güncel yönetim araştırmaları, yapay zekanın kurumsal finans ofislerinde neden beklendiği kadar hızlı bir devrim yaratamadığını analiz ediyor. CFO'lar yani finans direktörleri, yapay zekanın tahmin yeteneklerini ve otomasyon gücünü kullanmak istiyorlar. Ancak finansın doğasında olan kontrol ve güvenilirlik ihtiyacı ile yapay zekanın getirdiği deney ve belirsizlik dinamikleri arasında ciddi bir paradoks var. Yapay zeka modelleri çok gelişmiş olsa da finans liderleri liderlik tarzlarını değiştirmedikleri,
çalışanların hata yapmasına izin veren esnek deneme ortamları sunmadıkları sürece

teknolojiler sadece pahalı birer sunum slaytı olarak kalıyor. Kurumsal dünyada yaşanan bu durum aslında sıradan bir çalışanın iş yerindeki günlük huzurunu ve geleceğini doğrudan etkiliyor. Eğer çalıştığınız şirketin yöneticileri yapay zekayı sadece maliyetleri düşürecek, hata payını sıfıra indirecek bir baskı aracı olarak görürlerse, bu durum çalışanlar üzerindeki iş yükünü ve stresi kat be kat artıracaktır. Ancak yapay zekayı bir ortak olarak konumlandırıp çalışanların yeni yöntemler denemesine izin veren bir liderlik anlayışı benimsenirse, iş yerleri çok daha az yaratıcı ve insani alanlara dönüşebilir. Fakat burada da tabii ki sormamız gereken bir soru var. Finansal kararlarda yapay zekanın getirdiği o objektif ve bilimsel tahminlerin arkasına sığınan yöneticiler aslında kendi subjektif, politik ve taraflı kararlarını maskelemek için mi bu algoritmaları kullanıyorlar acaba? Bir çalışanın işten çıkarılması, bir departmanın bütçesinin kesilmesi ya da bir yatırımın durdurulması kararı yapay zekaya atfedildiğinde

Sistem verdi bahanesi modern kurumsal dünyada yeni bir sorumsuzluk zırhı mı yaratıyor? Bu kontrol ve koruma arayışı sadece şirketlerin değil, devletlerin de en büyük gündem maddesi. Kanada hükümeti çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla Safe Social Media Act, yani güvenli sosyal medya yasası adlı yeni bir dijital güvenlik tasarısını konuşuyor geçtiğimiz haftalardan beri. Bu tasarıya göre 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında hesap açması yasaklanıyor. Ancak yasa teknoloji şirketlerine bir açık kapı da bırakıyor. Eğer şirketler çocukları siber zorbalık, zararlı içerikler ve beden algısı bozukluğu yaratacak algoritmalardan koruyacak güçlü güvenlik duvarları inşa ettiklerini kanıtlarlarsa bu yasaktan muaf tutulabilecekler. Yapay zeka sohbet botları da bu yasa kapsamında sıkı denetimlere tabi tutuluyor. Ebeveynler olarak hepimiz çocuklarımızın internetteki zararlı içeriklerden, uykusuz gecelerden ve ruhsal çöküntülerden korunmasını elbette istiyoruz. Bu tür devlet müdahaleleri, ailelerin omuzlarındaki o devasa gözetleme ve koruma yükünü hafifletmek adına ilk bakışta gerçekten oldukça sevindirici görünüyor. Lakin gelişmiş ülkelerin çocuk koruma adı altında getirdiği bu katı düzenlemeler, acaba internet üzerindeki genel sansürün ve kitlesel profil oluşturmanın meşru bir kılıfı mı olacak? Bir kullanıcının 16 yaşından küçük olup olmadığını kanıtlaması için bu noktada platforma resmi kimliğini, yüz taramasını ya da ebeveyn onay belgesini sunması gerekecek. Bu da sosyal medya platformlarının ve dolayısıyla devletlerin internetteki her bir bireyin gerçek kimliğini ve dijital ayak izini çok daha kolay ve yasal yollardan takip edilmesi anlamına gelecek. Burada devletler açısından aslında hiçbir problem olmayabilir. Buradaki en temel endişe kaynağı şirketlerin bu verilere sahip olması. Programımızın son haberi ise yapay zekanın iş gücü piyasasında yarattığı o büyük efsanenin nasıl çöktüğünü gösteren nitelikte. Küresel pazarda yapay zeka geldi, artık insan çalışanlara gerek kalmadı diyerek yüz binlerce beyaz yakalı çalışanı işten çıkaran şirketler bugün büyük bir pişmanlık yaşıyor. Yapılan son pazar araştırmaları yapay zeka ile çalışanları değiştiren şirketlerin yaklaşık yarısının ya bu kararlarından ötürü büyük pişmanlık duyduğunu ya da eski çalışanlarını sessizce işe geri almaya başladığını gösteriyor. Örneğin küresel taşımacılık devi Uber, tüm yazılım bütçesini otonom kod yazma araçlarına yatırdıktan sadece 4 ay sonra bütçesini tamamen tüketti ve verimlilikte beklediği artışı sağlayamadığını görerek harcamalarını kısmak zorunda kaldı. Şirketler yapay zekanın işleri hızlı yaptığını ancak kurumsal hafızayı, yaratıcılığı ve kaliteyi korumak için insan denetiminin hayati önem taşıdığını geç de olsa anlamış durumda. Bu gelişme işini kaybetme korkusu yaşayan milyonlarca beyaz yakalı profesyonel için adeta derin bir nefes almak anlamına geliyor. Yapay zekanın insan zihninin, tecrübesinin ve esnekliğinin yerini tamamen alamayacağı, teknolojinin insanı ikame etmek için değil, ancak onun yeteneklerini artırmak için kullanıldığında verimli olacağı gerçeği piyasa dinamikleriyle tescillenmiş oldu. Yani insan tahtını algoritmalara o kadar da kolay teslim etmeyecek değerli dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, bugün uzayın sonsuz derinliklerinden, yeryüzünün en mahrem odalarına, savaş meydanlarından, kurumsal plazaların soğuk koridorlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede insanlığın teknolojiyle olan imtihanını inceledik. Görünen o ki gelecek hem büyük umutları hem de derin belirsizlikleri içinde barındıran heyecan verici bir serüven. Ancak bu serüvende yönümüzü kaybetmemek için her yeni teknolojik gelişmeyi büyük bir coşkuyla karşılarken arka plandaki niyetleri sorgulamalı, sağlıklı bir şüpheciliği hiçbir zaman elden bırakmamalıyız. Unutmayalım ki teknoloji ne kadar kusursuz görünürse görünsün, ona ruhunu, ahlakını ve anlamını katacak olan yegane unsur yine insanın kendisi olacak. Biz yoksak algoritmaların yazdığı soğuk kodların hiçbir hükmü yok değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil, dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısını yaptı. CHP, MYK'dan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye ile Suriye sınırındaki 5 gümrük kapısında ticari geçişlerin 7/24 devam ettiğini ifade etti. Bakan Bolat, Ankara'da Suriye Gümrük Bakanı ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Açıklama Husilerin sözcüsü Yahya Seri tarafından yapıldı. Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi. Söz konusu gemilerin geçiş yasağı kararını ihlal ettiği için hedef alındığı vurgulandı. ABD ile İsrail ordularını entegre etmeyi hedefleyen Ulusal Savunma Yetki Yasası'na Temsilciler Meclisi'nden onay çıktı. Meclisten geçen yaklaşık 1 trilyon dolarlık savunma bütçesi, ABD askeri istihbaratıyla sanayi tabanını İsrail'e bağlıyor. Demokratlar 216'ya karşı 212 oyla kabul edilen tasarıya entegrasyon maddesi nedeniyle itiraz ediyordu. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını düzenliyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı, zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya da Ukrayna kentlerini vurdu, 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinlerin başkenti Manila'da ASEAN toplantıları kapsamında bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan, Şiir Perisi'nden selamlıyoruz sizi. Bugün sevgi, saygı elbette yine yanı başımızda ama bugün Fikret Şenes şarkıları var yayın boyunca. Hoş geldiniz. Çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21 numaralarımız. Biliyorsunuz bizi radyo.trt.net.tr üzerinden dinleyebiliyorsunuz ve televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümünde de yine TRT TSR'yi bulmanız mümkün. Eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa işiniz zaten çok daha kolay olacaktır. Evet, şarkılı, sazlı, sözlü bir güne hoş geldiniz diyoruz. Biz bugün Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden biri olan Fikret Şenes'in şarkılarını çalacağız. İlk akla gelen isimlerden birisi herhalde Türk pop müziğinde sevgili dinleyenlerimiz kadın söz yazarı dediğimizde Fikret Şenes ve yanı başımda da Kubilay Muratal. Hoş geldin Kubilay.
2: Hoş bulduk Yasemin, merhaba.
1: Merhaba, Olcay To Ayarman. Hoş geldin Olcay.
3: Hoş bulduk Yasemin, teşekkürler.
1: Evet, Kubilay gitarını aldı. Olcay To da klavyesiyle ve bugün en güzel, en hoş icraları dinleyeceksiniz bu iki ustadan sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Fikret Şenes deyince aklımıza ilk gelen kişi kim Kubilay?
2: Sanatçı olarak Ajda Pekkan.
1: Değil mi?
2: Tabii, onun çünkü çok fazla şarkısına söz yazmış. Hı hı. Ben böyle müzisyenlik hayatımda hep şununla karşılaşmışımdır. Bir şarkıyı dinlerim böyle, acaba bu şarkının

0: sözü müziği Türk mü diye düşünmüşümdür. Sonra yabancı olduğunu, müziğinin bestesinin yabancı olduğunu öğrendiğimde söz yazarı genelde Fikret Hanım çıkıyor.
1: Doğru.
0: Çünkü o kadar güzel oturtmuş ki o dış kaynaklı yabancı müzikleri, Fransızca hatta Latin dillerinde bugün seslendireceğimiz birkaç şarkı da öyle. Yani çok güzel yerleştirmiş. O yüzden o şarkının bazen aranjman olduğuna, yani bestesinin yurt dışı kaynaklı olduğuna inanasınız gelmiyor. Çok başarılı sözler yazmış. Tabii sen bahsedeceksin hayat. Aslında biraz hüzünlü de bir hayat hikayesi var. İşte
1: Öyle
0: iki
1: mi?
0: çocuğunu
1: Sen de anlatabilirsin Hülya'cığım. Paylaşalım bilgilerimizi dinleyenlerimiz
0: peki o zaman
1: için.
0: şöyle aslında sesinin güzelliğiyle konservatuvarı kazanıyor. Şan bölümüne kaydoluyor. Fakat mezun olamıyor. Çünkü erken yaşta bir evlilik yaşıyor. Ve iki erkek daha sonra tabii bu mutsuz bir evlilikten sonra iki erkek çocuğunu tek
1: Tek
0: başına
1: başına
0: büyütmek
1: büyütmek.
0: zorunda kalıyor. Böyle bir sıkıntılı dönemi olmuş hayat hikayesinde. Şöyle kısaca bir okumuştum. Ve ondan sonra tabii bu Türkçe söz yazarlığıyla beraber Türkiye onu yavaş yavaş tanımaya başlıyor. Ajda Pekkan'la iş arkadaşlığı yanında aslında çok da önemli bir dostlukları var.
1: Dostlukları da
0: Dostlukları
1: vardır.
0: var. Onunla beraber tabii hatta yeri gelmişken şöyle söyleyeyim. Ajda Pekkan içinde diyor ki benim şarkılarımın en iyi yorumcusu ve en iyi seslendiren, onları en iyi sunan kişi olarak belirtmiş kendisi Fikret Hanım.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Fikret Şenes'ten söz etmeye devam edeceğiz ama hazır Ajda Pekkan da demişken ama bu şarkıyı sanki ilk seçtiğimiz şarkıyı Ajda Pekkan'dan diye hatırlamıyorum ben. Her
0: Ajda
1: yaşın
0: Pekkan
1: ayrı bir güzel.
0: söyledi.
1: Sanki Ayten Alpman mı?
0: O da
1: Değil
0: söyledi.
1: mi?
0: O da
1: Bana daha
0: söyledi.
1: baskın Ayten Alpman sesi geliyor
0: Evet.
1: kulağıma.
0: Yanılmıyorsam ilk söyleyen Ajda Pekkan.
1: Öyle
0: Ondan
1: mi?
0: sonra birkaç tane
1: Aha.
0: farklı söyleyenler, düzenleme yapanlar var. Ayten Alpman da onlardan biri.
1: Kaldı ki Kubilay'cığım benim de bu konuda açıkçası hani acaba hangi ses kulağıma geliyor diye düşündüğümde Ayten Alpman'ın gelmesi de normal. Çünkü Fikret Şenes şarkıları öylesi ki hala gündemde. Yani hala pek çok genç kuşağın defalarca yorumladığı
0: Tabii.
1: ve gündemde ve işte gençlerin de tanıdığı şarkılar durumunda ki o yüzden hani farklı aynı eseri farklı yorumculardan da dinlemiş olma ihtimalimiz var.
0: Çok fazla seslendiren çok fazla. Gençler de var. Birkaç genç sanatçı da şu an ismi aklımda değil ama bir gençlerden bir hanım da seslendirdi bu şarkıyı.
1: Öyle
0: Biz bu
1: mi?
0: şarkıyı yaklaşık 10 sene önce bir TRT yayınında gene sevgili Sema ile birlikte seslendirdik.
1: Aa evet doğru.
0: Kulaklar
1: Ona da
0: içindesin
1: buradan
0: buradan.
1: kulakların
0: Sema'ya da
1: içinde
0: selamlar
1: tabii.
0: olsun. Çok
1: Sema
0: sevdiğimiz, çok başarılı bir
1: solist
0: solistimiz.
1: mi?
0: Evet,
1: Yine
0: İstanbul'da
1: TRT'de demek. TRT
0: misafir
1: mikrofonunda
0: evet
1: mıydınız?
0: TRT mikrofonundaydık, buradaydık. Programı tam hatırlayamıyorum şimdi hangisindeydik
1: Ama
0: ama
1: 10 yıl evvel yine söylendi.
0: evet,
1: Ve
0: evet.
1: belki bundan 10 yıllar sonra yine söylenir olacak. Ama şimdi Kubilay Murat'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Her yaşın ayrı bir güzelliği var.

0: Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Şimdi açıkçası sen okurken Kubilay şu sözlere bir baktım da öylesi derin ki ve acaba dedim ömrünün hangi aşamasında yazmıştır bu şarkıyı? İşte artık mutlusun belli, benden gizleme. Hatırlayıp da üzülme, unut gülümse. Seviyorum inan seni her halinle. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Sence hangi döneminde yazmıştır? Yorum yapar mısın?
1: Bu hayatın tabii ki artık son dönemi, sonbahar dönemi gibi,
0: Ama
1: biraz daha
0: birisi var.
1: birisi var
0: Birisi
1: tabii
0: var. O
1: ki, birisi
0: birisine
1: var.
0: yazılmış bu.
1: Zaten Fikret Hanım için şöyle derler, şarkı sözlerine bakıldığında genelde böyle bir kadın ağzından ve acı çekmiş bir ifade var. Diğer şarkılarında da var, bu birazdan seslendireceğimiz şarkılarda da var. Belki onun yaşadığı hayatı tabii tam olarak bilemesek de, ama tahmin edebiliyoruz işte az önce bahsettiğimiz konulardan dolayı. O yüzden bir hüzünlü bir yapısı var şarkı sözlerinin. Özellikle bir kadın tarafından yazıldığı o kadar belli ki.
0: Hani dedik ya iki çocuğunu ayrı işinden ayrıldıktan sonra tek başına büyütmüştür dedik ya. Acaba dedim sonradan tekrar bir evliliği var. Aynı kişiyle miydi?
1: Yok, farklı bir
0: Farklı
1: kişi. İkinci
0: birisiyle
1: bir
0: mi?
1: evliliği var, evet.
0: Hmm,
1: Neden
0: başka biliyorum. Her şeyi neden resmiyette arıyorsunuz ki? Pardon tamam özür dilerim
1: Doğru.
0: hemen değiştiriyorum o zaman olacak ama böylesi bir işte her yaşın ayrı bir güzelliği var herhalde Kubilay Murat Ağa ve Olcay Ayarman arasında yaşanmış yıllardır süren arkadaşlığınız, dostluğunuz, sahne ortaklığınız, paylaştığınız mikrofon için de bence
1: Söylenebilir.
0: geçerlidir değil mi Olcay Ağa?
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Hatta
1: Yani
0: ben hikaye pardon
1: buyurun.
0: hikayemde paylaşırken de özellikle bu şarkıyı seçtim. Bu program tanıtımında. Mark seneye gelecek yılda çünkü bizim tanışmamızın 40. yılı. Öyle mi?
1: Evet.
0: Aa, burada kutlayalım.
1: İnşallah. Yani 40 sene önceki paylaşımlarımızla şimdiki paylaşımlarımız tabii ki çok daha farklı. Bence Kubilay benim her zaman çok rahatlıkla sırtımı dönüp yürüyebileceğim bir
0: Yürüyemem. Ne
1: arkadaşım.
0: önemli, ne kadar
1: Tabii ki.
0: önemli. 40
1: Tabii
0: yıllık
1: ki.
0: arkadaş ne demek? Ne
1: Ya,
0: diyorsunuz?
1: 40
0: Evet
1: yıl.
0: sevgili dinleyenlerimiz, Fikret Şenes şarkılarıyla devam edeceğiz. Sadece hani Ajda Pekkan dediğimiz için küçük bir not düşüyorum. Az evvel Kubilay demişti ki onun için Şenes Pekkan için hakikaten sahneyi dolduran yegane temsilcilerinden herhalde benim şarkılarım demişti. Ve sözleriyle de şu şekilde destekliyor. Diyor ki Ajda Pekkan sahneler için yaratılmış, hakikaten sahneleri dolduran yegane batı şarkıcımızdır benim için. Bunun yanı sıra dinleyicisine en çok saygısı olan, en mükemmel şekilde görünmek isteyen bir sanatçıdır. Öylesine saygılıdır ki saçının bir teli kıvrılsa veya elbisesinin bir tarafı ütüsüz olsa katiyen sahneye çıkmaz, şarkı söylemez. Kendine de hep söylediğim gibi benim şarkılarımın en iyi vitrindedir. Çünkü o şarkılarımı alıp kendi mükemmeliyet çıkışıyla birleştirir.

0: geçirdiği zaman gayet tabii ve o şarkılar nazarı dikkat cezbederler. Söylense bir başka tarafından söylense aynı alakayı görmeyebilir benim şarkılarım ama şarkıcının görüntüsü de çok mühim diyor. Yoksa önümüze her gelen sesi güzel birileri de şarkıcı olabilirdi. Ama şarkıcı kelimesini bile Ajda Pekkan kadar titiz ve profesyonel bir insanla özdeşleştirmesi bence çok kıymetli.
1: Süperstar kolay olunmuyor. Yani
0: Değil mi?
1: Ajda Pekkan'ın öyle bir namı
0: Ya.
1: var biliyorsun. Geçen 2 ay önce ben gidemedim ama Orhan Açık Hava'da bir konseri varmış.
0: Doğru.
1: Oradaki duyumları söylüyorum. 2,5 saat sahnede kalmış. Bu yaşa rağmen. Ve en önemlisi de şu, sahneyi terk ederken, sahneden ayrılırken seyirciye arkasını dönmeden, o
0: Dönme.
1: eski tiyatrocuların verdiği bir adab vardır ya, böyle geri
0: Tabii.
1: geri sahneden çıkılır.
0: Evet.
1: Son ana kadar ve oturmadan, sadece bir şarkıda piyanistin yanına oturmuş. Onun dışında 2-2,5 saat ayakta performans çok zor bir
0: Muhteşem,
1: şey gerçekten, o
0: muhteşem.
1: kadar bir şarkı.
0: Büyüleyici bir
1: Ki
0: kadın.
1: şunu düşünürsek, günümüzde popüler olan daha genç sanatçılar sahneye çıkıp konserlerinde 1 saatlik bir programla
0: Bitirebiliyorlar değil
1: ayrılabiliyorlar.
0: mi?
1: Yarısında
0: Evet.
1: playback yapıyorlar zaten.
0: Ha,
1: Playback,
0: bir
1: yani
0: de böyle bir gerçek var. İşte
1: işte
0: müzisyenler bunları
1: süperstar iş
0: biliyor.
1: disiplini böyle bir şey. Bu ya, bu zamana kadar gelmesi de yani haklı yere tabii ki, yani
0: Tesadüf değil,
1: değil,
0: özel bir kişi.
1: tesadüf değil.
0: Evet. Evet, sırada bir başka şarkı var sevgili dinleyenlerimiz. Ben sözlerini okuyup isterseniz siz başlayın aranameyle. Bir aleme indim yalnız, yerde toprak, gökte yıldız. Bir yan susuz, bir yan deniz. İki el, bir baş verdiler. Bir çift göz ağlar da güler. Dört bir yanda benim gibiler. Doğru söz içinmiş diller. İşte kalbin sev dediler. Bana yalan söylediler. Kaderden bahset.

0: Çok güzeldi. Teşekkür ederiz Kubilay'cığım.
1: Senin vokalin için de ben teşekkür ederim.
0: Estağfurullah, ne demek, dilim döndüğünce. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Fikret Şenes'in hayatına biraz daha yakından bakacak olursak 14 Temmuz 1921'de Üsküdar İstanbul'da başlayan bir hayat, orada dünyaya geliyor. Henüz ilkokul dönemindeyken piyano çalıyor ve 12 yaşındayken de İngilizce şarkılar söylemeye başlıyor Şenes. İstanbul Amerikan Kız Koleji'nde eğitim almış ve Şenes liseden mezun olduktan sonra az evvel Kubilay'ın da söylediği gibi konservatuvar kazanıyor ve sesinin güzel olmasından dolayı da şan dersleri alıyor sanatçı ve 1937'de henüz 16 yaşındayken Bedi Çapa'yla bir evlilik gerçekleştirdi ve bu evliliğinden de Ahmet ve Celal adında iki oğlu oldu Şenes'in ve Şenes evliliğinden dolayı az evvel Murat Al'ın da söylediği gibi eğitimini tamamlayamamıştı ve evlatlarından biri der ki kendisi için, Ceylan Çapa diyor ki, annem Türkiye'nin ilk kadın söz yazarı ve yazdığı şarkıların Türk pop müziğindeki yeri hiçbir zaman tartışılmadı. Kadınlar için bir öncü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her şarkısının çok büyük anlamı var. Düşünsenize, üzerinden 40-50 yıl geçmiş şarkılar var. Hala her yerde çalınıyor ve söyleniyor. Annemin önemi zaten burada ortaya çıkıyor. Bu şarkılar kim bilir daha kaç nesil büyütecek. Gerçekten paha biçilmez. Annemin aşka, özellikle de hayata bakışı, bunları şarkılarına yansıttığı için sadece beni değil, herkesi etkiledi, aşkı özünde yaşadı, bunu hepimize hissettirdi diyor evladı da annesi için. Evet, onun şarkılarında aşk var, özlem var. Aslında hayatın içindeki her duygu var şöyle baktığımızda. Ve en yalın, en sade haliyle bir de yani işin en zor tarafı herhalde önünüzde yabancı bir dilde ve pek çok ülkede benimsenmiş ezgiler, o ezgilere Türkçe söz yazmak ve onu oraya, o mısrayı oraya tam anlamıyla ezgiye oturtabilmek çok ciddi bir iş.
1: Ben kendi adıma şunu düşünüyorum, bir beste yapmaktan daha zor olsa
0: daha
1: gerek.
0: Daha zor değil mi? Doğru.
1: Çünkü bazen beste yaparken söz ve müzik beraber gelir.
0: Hmm.
1: Burada belli bir müzik var. O müziğe siz bir söz giydiriyorsunuz.
0: Doğru.
1: Ve çok titizmiş. Ben 1,5 yıl, hangi şarkı olduğunu bilmiyorum ama 1,5 yılda yazdığını bir şarkıya sözü biliyorum.
0: Allah'ım.
1: Yani o kadar uzun uzun soluklu bir dönemde beklediği olmuş.
0: Evet.
1: Yani uzun dönemler uğraşmış. 1967'de ilk başlıyor galiba.
0: Evet.
1: 300 kadar şarkı, hiç de az
0: evet,
1: değil.
0: Evet, evet, evet.
1: Şunu da düşünüyorum. Belki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmasaydı, müzik okusaydı, belki o sözlerle beraber müzikle birleşecekti. Bestecilik de Fikret Hanım'da öyle bir şey
0: tabii,
1: de olabilecekti.
0: Tabii, o da olabilirdi.
1: Ama sözleriyle zaten büyük iz bıraktı Türk pop müziğine.
0: Türk pop müziğine. Sevgili dinleyenlerimiz, yine Ajda Pekkan'la özdeşleşen şarkılardan birisi. Bilmem ki bu akşam sende bir hoş musun? İçmeden hatıralardan serhoş musun? Ellerin sanki bak hala ellerimde. Yanıyor, duyuyor musun? Dostlar seni söylüyor. Sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüş yok. Sen bilmiyor musun? Her şey gönlünce olmaz demiştim sana. Kaderden kaçılmaz. Görüyorsun. Kimler geldi hayatımdan, kimler geçti? Hiçbirisi hasretini gidermedi. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti?

0: İzlemek de çok keyifli. Dinleyenlerimiz de eminim şu anda dinleyerek o keyfi alıyorlardır radyoları başında.
1: 40 yıllık bir tabii böyle paslaşma var ya sahnede, göz göze geliyoruz. Bir de şimdi benim aklıma şu geldi. Yıllar yıllar bu şarkıyı kim bilir kaç yüz kere, belki bin kere seslendirmiş.
0: Sen çaldın, sen okudun.
1: Tabii o zaman böyle bu kadar resmiyette değil, biraz daha tabii eller havaya farklı formatlarda çaldığımızda olmuştu.
0: Evet, evet. Bugün işte bir anma programı, o yüzden
2: mesela,
0: hem...
2: Pardon, özür dilerim, kesiyorum.
0: Ay, rica ederim.
2: Mesela düğünlerde çalınmaması gereken şarkılar vardır.
1: Onları başına
2: bu onlardan biridir yani, başında bu gelir. Bir de nikahına beni çağır sevgilim yani. Onları çalmayacaksınız efendim. Yani resmi düğünlerde falan.
0: Hani... Ay, yeri gelmiş ki, hadi madem biliyorsunuz bir şey anlatayım. Biz işte eşimle... nişandayız ve pasta kestik, sonra dansa kalktık. Çalan şarkıyı söyleyeyim.
1: Bu mu diyor?
0: Hayır, değil.
2: Ne?
0: Sen telafisi olmayan en büyük hatam benim.
2: Baştan o.
0: Demek ki evet, böyle bir liste yapmak lazım ve bunu vermek kesinlikle lazım, değil mi?
2: Tabii.
0: Mümkünse bunları repertuar almayın arkadaşlar.
2: Yok zaten ya, bilen müzisyenler çalmaz zaten. Hani.
1: Evet, İsteseler de çalmaz.
2: Çalmayız yani.
0: İsteseler de çalmaz.
2: Yani düğünde olmaz yani.
0: Evet, hadi bakalım. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Fikret Şenes'in şöyle bir yanı var. Açıkçası evliliğinden sonra biraz daha fazla ağırlık veriyor müzikal çalışmalarına, özellikle söz yazma aşamasında. Örneğin ilk bildiğim kadarıyla Erol Büyükburç'a verdiğini biliyorum ben. Ve Erol Büyükburç Şenes'in cenazesinde de "O benim en iyi arkadaşımdı, o benim en iyi dostumdu. İlk bana İngilizce sözler yazan hanımefendi oydu." İngilizce söz yazmış bir de. İlk bana İngilizce söz yazmış ve harika.

0: Nefis bir kadındı diye anlatıyor onu. Yine sanatçının kaleme aldığı ilk Türkçe parça Tanju Okan için yazdığı iki yabancı eseri olmuş ve Okan iki yabancı ve diğer tarafında da Sarhoş adlı şarkının yer aldığı 45'lik plağı 1967'de de müzikseverlerin beğenisine sunmuş. Ve Kubilay, sanki seninle daha önce de konuşmuştuk bunu diye anımsıyorum. Memleketim şarkısıyla
1: Evet,
0: ilgili. Anlatır
1: memleketim.
0: mısın oradaki detayları bize? Hatırlıyor musun?
1: Şimdi tabii ki
0: Tamam.
1: hatırlıyorum. Memleketim işte Ayten Altman'ın anılarından, daha doğrusu okuduğum kadarıyla Ayten Altman böyle 1974 yılında bunu 45'lik plağa okuyor, memleketim şarkısını, ama önce
0: 72.
1: 72'de.
0: Tabii 74 Kıbrıs çıkarması.
1: Sonra şarkı pek ünlenmiyor.
0: Olmuyor.
1: Kıbrıs Barış şarkı, bir sabah uyanıyor ki Ayten Altman, radyoyu açıyor ve bu şarkı, kendi sesinden bu şarkı. Tabii Barış Harekatı'ndan o anda herkesin, Türk insanının haberi oluyor. Çünkü gizli bir harekat. Ve o şarkı o tarihten sonra bizim Türk Milli Marşımız gibi bir şey oluyor. Ama şarkıyı birçok insan, sözü müziğini Türk besteci ve Türk söz yazarı diyebilir.
0: Evet.
1: Ama şarkının orijinali aslında bir İsrail şarkısıdır.
0: Evet, bir Yahudi
1: Oradan
0: ezgisi.
1: yine Fikret Hanım o kadar güzel söz yazmış ki o
0: Evet.
1: şarkı artık bizimle özdeşleşmiş,
0: Marş gibi artık, değil
1: marş gibi
0: mi?
1: oldu.
0: Ama tarih konusunda sen şeyde haklısın. 72 yılında bestelemiş, yazmış sözleri. O dönem sanırım Ajda Pekkan'a söylüyor. Ajda Pekkan hiç rağbet etmemiş şarkı. Yok demiş, değil. O dönem söylendiği zaman da kimse benimsememiş. Ama senin dediğin doğru, 74'te Ayten Altman okuduktan
1: Evet.
0: sonra ve o ezgiyle uyanan memleket çok benimsedi. Ve şimdi ne zaman bir konser olsa sonunda bir memleketimi duyuyoruz, değil mi?
1: Oluyor, evet.
0: Evet.
1: Çok çok seviliyor. Halen çok seviliyor. Gerçi biz bugün repertuara koymadık. Sebebi de şu: çok fazla seslendirdik
0: Tabii
1: programlarda
0: tabii
1: bunu.
0: evet.
1: Bugün daha böyle biraz hareketli şarkılarına yer verelim,
0: Ama
1: bununla
0: anmadan da geçmeyelim dedik
1: geçmeyelim.
0: yani.
1: Evet, o şarkıda çünkü önemi çok büyük. Aslında bir kronoloji gibidir sözleri. Yani
0: Doğru.
1: Türkiye'yi baştan sona anlatan, işte gelmiş geçmiş büyüklerimizi, işte Mevlana'dan tutun, herkesi
0: Tabii
1: anlatan
0: tabii tabii.
1: çok değerli bir sözler.
0: Evet. Gerçekten öyle. Evet, şimdi sevgili dinleyenlerimiz, hani daha hareketli şarkılara yer verdik dedik. İşte onlardan birisi yine Ajda Pekkan'la özdeşleşen bir şarkı dinleyeceksiniz. Her sabah uyandığında beni farz et yanında. Böylece kolaylaşır her şey birden. Bakarsın, gelirim aniden. Fırsat verme gözyaşlarına, söz geçmez anılara. Bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara. Haykıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğun yere. Kalbim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle.
2: Her sabah uyandığında beni farz et yanında.

0: Anne, çok güzel. Bilal, senin sesini dinlemeye doyamıyorum. Olcay Tan'ın da bu muhteşem etkisiyle
1: Çok
0: buluşunca
1: teşekkürler ya.
0: Çok keyifli bir yayın
1: Çok
0: oluyor.
1: gerçekten.
0: Teşekkür
1: Tabii ben
0: ederiz.
1: Ajda Pekkan'dan tercih ederdim. O ayrı.
0: Ama yani kusura bakmayın ama yani Ajda Pekkan'ın yeri başka olabilir
1: Doğru.
0: de hani erkek bir solist diyecek olursanız da Kubilay Murathal'dan tercih ederim.
1: Çok
0: Hani başka
1: teşekkür
0: isim
1: ederim.
0: ben de
1: Teşekkür
0: düşünmem.
1: ederim.
0: Şimdi size bambaşka birinden bahsedeceğim. Sardı korkular gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerinde canlanınca yaptığın haksızlıklar güçlendim. Her şey bambaşka olacak. Döndün bak, geldin şimdi. Bugün aslında nasıl sabırla bekledimdi. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek, geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi. Olmaz artık. Kapı açık. Arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık. Bir zamanlar sen de bana acımadın. Yalnız kaldım. Yıkılmadım. Ayaktayım. Yaşadım. Yaşıyorum. Başım yukarıda meydan okuyorum hayata ve sana. Gönlüm doluyor aşkla. Barıştım bak hayatla. Başladım yaşamaya.

Çok güzel. İşte bu başka biri. Kim bilir neden sonra bir meydan okuyuş acaba bu şiir? Bilmiyoruz. Yaşadıklarından sonra olmalı. Acı yaşadıklarından sonra.

0: İnsan bazen hani kendi küllerinden yeniden doğmak diye bir şey varsa, eğer o kadınlar için özellikle, yani erkekler için bilemiyorum.
1: Aa, bu pozitif
0: Ne der?
1: ayrımcılığa
0: Ama
1: girer.
0: yok, hayır,
1: Lütfen
0: gerekiyor.
1: lütfen.
0: Yeridi.
1: Hayır
0: Üzgünüm.
1: hayır hayır
0: Üzgünüm
1: lütfen. Hayır
0: yeridi.
1: hayır. Erkek
0: Ama
1: birinde
0: öyle
1: acı çektiği
0: şarkılar da öyle
1: zamanlar
0: diyor.
1: var.
2: O kız yok artık diyor. Yani bir
1: Evet.
2: sistem var. Yani.
1: Hanımefendi için söylüyorsunuz bunu değil mi?
2: Hayır, yani hanımefendi öyle söylüyor
0: Ben
1: İşte hanımefendi bunu söylüyor. Evet
0: bu arada dinleyenlerimiz görmediği için ben tenis maçı izler gibi. Bir sağ, bir sol. Evet, şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Fikret Şenes'le ilgili bir başka detaysa, hani biz dedik ya, yayınımızın başında hala gündemde, hala söylüyor şarkıları. Kendisine sorulduğunda kalıcı olacağını hiç hissetmiş miydiniz siz bu şarkıların dediğinde? O da demiş ki, tabii ki hissettim. Çünkü onlar bir hayatın yaşanmışları. Ben 40'ımdan sonra başladım. O yaşa kadar gelen hislerin bir süzülmesidir tüm bu sözler. Bunları yaşayacaksın ki ayna gibi her insan kendinden bir parça bulabilsin şarkının içinde. Ya acılarını bulur, ya sevgisini, ya aşkından, ya da özleminden bir şeyler bulur. Tıpkı bak bu benim için yazılmış diyebildiğin zaman o şarkı artık kalıcıdır. Bir şarkının kalıcı olması için şarkı sözünün çok samimi ve hakikaten yaşanmış olması lazım. Yaşanmamış olan şarkı sözü yazamaz, şiir de yazamaz diyor. Çünkü müzikten etkilenmesi lazım. Bugün müzikten daha önemlidir söz demiş. Senin için öyle mi Kubilay? Müzikten daha önde midir söz?
2: Ben kendi adıma onu söyleyemiyorum.
0: Sen
2: Şu
0: de
2: açıdan
0: sözde
2: müzik
0: takılanlardansın, değil mi?
2: söz önemli ama
0: Evet.
2: meslek icabı herhalde müzik eğitimi aldığımız için biraz müziği daha çok dinliyorum sanki şarkıda. İşte o ne çalmış, orada melodi nereden girmiş. Yani böyle müziğin de çünkü böyle bir alfabesi var. Onu orada çözümlemeye çalışıyorum. Çünkü onu da nereden biliyorum? Sözler aklımda kalmıyor. Ama melodi hiç unutmuyorum. Melodi ya da şarkının
0: Ha, evet.
2: armonik
0: Ama
2: yapısı.
0: bence o tamamen senin
2: Mesleki
0: dediğin gibi
2: deformasyon.
0: mesleki deformasyon.
2: Kesinlikle
0: Evet,
2: öyle.
0: senin işin müzik, müzisyen olduğun için sözlerden daha çok müzik seni cezbediyor.
2: Evet, bazı şarkılarda tabii ki mesela işte bestelenmiş şiirler var. Özellikle Ümit Yaşar, Oğuzcan'ın işte Timur Selçuk. Mesela onlar çok ilgimi çeker. Söze daha bir dikkat ederim. Ama günümüzde de pek önemsenmiyor gibi geliyor. Timiz, aynı şeyi düşünürsünüz
1: Ben
2: belki.
1: hiç söz bilmem. Ben direkt
2: Sözleri
1: armoniyi
0: sen
1: dinlerim,
0: de müzik değil
1: basları
0: mi?
1: dinlerim.
2: Bizde biraz öyle
0: Ya,
2: oluyor. Yani mesleki
0: müzisyen olduğun
2: açıdan
0: için.
2: herhalde
0: Evet.
2: biraz müziğe
0: Ben de
2: odaklı
0: sözlere
2: oluyoruz,
0: takılıyorum
2: sözlere.
0: işte. Bir şarkının küçücük bir kelimesi, bir cümlesi için o şarkıyı acaba nasıl işte dinleme gereği duyuyorum.
2: İşte ikisi bir arada zaten olunca
0: Harika.
2: unutulmayan bir eser çıkıyor yani
0: Doğru.
2: ortaya.
0: Evet, şimdi sevgili dinleyenlerimiz, sizi bir yolculuğa çıkaracağız ama bu son yolculukmuş. Sanza Fiato ezgisiymiş son yolcu. Ama Fikret Şenes bu ezgiye Son Yolcu adlı şiir yazmış ve Ajda Pekkan'ın sesi elbette yine kulaklarımızda Kubilay Murat Ağlıyorum diyecek. Bu gece hiç konuşmadan söndür ışığı da uyu yanımda. Yarın güneş doğmadan gitmiş olacağım belki buradan. Ağlar sesin kulağımda, sıcaklığında hala avucumda. Sabah olmadan daha sokulsam yanına. Yağmur öncesi gibi yaşla doldu gözlerim. Kalbimden en son geçen yolcu, yolcu sensin.

0: Evet, başkent Ankara'da saatler 14.48'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Yaklaşık 10 dakikamız var. Dolu dolu yaşayacağımız bir 10 dakika olacak. Kubilay Muratal, şarkı sıralamanızda herhangi bir değişiklik yapacak mısınız? Merak ediyorum. Zira 10 dakikamız var.
1: Çok şarkı seçmişiz. Şimdi onu düşündüm. 10
2: dakika çok ben de fark ettim onu. İkiniz çok konuştunuz bugün. O yüzden.
0: Konuşarak söylüyoruz. Evet. Ne yapalım?
1: Fikret değişelim. Fikret Şeneş, yani konuşulması gereken.
2: Sıralamada bir şey yapalım.
0: Sen sırf çalmak istiyorsun, anladım.
2: Evet, çok konuşmayı seviyorum.
0: Diyor ya, sözlere takılmam ben. Ben
1: peki biraz hızlılarla gidelim. Bir
0: hadi bakalım söyle, ne olsun. Sen söyle, ben sözünü
1: mesela
0: okuyacağım.
1: Mesela işte bilsen neler dönüyor şu garip dünya.
0: Allah Allah. Arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep bir aşksa, çoğu zaman da para. Değiştirir insanları hep bir anda. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin, aldırma. Büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl o sana sarılmazsa, sen unut unutmazsa.

0: Senin bir sürprizin var. Onu
1: Evet, benim
0: mutlaka
1: sürprizimi
0: yapmalıyız.
1: Antalya'ya o zaman yapıyoruz biz.
0: Antalya'ya.
1: Antalya'da.
2: Hadi.
1: Aden, Aren, Başar'a ve Pamukçu ailesine. Annem ve babama o
2: Aa,
1: zaman
2: çok
1: olsun.
2: selam var.
1: Sürprizde. Çünkü
2: Çok selam var.
1: dinliyorlar. Aden dedi ki eğer seni dinleyeceksek elbet bir karşılığı olmalı dedi. Dedim yaparız karşılık işte.
0: Tabii ki.
1: Hemen adınızı söyledik. Buyurunuz şarkınız. Ve tüm sevenler için de olsun. Sevgili dinleyenlerimiz, biz yayınımızın yavaş yavaş sonuna geldik artık. Dileriz ki Fikret Şenesi şarkılarıyla, layığıyla anabilmişizdir. Bu çok kıymetli. Nilay Yazarkan Keleş bizim yapım sorumlumuz. Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak, çok teşekkür ederiz kendilerine. Sesimizi en iyi şekilde size aktarmak için çabaladılar. Ve ben Yasemin Pamukçu, hepinize sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Kubilay Murat yanı başımda gitarda, Olcay To Ayarman'da klavyede. Sizin de son sözleriniz varsa söyleyiniz.
0: Biz de dinleyicilerimize güzel bir yaz dönemi diliyoruz.
1: İyi
0: Bu sıcak
1: tatiller
0: günleri
1: diliyorum.
0: biraz onlar için rahatlatabildiysek,
1: Evet.
0: biraz böyle kulaklarının paslarını giderebildiysek ne mutlu bize. Hepsini saygıyla selamlıyorum.
1: Yarın Olcay To Ayarman'ı uğurluyoruz tatile. Size iyi tatiller
2: Çok teşekkür
1: diliyoruz.
2: ederim. İnşallah sağlıklı saatte gider döneriz efendim.
1: İnşallah tüm öğrencilerimiz evdeler. Okul başlayana kadar onlara da iyi tatiller diliyoruz ve böylelikle nihayetlendiriyoruz programımızı. Hadi bakalım son bir şarkı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate yani nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariği ile ilgili süreç kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim için gelecek ay Birleşik Krallığa gideceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında imzalanan sözleşme kapsamında yıllara sari olarak Birleşik Krallığa uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edecektir ifadelerine de yer verildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye ile Suriye sınırındaki 5 gümrük kapısında ticari geçişlerin 7/24 devam ettiğini ifade etti. Bakan Bolat, Ankara'da Suriye Gümrük Bakanı ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. ABD ile Rusya Filipinler'de Ukrayna'yı konuştu. Filipinlerin başkenti Manila'daki ASEAN toplantıları marjında bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaklaşık yarım saat görüştü. Ana gündem maddesi Ukrayna'ydı. Cephe hattında da karşılıklı saldırılar sürdü. Rusya ve Ukrayna'da 5 kişi öldü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ASEAN toplantıları kapsamında bulunduğu Filipinler'de İran'la ilgili konuştu.

Trump'ın politikası kısasa kısas anlayışı dedi, İran'ın ağır bedel ödeyeceğini söyledi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı Hürmüz'den sonra Babül Mendeb Boğazı'nda da gerilimi arttırdı. Boğaz'dan petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Alternatif yollardaysa geçişler zaman ve maliyet yükü getiriyor. Bu sürecin petrol fiyatlarını artırması öngörülüyor. ABD ile İsrail ordularını entegre etmeyi hedefleyen Ulusal Savunma Yetki Yasası'na Temsilciler Meclisi'nden onay çıktı. Meclisten geçen yaklaşık 1 trilyon dolarlık savunma bütçesi, ABD askeri istihbaratıyla sanayi tabanını İsrail'e bağlıyor. Demokratlar 216'ya karşı 212 oyla kabul edilen tasarıya entegrasyon maddesi nedeniyle itiraz ediyordu. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaştı. Kanada'yı 3-1 mağlup eden Ay Yıldızlılar yarı finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Harikasınız filanı sultanları, yarı finaldeyiz." mesajını paylaştı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29. Çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye'den Bakış programıyla karşınızdayız. Hoş geldiniz. Programı hazırlayan Türkiye Gazetesi yazarı Doktor Yusuf Alabarda, yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve ben İpek Önder yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün Türkiye'den Bakış programında herkesin bildiği fakat yakından tanımadığı çok değerli bir şahsiyeti konuşacağız, İbni Haldun. Konuğumuz Türkiye Gazetesi yazarı Doktor Yusuf Alabarda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Alabarda.
1: Hoş bulduk İpek Hanım. Gerçekten İbni Haldun'u Türkiye'den bakış dinleyenlerinin dikkatine sunmak önemli bir husus olduğunu düşündük ve dolayısıyla takdiri tabii ki dinleyenlerimize bırakmak kaydıyla bugün İbni Haldun'un ve meşhur eseri Mukaddime'yi mümkün kılan arka plandaki dili, edebiyatı, tarihi, felsefeyi, fıkhı ortaya koymaya çalışacağız. Çünkü İbni Haldun Türkiye'de en çok örnekler verilen ve fakat en az bilinen şahsiyetlerden bir tanesi. Neden önemli? Yani neden İbni Haldun'u gündeme getiriyoruz? Bunu konuşmamızın ilerleyen bölümlerinde çok net tahlillerle ortaya koyacağız. Çünkü yazmış olduğu eser 600 yıl aradan geçmesine rağmen hala çok önemli hükümler ihtiva ediyor ve muhtevasındaki önemi

0: asla kaybetmeyen bir eser. Dolayısıyla nasıl oluyor ki bir eser yazıldıktan yüzyıllar sonra dahi birçok noktayı ihtiva edebiliyor? Şimdi modern sosyolojinin Avrupa'da kurucusu Auguste Comte'tur. Fakat Auguste Comte Avrupa perspektifinden bakıldığında son derece değerli. Oysa işte 1300'lü yıllarda İbni Haldun'un ortaya koymuş olduğu coğrafya, asabiyet ve nübüvvet kapsamlı çalışmalar sosyolojiyi aslında o zamanlarda nasıl ele aldığı, irdelendiği takdirde Auguste Comte'dan çok öncesinde masaya koymuş birisi olduğunu görebiliyoruz. Coğrafyanın ve iklimin insanlar üzerindeki tesiri, kabilecilik, dayanışma, şehirlerin yaşantısı, köylerin yaşantısı, bedevilik ve hadarilik yorumları, yani bedevi olan göçen toplumlarla hadari olup medenileşmiş toplumlar arasındaki fark, bunlar hep sosyolojinin bugün de konusu. Fakat İbni Haldun bunları yüzyıllar öncesinde çok büyük bir gözlemci olarak kaleme almış. O yüzden Türkiye'den bakış dinleyenleri açısından İbni Haldun'u dilimiz yettiğince gündeme getirmeye gayret edeceğim.
1: Evet. Ona ait sanılan bir söz aslında coğrafya kaderdir.
0: Güzel.
1: Bu bağlam dışında değerlendireceğiz İbni Haldun'u. Tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı kişiliğiyle de ele alacağız bu
0: Tabii.
1: programda.
0: Sürekli bir klişeye döndü coğrafya kaderdir söylemi. Coğrafya kaderdir söyleminin İbni Haldun'a ait olup olmadığı bilinen bir husus değil. Bilinen bir husus değilse bilinen bir husus olmadığı gerekçesiyle Haldun'un değildir dersek çok abartı saymayız. Tabii ki coğrafya kaderdir kelimesi önemli bir cümle. Bu coğrafyada yaşayan bir milletin ferdi olarak coğrafyanın nasıl kaderimiz olduğunu, bir tarafta Kafkasya'da, öbür tarafta Yunanistan ile olan gerilimlerde ve geriye doğru gittiğimizde de 1000 yıldan bu yana bilfiil yaşıyoruz biz. Ama şunu unutmamak lazım, konunun muhtevasının içerisinde bu yok ama coğrafya gerçekten kaderse ki öyle, Türkler de bu coğrafyada onlarca milletin kaderinde. Bunu unutmamak lazım. Coğrafya kader, o zaman kaderimiz ise çekeriz gibi bir teslimiyetçi anlayışa bu bizi yöneltmemeli. Yani bunu İbni Haldun'dan bağımsız olarak söylüyorum. Coğrafya kaderse, evet kader, o zaman Yunan'ın kaderiyiz. Olduk, Çin'in kaderi olduk. Yani Türk tarihine baktığınızda Çin Seddi yapılmış değil mi? Hindistan'ın kaderi olduk Gaznelilerle. Pakistan'ın kaderi olduk. Özbekistan'ın kaderiyiz. Zaten Özbekistan biziz, biz Özbekistan. Rusların kaderi olduk bu coğrafyada. Altın Ordu Devleti'ni Timur yıkmamış olsaydı bugün Rusya diye bir devlet belki de olmayacaktı. Bugünlerde Ukrayna'nın kaderi oluyoruz. Bulgaristan'ın kaderi olduk. Çıkalım yukarıya ta Nemçelilere kadar, yani Avusturyalılara kadar. Bu coğrafyada Sırbistan'ın, Hırvatların, Boşnakların, Arnavutların, İtalyanların, Toronto seferi var Fatih Sultan Mehmet'in. Dolayısıyla biz de bu coğrafyanın kaderiyiz. Mısır'ın kaderi olduk, Suudi Arabistan'ın kaderi olduk, Filistin'in kaderi olduk, İsrail'in kaderi olduk. Dolayısıyla da çekinmemek lazım bu cümleden. Coğrafya kaderimizdir, kaderde ne varsa biz de buna razıyız gibi bir edilgen anlayış içerisinde değerlendirmemek lazım. Milletlerin kaderiyiz biz. Türkiye olarak ve Türkler olarak bunu bu zaviyeden ele alalım. Ama sözün İbni Haldun'a ne kadar ait olduğu tartışmalı bir konu. İbni Haldun tabii ki iki önemli hususu çok kuvvetle değerlendiriyor. Bunlardan bir tanesi coğrafya ve iklimlerin milletler üzerindeki tesirini inceliyor. Bir de asabiyet teorisini ortaya koyuyor ki asabiyet teorisi gerçekten Timur'a kadar anlattığı bir teori. Şimdi coğrafyanın insanlar üzerinde etkisiyle ilgili konuyu konuşurken bedaret ve hadaret diye iki kavramdan bahsediyor. Bedaret hayvancılıkla davar, koyun, keçi yetiştiren, sığır yetiştiren, deve yetiştiren ve sürekli olarak göçen toplumları inceliyor. İşte o zamana baktığınızda o göçen toplumlar Orta Asya'da, Afrika'nın çöllerinde, Suudi Arabistan'da o Bedeviler diye nitelendirdiğimiz yapının içerisinde, Afrika'nın içerisinde Tuareglere kadar nüfuz ediyor. Ve bunların bir medeniyet ihdas edemeyeceğini ortaya koyuyor. Yani bu bedaret dediği, bedevilikle ilgili husus bu. Hadaret ise ticaret, zanaat, tarım gibi şehirleşmiş devletleri inceliyor. Ki bu Efendimizin Allah'ın selamı üzerine olsun, Mekke'den zulme daha fazla dayanamayıp da hicret ettiğinde yerleştiği şehrin adı nedir? Yesrib'dir. Yesrib'i Medine'ye, yani medeni bir şehre dönüştüren, orada Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin orada ortaya koymuş olduğu anlaşmalardır. Mesela oradaki Yahudi kabileleriyle yapmış olduğu Medine Sözleşmesi, bir arada yaşama kültürünün nasıl olması gerektiği ile ilgili çok önemli doneler veriyor. Evet, siz Yahudisiniz, işte biz de Müslümanız. Orada mesela leküm dinikum veliyedin, sizin dininiz size, bizim dinimiz bana mesajı geliyor Medine'deyken. Yani Yesrib'i Medine'ye döndürülmesi bir medenileşme, şehirleşme şeyidir. Bugün Medine, medeni kelimeleri hala konuştuğumuz şeyler. Dönersek İbni Haldun'a, İbni Haldun işte bu şehirleşmenin ne kadar önemli olduğuyla ilgili hususları burada değerlendiriyor ve ticareti inceliyor, tarımı inceliyor, zanaatı inceliyor ve bazı coğrafyalarda son derece gelişmiş ticaret ve zanaatın olmasına rağmen bazı coğrafyalarda neden olmadığını irdeliyor İbni Haldun. Mesela orada Endülüs için bir sandviç devlet kavramı kullanıyor ki gerçekten bu bilinmeye değer. Neden? Ne demek sandviç devlet? Sandviç devlet de şunu söylüyor. Franklarla, Endülüs coğrafyası bugünkü İspanya coğrafyasının güneyidir. Cebeli Tarık Boğazı denmesinin sebebi de ünlü komutan Tarık'tan kaynaklanan Gibraltar diye de geçen, İngilizce'ye de bu şekilde tercüme olmuştur. Önemli bir şey. Haldun burada yıllarını geçirmiş Endülüs medeniyetinde. Endülüs medeniyeti maalesef İslam coğrafyasında ama hasreten Türkiye'de de çok fazla bilinen bir medeniyet değil. Yani ortaya koyulmuş medeniyet öyle tolere edici bir medeniyet, öyle kendi içerisinde özellikler ihtiva eden bir medeniyet ki belki bir programda Endülüs medeniyetiyle ilgili Türkiye'den bakış dinleyenleri açısından yaparız. Çünkü konuştuğumuz güncel olaylar son derece önemli ama suya yazılmış yazı gibi bugün konuştuğumuz bir husus bir vakit sonra unutulabiliyor. Ama bunlar gerçekten bilinmesi lazım gelen hususlar. Neden sandviç devlet diyor? Çünkü İspanya coğrafyasını dikkate aldığınızda kuzeyde Frankların sürekli bir baskısı var. Aşağı gitse bu sefer orada da Berberiler var. Yani Kuzey Afrika'ya, Fas'a geçse. Dolayısıyla Endülüs orada sıkışmış bir sandviç devlet. Sıkışmış toplumların en önemli özellikleri tarımda kendi kendine yeterli olabilme ile ilgili ortaya koymuş oldukları hususlardır. Dolayısıyla Endülüs'e gittiğinizde Endülüs bahçelerini görürsünüz. Toledo'ya gittiğinizde çok önemli şeyler görürsünüz. Cordoba diye biliyoruz değil mi? El Kurteba. Yani Cordoba'ya gittiğimizde yine inanılmaz orada Endülüs medeniyetinin taşa adeta nakşolunmuş o medeniyet seviyesini görürsünüz. Tolerans anlamında da çok enteresandır. Mesela İbni Haldun'un bulunduğu coğrafyadan neşet etmiş İbnül Arabi. Çok önemli bir tasavvufçudur. Kibrid-i Ahmer gibi eserlere imza atmış. Yanındaki en yakın arkadaşı İbnül Meymun. İbni Meymun bir Musevi, bir Yahudi. İbni Arabi önemli bir İslam tasavvufçusu. Birlikte birçok iş yapıyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz kendi komşumuzla kavgalı olduğumuz bir coğrafyada bu insanlar Endülüs medeniyetinin içerisinde farklı kültürlerle, farklı şeylerle yetişe gelmişler. Onun da niye böyle neşet ettiğini açıklıyor İbni Haldun. Öyle olmak zorundaydı. Çünkü diyor sandviç devletti. Yani tolere etmezsen orada barınamazsın. O Medine vesikası dediğimiz, Efendimizin imzalamış olduğu vesika da böyle. Yani tolere etmek zorundasın. Çünkü sen Mekke'den Medine'ye geldiğinde Yesrib'i medenileştirirken aynı zamanda oradaki farklı dinlerle de birlikte geçinebilmek zorundasın. Bu şimdi sandviç devlet kendi kendine yeterli toplumları tarımda, zanaatta, ticarette aynı zamanda da tolere eden, sanata düşkün toplumların oluşturulmasında da çok önemli bir katkı sunuyor. Mesela bugünkü sandviç devlet İsrail'dir. Yani sağına gitse Arap, soluna gitse Arap, yukarıya çıksa Arap, Akdeniz'e açılsa deniz. Şimdi böyle bir toplumun içerisinde İsrail'de sürekli olarak bir çölün adeta tarıma elverişli topraklar haline getirilmesiyle ilgili hikayelerin ortaya çıkış sebebi budur. Sandviç devlet çünkü. Kendi kendine yetmek zorunda. Kendi kendine yetmek zorunda kaldığınız anda Negev çölünde bir şeyler yetiştirmek zorundasınız İsrail'de. Negev çölüne baktığınızda bugüne kadar bir şey yetişmemiş ama İsrail bu konuyla ilgili kendi kendine yeterli olma adına birçok hamleler yapıyor ve biz bunu görüyoruz. Şimdi dolayısıyla bu bedaret ve hadaret kavramlarını çok önemli bir şekilde inceliyor. Şimdi burada bir de asabiyet teorisi var İbn Haldun'un. Bu asabiyet teorisini öyle izah ediyor ki en sonunda Timur'u etki altında bırakıyor ve Timur bundan çok etkileniyor. Nedir asabiyet teorisi? Bugün bunu Türkiye Cumhuriyeti için konuşabilirsiniz, İngiltere için konuşabilirsiniz, Amerika Birleşik Devletleri için konuşabilirsiniz. Diyor ki küçük gruplar kendi içlerinde bir dışlanmayı gidermek maksadıyla dayanışmak, merkeze yürümek, pastadan pay kapmak için asabiyeye ihtiyaç duyarlar. Yani dayanışmaya ihtiyaç duyarlar. Asabiye deyince öfke anlamı çıkmasın burada. Asabiyeden kasıt belli bir gruba dahil olma, belli bir aşirete dahil olma, belli bir dayanışma grubunun içerisine dahil olma. Bunlar dışlanmış hissettikleri anda birbirleriyle daha fazla çekim oluştururlar ve bir araya gelirler. İhtiyaçlara, tehlikelere karşı birlikte mücadele ederler. Ne var ki?

Neden? Çünkü refaha kavuştuğunuzda üleşim kavgası çıkar kendi arasında diyor. İşte Haldun burada yöneticilerle tebaasıyla zaman içinde irtibatlarının koptuğunu ve asabiyenin irtifa kaybetmeye başladığını, iktidar, zenginlik, kibir, refah gibi hükümranların zindeliğini çürüten şeylerin toplumda belli bir kesimi çürüttüğünü ve başka bir asabiye oluşturmuş grubun da o grubu yıkarak merkeze yürüdüğünü anlatır. Bugün demokrasi teorisinde iktidarların el değiştirmesi bununla alakalıdır. Yani demokrasi teorisinin evrensel bir kavramı vardır. O da şudur. İktidarlar el değiştirir. Neden el değiştirir? Yıpranır çünkü iktidarlar. Yani yapılmış olunan icraatların başarısızlığı, insanların artık kendi içerisinde iktidara 50 tane bahane bulmaya başlaması, iktidarın kendi hatalarını görememesi ve o iktidarın etrafında şekillenmiş grupların bir şekilde merkeze yürümüşken dışarıdakilerin merkeze yürüyememesi iktidarları değiştirir. Bu demokrasi teorisinin içerisinde vardır. Sadece Türkiye özelinde söylenmiş cümleler olarak algılamamak lazım. İşte en son 18-19 yıldan bu yana iktidarda bulunan Angela Merkel, sosyal demokratlar tarafından oluşturulmuş bir koalisyon tarafından seçim mağlubiyeti sonucunda koltuğunu sosyal demokratlara bıraktı. Bu Türkiye açısından da geçerlidir. İşte 1950'den bugüne kadar geçen süre içerisinde darbeleri saymadığımız takdirde iktidarlar birçok kez el değiştirmiştir ve bu olması gerekendir. Neden? İşte bu İbni Haldun'un ortaya koymuş olduğu asabiyet teorisiyle çok yakından alakalı bir husustur. İşte o yüzden İbni Haldun diyor ki yöneticiler otorite ve iktidarlarının zayıfladığını fark ederler. Bu çekişme ve anarşi süreçlerine yol açar. Eğer ülkede anarşiyi azaltacak bir düzen yoksa umut azalır, iyimserlik silinir. Sonra başka bir yerde başka bir asabiye geliştirmiş gruplar yönetimi devralır ve döngü böyle devam eder diyor. İşte demokrasi teorisi de bunu söylüyor. Dolayısıyla aslında Haldun'un coğrafya kaderdir gibi bir klişeye sıkıştırılmış cümle üzerinden algılamak yerine örneğin bu asabiyet teorisi üzerinden anlamanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada yine baktığımızda ömrü nerede geçmiş diye Endülüs'te, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de ve Mısır'da geçiyor. Bu ömrünün önemli kısmında da haciplik yapıyor. Ne demek haciplik? Devletin sırrını tutan kişiye hacip diyorlar. Yani devletleri yöneten hükümdarlara hem akıl veriyor hem de onların sırlarını tutuyor. Ve İbni Haldun diyor ki haciplerin diyor hayatını araştırdım. Haciplerin büyük bir kısmı derviş olarak ölmüş. Neden? Siyasetin içinde bulunduğu kirliliği hacipler o kadar sırdaş oldukları için biliyorlar ki öyle olunca kurtuluşu dağda bayırda tek başına yaşayarak yaşamakta buluyorlar ve birçok hacip yani o bir mağarada bir inzivaya çekilmiş bir derviş hayatı yaşarken buluyor kendisini. Yani zor bir zanaat o zaman için baktığınızda haciplik. Hacip olduğunda tabii ki hacip olduğu yerlerin içerisinde bedevi hayatı yaşayan var, gelip göçen. Aynı zamanda da hadari hayatı yani medenileşmiş bir hayat da süren var. Bedevileri incelediğinde yani göçmen toplumları incelediğinde düzen, tertip ve itaatın son derece önemli olduğunu ortaya koyuyor. Eğer diyor göçebe toplumlar düzen, tertip ve itaat noktasında bir sıkıntı oluştururlarsa o topraklarda tutunmaları zor olur diyor. Mesela buradan çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu İbn Haldun söylemiyor ama eski Türk devletlerinde yani Osmanlı ile yerleşik bir düzene geçmeden önce işte mesela Göktürklerde efendime söyleyeyim Alparslan'ın 1071'deki zaferinde 1040'daki Dandanakan'da onun öncesinde de dahil olmak üzere Türk toplumları et yiyor fakat tatlı yemiyor. Neden? Tatlının kendilerine kilo aldırdığını, tembelleştirdiğini, uyku getirdiğini ve savaşma kabiliyetlerini elinden alıp efendime söyleyeyim erkekleri kadınlaştırdığına inanılan bir inanç var. Mesela bunları inceliyor İbni Haldun. Dolayısıyla diyor ki mesela medeni şehirler zaman içerisinde refah yaratır ve refah toplumlarının savaşamayacağına dair önemli hususlar ortaya koyuyor. Peki medeni toplumlar kendi içlerinde yaşarken refah seviyeleri arttıkça savaşamazsa ne olur? İşte mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım, Avrupa'ya bakalım, Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de bu konuda refahtan payını alan bir ülke. Savaşamama sorunu

bu ülkeler teknolojiyle çözmüşler. Yani ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri savaşırken işte uzaktan düğmeye basarak savaşı idare etmeyi. Hiç kimse artık eline kılıç alıp da Allah Allah nidalarıyla bir harekat icra etmiyor. Edilenler hala var ama bu konuyla ilgili daha çok yoğun teknoloji kullanılıyor. Örneğin Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta gerçekleştirdiği harekatta Mehmetçiğimizin inanılmaz kahraman bir mücadelesi var. Ama ne kullanıyoruz? Çok yoğun teknoloji kullanıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani işte terör örgütlerinin yukarıdan belli bir noktadaki merkezini işaretleyip sıfır hata ile vuruyor. Ya da Doğu Akdeniz'de bir gerilim olduğunda dosta ve düşmana adeta gövde gösterisi yaparcasına Fransız Devlet Başkanı Macron Türkiye'ye yönelik olarak tedbirler alacağız, donanmayı göndereceğiz dediği gün Türkiye 300 kilometre ötedeki bir gemi savar füzesiyle sıfır hata ile bir hedefi vuruyor. Yani diyor ki gelirsen oturduğum yerden teknoloji. İşte göçebe toplumlar savaşır, refah toplumları savaşamaz. Bugün bunlar neye dönmüş? Teknolojiye dönmüş. Peki 1300'lü yıllarda yerleşik toplumlar bu işi nasıl çözmüş? Kendileri için savaşacak asker bulurlar diyor. Çünkü Mısır'da geçiyor, çok önemli bir zamanı. Ne yapmış Mısır, nasıl çözmüş? Abbasi nasıl çözmüş? Türkleri asker yapmış. İşte Memlükler Devleti işte bu işin kökenidir. Veya Abbasiler döneminde Türkler burayı korusun diye Abbasi hükümdarları Türkleri kendisine asker yapıyor. Ama onun da diyor kendi içinde sıkıntıları var. Asker yaptığın insanlar bir gün gelir senin tahtını ortadan kaldırırlar diyor. Yani var mesela Memlüklüler ilk oraya geldiklerinde şey olarak geliyorlar. Türkler orayı korumak maksadıyla geliyorlar. Ama zaman içerisinde ne oluyor? Orada isyan çıkartıyor ve o asker yönetimi ele alıyor. Mesela Halep'in kadısı Yelboğa var. Yelboğa bir şekilde isyan ediyor. Sultan Fereci tahtından ediyor. Bunun dışında birçok yine Memlük Sultanı'na karşı girişilmiş darbeler var ve sizin beni korusun diye oraya getirdiğiniz asker bir vakit sonra saltanatı kendisine alıyor. Şimdi dolayısıyla bunları falan inceliyor ve bunlarla ilgili olarak da bir kitap yazma kafasında var. Fakat haciplik görevinde çok başarılı fakat geçimsiz bir adam aynı zamanda İbni Haldun. Tunus'tan kovuluyor, Mısır'dan kovuluyor, Cezayir'den kovuluyor, Endülüs'e gidiyor, Endülüs'ten kovuluyor ki dedeleri falan da zaten 900'lü yıllarda bir ayaklanmaya karışıyorlar ve ailesi itibarsızlaştığı için karşıya geçiyorlar. Yani Fas tarafına, Kuzey Afrika'ya geçiyorlar, Tunus'a. İşte o esnada da Tunus'ta mesela Haldun geldiğinde Hafsiler var. Hafsiler bunu kendisine şey yapıyor, hacip yapıyorlar, onların derdini dinliyor. Tunus mesela Fas'ı ele geçirsin diye ona akıl veriyor ama akıl verip de Fas'ın üzerine yürüttüğü ordu Fas'a giderken Faslıların tarafına geçebiliyor. Yani çok son derece pragmatik ve oportünist bir adam. Tabii bunları yaparken sürekli not alıyor ki İbni Haldun yapan o. Yani krallar nasıl düşünür, sultanlar nasıl düşünür, nasıl aldatılır hepsini biliyor. Zindandayken Tunus'taki hükümdara kendisini salıvermesi karşılığında öyle şiirler yazıyor ki okusanız yani o sultanın yerinde biz olsak kendimizi gerçekten dünyayı yöneten insan zannederiz. Fırsatçı bir adam ama aynı zamanda. Ama onu İbni Haldun yapan gözlem yapabilmesi. Tabii daha sonra bu kitabını yazmadan önce Fahrettin Razi'den ve Tusi'den dersler alıyor. Fahrettin Razi bir Türkistan coğrafyasından alimi. Tusi ise Bağdat ve Azerbaycan bölgesinde. Ama bunların kitaplarını okuyor, dersler alıyor. Bu bize niye anlatıyor İbni Haldun'un yaşamı dikkate alındığında? Küreselleşmeyi. Şimdi biz mesela bu pandemiden dolayı önemli bir şekilde derslerimiz dahil olmak üzere küreselleşmenin bir nimeti olarak internet üzerindeki hocalardan sağladık. Zannettik ki yani bizden 700 yıl önce küreselleşme yoktu. Hayır. Yani ne demek? Türkistan coğrafyasındaki Fahrettin Razi'den Endülüs'te doğmuş arada 4000-5000 kilometreden fazla mesafe olan yerde nasıl ders alıyor? Alıyor. O zamanın medreseleri var, kervanlar var. İşte bunların hepsini inceliyor. Daha sonra eserini yazmak için Es-Selame Kalesi'ne çekiliyor. Şimdi bu çok önemli bir konu. Es-Selame konusu. Neden? Es-Selame Kalesi, İbni Selame Kalesi, Afrika'nın ortasında bir çölde hiç kimsenin olmadığı, devenin

0: geçmediği, kervanın göçmediği, kuşların uçmadığı çölün ortasında bir kale inşa edilmiş. Güvenlik sebebiyle işte oradan geçen kervanların gelip çok geçmese bile arada sırada geçtiğinde uğraması için ya da güvenlik maksatlı. İbni Selame Kalesi'nde bugün bildiğimiz mukaddimeyi İber'in başına, mukaddime bu İber'in takdimi anlamındadır. Mukaddimesini yazıyor. Şimdi beni burada ilgimi çeken şey İbni Haldun'un, bir çöle gidiyorsunuz, bir kalenin içindesiniz. Orada internet yok, bilgisayar yok, daktilo yok, dolma kalem yok, tükenmez kalem yok, yararlanabileceğiniz cilt cilt kitaplar yok. Mutlaka yanında taşımış olduğu bir şeyler vardır. Ama orada 600 yıl boyunca değerinden hiçbir şeye yitirmeyen bir eser yazıyorsun. İşte bu İbn Haldun'un gözlemciliği. Orada asabiyet teorisini geliştiriyor. Orada tarih felsefesini geliştiriyor ve bunları toparlıyor. Bunları toparladıktan sonra Mısır'a kadı olarak geldiği dönemin içerisinde Sultan Ferec'e bir haber geliyor. Sultan Ferec'e haber gelen haber şu: Timur Halep'i ele geçirdi. Timur Halep'i ele geçirmesi çok büyük bir şey. Ve hemen Sultan Ferec Şam'a gidip işte Halep'te bulunan Timur'un ordusunu karşılamak istiyor. Tabii İbn Haldun diyor ki ben de sizle gelmek istiyorum. Neden? Gözlemci adam. Gözleyecek orada. Timur'u görmek isteyecek hatta fırsatını bulursa. Yani İbni Haldun'u İbni Haldun yapan vasıf
1: Merak.
0: merakı. Evet, buradan bunu çıkartabiliyor. Çok meraklı bir adam. Çok pragmatist. O sultanı bırakıp öbür sultanın yanında anında saf değiştirebiliyor. Bu anlamda öyle çok etik ve ahlak peşinde, ahlaksız anlamında söylemiyorum, etik ve ahlak peşinde siyaseten bir şey gütmüyor. Sadece tanımak istiyor ve bunu da eserine yansıtıyor. Hatta kabileleri öyle örgütlüyor ki bu şeyde İbni Selame Kalesi'nin civarında yaşayan o Tuareglerde dahil olmak üzere onları kontrol altına almak isteyen her sultanın kapısını çalacak kişi İbni Haldun. Neden? O kabileler arasında neler var? Nelere dikkat ediyorlar? Asabiyet teorisi gereği kim kimle birlikte, kim kimden ayrı? Bunları inceliyor. Bunu bilmezsen bilgiyle yöneteceksin ya toplumu. Bunu bilmezsen orada hakimiyet sürmen mümkün değil. Bunu Osmanlı yaptı. Şimdi Türkiye Libya ile ilgili önemli kazanımlar elde etti. Şimdi bir bakıyorsunuz ekranda herkes Libya uzmanı olmuş. Halbuki Libya Trablusgarp'tan ibaret değil. Kaldı ki konuşan yazan kişinin de Trablusgarp'a dair bildiği bir şey de yok. Libya Trablusgarp'ı ayrı bir şey. Bingazi tarafları ayrı bir şey. Güneye indiğinizde o göçerlerin yaşadığı, bedevilerin yaşadığı bölge apayrı bir şey. Şimdi buradaki hususiyetleri bilmeden Libya siyaseti güdemezsiniz. Bunu yapmak için de o konunun uzmanlarını yetiştirmeniz lazım. Yani buradan da bir ders çıkarma anlamında söylüyorum. Sultanlar bu yüzden İbni Haldun'a muhtaçlar. Yani biliyor o coğrafyada iki şeyin ucunun bir tarafa nasıl getirileceğini. Ve gidiyorlar, Şam'a geliyorlar. Fakat Şam'a geldiklerinde Kahire'de bir ayaklanma çıkıyor. Kahire'de ayaklanma çıkınca Sultan Fereç ordusunu alıp tahtı kaybetmemek için Şam'a gelmiş orduyu alıyor, tekrardan Kahire'ye geri dönüyor. Ferec'e diyor ki ben şey yapmak istiyorum diyor. Yani mümkünse Timur'la tanışmak istiyorum. Ya yapma etme tutma. Çünkü Timur kan döken bir adam olarak biliniyor o dönemde. Fakat buna rağmen gidiyor Timur'a. Timur çok merak ediyor. Yani anlat bakalım diyor. İşte ona asabiyet teorisini anlatıyor. Ona tarih teorisini anlatıyor bu kapsamda. Birçok şey anlatıyor. 35 gün kalıyor Timur'un yanında. Timur çok etkileniyor kendisinden. Bunun üzerine kendisine 12 sayfalık bir risale yazıyor ve Bürde'nin Peygamber Efendimiz'in kendisine yazılmış olunan şiirini hediye ediyor. Tabii o mukaddimenin işte 12 sayfalık bir risaleye dönüştürdüğü, özetlediği şey Timur'un çok hoşuna gidiyor. Diyor ki gitmiyorsun hiçbir yere kardeşim. Ben de diyor geliyorsun. Çünkü Timur da Semerkant'ı, Buhara'yı falan bir önemli kültür başkenti yapmak istiyor. Birçok alimi yanında topluyor falan. İbni Haldun'a da ihtiyaç duyuyor. İbni Haldun yalvarıyor. Ben diyor gelmek istemiyorum oraya. Çünkü kütüphanesi var, o su var, bu su var falan. Diyor ki o zaman ben o zaman Mısır'dan kütüphanemi alayım. Dediğiniz yere geleyim diyor ve zor bela oradan kaçıyor. Zaten Tunus'ta ve Cezayir'deki olaylardan da hep hac vesilesiyle bir şekilde hacca gideceğim beni ne olur bırakın diye sultanlara yalvarıyor. Ama hacca gitmiyor, Kahire'ye gidiyor. Daha sonra hacca da gidiyor. Gerçi bu hacca gitme ve kaçma hikayesini Gazali'de ve Ali Kuşçu'da da bulabilirsiniz. Yani onlar da

0: bulundukları ortam fikir hürriyeti kapsamında verimli eserler yazamayacaklarını anlayınca hep haç vesilesiyle kaçmışlar. Dönünce Sultan Ferec'e ne diyor? Çok önemli. Bunu Türkiye'den bakış dinleyicilerin dikkatine sunmak istiyorum. Diyor ki ben diyor Timur'u gittim diyor. 35 gün diyor tarttım diyor. Timur'dan hiçbir şey olmaz diyor. Bu diyor yel gibi eser gelir geçer. Hakikaten dediği oluyor. Yani Timur'u Anadolu coğrafyasında geliyor. Osmanlı'yı Yıldırım Beyazıt'ı yıkıyor.
1: Ankara
0: Oradan
1: Savaşı.
0: gidiyor Ankara Savaşı'ndan sonra Altın Ordu Devleti'ni yıkıyor. Altın Ordu Devleti'ni yıktıktan sonra Rus Kinezliği, Moskova ve Kiev Kinezliği peydah oluyor. Ve Moskova, Kiev Kinezliği'nin üzerinden de 1600-1700 yıllardan sonra Osmanlı'nın başındaki en büyük sıkıntı olan Rus İmparatorluğu, Çarlık çıkıyor. Yıkmasa Altın Ordu Devleti'ni belki Çarlık olmayacak. Ama diyor ki bu buradan gidecek, yel gibi diyor, eser geçer. Siz asıl diyor tehlikeyi Mısır mülkü içinde İbni Osman'dan bekleyin. Ne demek? Mısır mülkü için asıl tehlike Osmanoğullarıdır diyor. Mısır mülkü için asıl tehdit İbni Osman'dır diyor. Hakikaten de öyle oluyor. Bunu söylediği yıl 1300'lü yılların sonu. Bu kehanetin, kehanet demeyelim tabii ki, falcı değil adam, biliyor, sosyolojiyi görüyor orada. Bu
1: Öngörüsü diyebiliriz.
0: öngörüsünün gerçekleşmesinin ana sebebi coğrafyayı, tarihi, asabiyeti, iklimi görebiliyor. Ve 1517'de Yavuz Sultan Selim Tomanbay'ı etkisiz hale getirip Kahire dahil olmak üzere Mısır mülkünü Memlüklülerden alıyor malum. Dolayısıyla İbni Haldun'u bu kapsamda değerlendirmeye bu programda çalıştık. Aslında anlatsak İbni Haldun'u çok daha uzun programlar içerisinde
1: Tek
0: anlatabiliriz
1: programa
0: ama
1: sığdırmamız
0: İbni
1: mümkün
0: Haldun
1: değil. Doğru.
0: 1406'da vefat ediyor. Bugün Tunus'ta kabri bile belli değil. Tunus'ta 20 yıl, Cezayir, Fas, Endülüs'te 26 yıl, Kahire'de de 24 yıl ömrü geçiriyor. İbni Haldun'a dair üniversitelerimiz var Türkiye'de ama İbni Haldun'u coğrafya kaderin ötesinde bileni yok. İslam coğrafyası olarak da Tunus'ta bugün kabrinin dahi belli olmaması bizim derin derin düşünmemizi gerektiren hususlar. Almanya'da Goethe Enstitüsü'ne gidiyorsunuz, Goethe'nin doğduğu evi görüyorsunuz, efendim söyleyeyim çalıştığı masayı görüyorsunuz, bir sürü şey. Ben mesela son kapatmadan önce bir şey söyleyeyim. Fuzuli Divanı'nı ümmi bir şekilde okuyan Kazancı Bedi. Yani çok önemli bir şahsiyet. Neden? Fuzuli'nin divanını okuması yazması yok. Cilt dolusu o divanı babasından ümmi öğrenip söyleyebilen bir kişi soba zehirlenmesinden öldü. Urfa'daki Kazancı Bedi'yi, Kazancı unvanını aldı. Bakırcılar Çarşısı'na gittim, dükkanını göreyim diye elektronik mağazasına döndürmüşler. Şimdi biz böyle olduğu takdirde tarihi hafızası iyiliş edilmiş bir coğrafyaya döneriz ki Batı'nın elindeki en büyük kazanç da bizim bu tarih idrakından yoksun olmamız.
1: Yeni nesillere tanıtmamız
0: Evet.
1: lazım. Çok önemli bir bilim insanıydı İbni Haldun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Katkılarınız için sağolunuz. Türkiye Gazetesi yazarı Doktor Yusuf Alabardar'la birlikteydik. Bu haftalık da Türkiye'den Bakış programının sonuna geldik. Yapımcımız Kadriye Şener'di, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve ben İpek Önder. Haftaya buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate yani nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliği olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel laf niteliği taşımayacak, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye ile Suriye sınırındaki 5 gümrük kapısında ticari geçişlerin 7/24 devam ettiğini ifade etti. Bakan Bolat, Ankara'da Suriye Gümrük Bakanı ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. ABD ile Rusya Filipinler'de Ukrayna'yı konuştu. Filipinlerin başkenti Manila'daki ASEAN toplantıları marjında bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaklaşık yarım saat görüştü. Ana gündem maddesi Ukrayna'ydı. Cephe hattında da karşılıklı saldırılar sürdü. Rusya ve Ukrayna'da 5 kişi öldü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ASEAN toplantıları kapsamında bulunduğu Filipinler'de İran'la ilgili konuştu. Trump'ın politikası kısasa kısas anlayışı dedi. İran'ın ağır bedel ödeyeceğini söyledi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı Hürmüz'den sonra Babül Mendeb Boğazı'nda da gerilimi artırdı. Boğazdan petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Alternatif yollardaysa geçişler zaman ve maliyet yükü getiriyor. Bu sürecin petrol fiyatlarını artırması öngörülüyor. ABD ile İsrail ordularını entegre etmeyi hedefleyen Ulusal Savunma Yetki Yasası'na Temsilciler Meclisi'nden onay çıktı. Meclisten geçen yaklaşık 1 trilyon dolarlık savunma bütçesi, ABD askeri istihbaratıyla sanayi tabanını İsrail'e bağlıyor. Demokratlar 216'ya karşı 212 oyla kabul edilen tasarıya entegrasyon maddesi nedeniyle itiraz ediyordu. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yla karşılaştı.

karşılaştı. Kanada'yı 3-1 mağlup eden Ay Yıldızlılar yarı finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Harikasınız filenin sultanları, yarı finaldeyiz" mesajını paylaştı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29. Çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Ekonomi penceresinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve yaşananlar ekonomiye, hem dünyanın ekonomisine hem ülkemizin ekonomisine nasıl yansıyor? Bunları konuşuyoruz her Perşembe Ekonomi Penceresi'nde. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size bugün Sefa Ak'tan ulaştırıyor ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizleri çift 0 90 312 463 34 19 ve çift 0 90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz
1: Çok teşekkür ederim
0: programımıza.
1: Ozan Hanım. Çok sağ olun.
0: Yine son derece hareketli bir gündem var ve tabii ki ekonomimize de yansımaları var. Bir kere çok merakla beklenen bir karar vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Şöyle bir bakıyoruz. Politika faizini %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranı %40, gecelik vadede borçlanma faiz oranı %35,5'ta sabit tutuldu. Bu karar, bu adım bekleniyor muydu?
1: Evet, aslında bu faiz kararı açıklanmadan önce geçen haftaya ve bu hafta içi bugüne kadar baktığımız takdirde yapılan bir takım anketler var. Anadolu Ajansı Finans'ın ve Bloomberg'in yapmış olduğu anketler. O anketlerin hepsine de faizin %37'de sabit bırakılacağı şeklinde bir durum söz konusuydu. Dolayısıyla beklenti burada medyan faizin %37 olacağı noktasında idi. Tabii burada özellikle beklenti faiz oranının sabit olacağı noktasında, ama bir diğer beklenti de yıl sonu enflasyonu ve 12 aylık, pardon, yıl sonu faiz rakamı ve 12 aylık faiz beklentilerine baktığımız takdirde orada yukarı yönlü bir eğilimin olduğu görülüyor bu beklentiden. Dolayısıyla burada özellikle 2026 yıl sonu politika faiz tahmininde 100 baz puan artışla %35 seviyesine yükseldiğini ve bu çerçevede katılımcıların yıl sonu tahminlerinde en yüksek beklenti %37, en düşük beklentinin de %30 olduğunu ve bu çerçevede yukarı yönlü bir revize edildiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Tabii bu revizeye baktığımız takdirde beklenti anketlerinde özellikle ABD-İran geriliminin yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi enflasyon görünümü üzerinde riskleri artırırken piyasa beklentileri faizin sabit bırakılacağı yönünde şekilleniyor idi. Ve bu çerçevede bugün saat 14'te Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu kararda da bunu net bir şekilde görmüş olduk. Ve gecelik faizin %40, haftalık repo faizinin %37 ve borçlanma faizinin de %35,5'te sabit tutulduğunu görüyoruz. Tabii Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu yazıya bakıldığı takdirde aslında orada bu geleceğe dönük de bir takım sinyaller veriyor. Onu da net bir şekilde görmek mümkün. Özellikle orada enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilediği, öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima ediyor. Zaten şu anda nedir? İran-ABD savaşı dolayısıyla gerçekten ciddi bir sıkıntı. O burada aslında ifade ediliyor. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Düşünün, Temmuz'un başında 70 dolarlardayken, dibi bulmuş iken şu anda 96 dolarlara Brent petrol varil fiyatının geldiğini görüyoruz. Ve bu çerçevede ciddi anlamda enerji maliyetinde, enerji fiyatlarında bir artışın seyrinin olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanında yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret ediyor. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği ve sıkı para politikasının nedir o pozisyonun korunacağı, eğer olağanüstü bir durum söz konusu olduğu takdirde yeni önlemlerin alınabileceği ve toplantı bazlı ve bir takım veriler eşliğinde faiz kararlarının şekillendiği ifade ediliyor. Ve burada özellikle bu faiz kararı verilirken burada özellikle tabii şunu ifade etmek mümkün. Bu İran-ABD savaşı ve bu savaşın ortaya çıkarmış olduğu petrol şoku, petrol fiyatlarındaki artış ve bunun maliyetlerde ortaya koymuş olduğu fiyat artışları ciddi anlamda piyasaları olumsuz etkiliyor. Ve şu anda nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bu çerçevede bir gör politikası izlediğini söylemek mümkün. Tabii Ağustos ayına Merkez Bankası pas geçecek. 10 Eylül'de bir sonraki toplantı ve bu 10 Eylül'de durumu izleyecek. Ağustos verilerine bakacak. İran-ABD savaşının seyrine bakacak. Ve bu çerçevede bir indirim olabilir mi? Onu değerlendirmesi söz konusu, ama bir indirim olacağı şeklinde değerlendirmek de şu aşamada çok mümkün gözükmüyor.
0: Peki, evet. Tabii Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Oraya baktığımızda nasıl bir sonuç görüyoruz ve tabii bekleniyor muydu bu karar?
1: Evet, aslında bekleniyordu. Avrupa Merkez Bankası da bugün saat 15.15'te bu kararını açıkladı. Onlar da aynen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi faizi 3 temel politika faizini sabit bıraktığını duyurdu. Avrupa Merkez Bankası'nın bu son kararıyla birlikte ana refinansman faizi %2,40, mevduat faizi %2,25, marjinal fonlama faizi de %2,65 seviyesinde kaldı. Avrupa Merkez Bankası son olarak Haziran toplantısında 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak Eylül 2023'ten sonraki ilk faiz artışını gerçekleştirmişti. Tabii şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü toplantılarından sonra gözler gelecek hafta FED'e çevrildi. Gelecek hafta Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 22'de biz FED'in açıklamalarını göreceğiz. Şu
0: Ne
1: aşamada bir
0: bekleniyor?
1: sürpriz gözükmüyor. Yani o da sabit bırakacağı yönünde.

0: bir değişiklik olabilir beklentisi hakim ama şu aşamada nedir? Sabit olacağı şeklinde piyasaların bunu satın aldığını söylemek mümkün.
1: Peki hocam, siz de tabii hep faiz kararı ile ilgili değerlendirme yaparken de sık sık dile getirdiniz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında savaş devam ediyor. Bir müzakere ve barış umudu varken tekrardan yükselen bir gerilim var. Bu da tabii ki petrol fiyatlarına yansıyor. Biraz önce TRT Haber'den baktığımız kadarıyla Brent petrolünün varili 96,64 dolar bugün. Altın ve gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket var. Trump'ın bazı ülkelere ek gümrük tarifesi uygulayacağı ifade ediliyor. Küresel ekonomi ne tarafa doğru evriliyor? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii küresel ekonomi aynı anda 3 kanaldan gelen bir baskı altına girmiş durumda şu anda. Birinci planda İran-ABD savaşının art arda çöken ateşkeslerle birlikte bölgesel olarak yayılması. İkinci olarak bu savaşın tetiklemiş olduğu petrol fiyat şoku ve buna eşlik eden güvenli liman talebiyle yükselen bir altın ve gümüş fiyatı. Üçüncü olarak da ABD yönetiminin yeni bir korumacı tarife dalgasını yürürlüğe koyması. Tabi bu üç unsurun bir arada hareket etmesi 2022 sonrası dönemde görülen türden bir enflasyon baskı ile büyüme yavaşlamasının eş zamanlı yaşanabileceği bir tabloyu işaret ediyor. Tabi Türkiye üzerinde ise enerji ithalatına bağımlılık, cari açığın yeniden genişleme eğilimine girmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu koruma zorunluluğu öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Tabi baktığımız takdirde İran-ABD savaşının seyri gerçekten önemli. 14 Haziran'da imzalanan bir mutabakat zaptı var. 17 Haziran'da resmileşmiş ancak 8 Temmuz'da bu çökmüş.
1: Evet.
0: 19-21 Temmuz itibariyle çatışma, Ürdün'deki Amerikan üssüne İran saldırısı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ilanı ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çerçevesindeki bombardımanlarının devamı. Tabii Trump yönetiminin müzakerelere yaklaşımının sertleşmesi ve bu çerçevede mutabakat zaptının resmen çöktüğünün ortaya konması ve bu çerçevede savaşın da süreceği ve etrafa yayılacağının ortaya çıkması gerçekten küresel ekonomi açısından önemli bir handikap. Peki bu neden önemli küresel ekonomi açısından? Özellikle enerji piyasaları açısından petrol fiyat şoku ve Hürmüz Boğazı riskinin gerçekten önem arz ettiğini söyleyebiliyoruz. Yani Temmuz ayı başında Brent petrol varili fiyatı 70 dolar iken 22 Temmuz itibariyle 91 dolar, bugün itibariyle 96 dolarlara geldiğini söyleyebiliyoruz. Yani %35'lik bir artış var 3 hafta içerisinde. Batı Teksas ham petrolünün de paralel bir şekilde 85 dolarlara yükseldiğini. Dolayısıyla bu fiyat hareketlerinin arkasında temel unsur sadece jeopolitik risk primi değil, aynı zamanda somut arz endişesinin de olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii düşük stok seviyeleri ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğindeki yavaşlama piyasada olası arz kesintilerinin ortaya çıkacağını söylemek mümkün. Nihayetinde Hürmüz Boğazı'ndan dünya petrolünün %20-25'i civarında, doğalgazın %20-25'i civarında bir rakamın oradan geçtiği ve bu çerçevede oradaki arz kesintisinin toplam talebi küresel ekonomide karşılamada yetersiz olacağını söylemek mümkün. Tabii Boğaz'ın fiilen kapanması ihtimali bu kritik senaryoyu da gerçekten ön plana çıkartıyor ve diplomatik alanda bir ateşkes veya arabuluculuk görüşmeleri basına yansıdığı takdirde hemen Brent petrol varil fiyatında bir gevşeme olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bu petrol yanında olan bir durum. Bir de güvenli liman olarak gördüğümüz altın ve onun
1: Gümüş.
0: paralelindeki gümüş fiyatındaki değişim. Tabii 22 Temmuz itibariyle ons altına baktığımız takdirde 4100 dolar bandında seyrettiğini ve en yüksek seviyeye ulaştığını görebiliyoruz. Altın piyasasında iki zıt kuvvet aynı anda etkili oluyor. Bir yandan jeopolitik risk primi güvenli limanı talebini artırırken diğer yandan petrol kaynaklı enflasyon beklentisinin Fed'i faiz artır

0: tırmana yönetebileceği ihtimali doların ve tahvil faizlerinin güçlenmesine yol açarak altın üzerinde bir baskı oluşturduğunu söylemek mümkün. Nitekim Brent petrol varil fiyatındaki artış Fed'in şahin duruşu ihtimalini güçlendirerek altında kısa süreli bir geri çekilmeye de sebep oldu. Ama buna karşın uzun vadeli altının görünümünün yukarı yönlü olduğunu söylemek mümkün ve buna ilişkin olarak Goldman Sachs'ın yıl sonu itibariyle tahmininin altında 4.900 dolar civarında olduğu ve özellikle Çin başta olmak üzere diğer merkez bankalarının altında alış yaptığı ve bu noktada doların rezerv para olması noktasından kaçmaya dönük uygulamalar olduğu, bunun da altına olan talebi arttırdığından uzun vadede altının karlı olabileceği değerlendiriliyor. Tabii gümüşe baktığımız takdirde gümüşteki boyut biraz daha farklı. Burada özellikle altından ayrışan kritik nokta şu. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi gümüş fiyatlarına baskı altına tutuyor. Sanayi metali özelliği ve altına kıyasla daha oynak yapısı nedeniyle gümüşte bu baskı daha belirgin bir şekilde hissediliyor. Yani altındaki aynı etkiyi hissediyorsunuz ama ilave olarak bir de sanayi girdisi olarak değerlendirildiği için bu çerçevede gümüşteki oynaklığın daha fazla olduğunu söylemek mümkün.
1: O altın kadar güvenli liman değil o zaman, öyle
0: Gayet
1: mi?
0: tabii çünkü yani mesela şu anda Çin'de ciddi anlamda bir güneş paneli yapım var. İşte yenilenebilir enerji noktasında tüm dünyanın o yöne gittiğini söyleyebilmek mümkün. Ve bu noktada en fazla kullanılan unsurun metalin gümüş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Çin'de de ekonomi geçen hafta ifade ettik. Bir yavaşlama eğiliminde. Büyüme %4,3 olarak gerçekleşmiş ikinci çeyrekte. Şimdi böyle bir durumda yavaşlama söz konusu ise o zaman gümüşün talebinin azaldığını ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii burada özellikle son dönemde işte bu hafta içerisinde gümüşte yüzde nedir 8'lik bir artış söz konusu oldu. Şu anda 60 dolarlar civarında bir seyir mümkün. ABD İran arasındaki artan düşmanlık ve Trump'ın İran'la ateşkes bitti açıklaması gümüş fiyatını dalga dalga etkiledi. Önce aşağı daha sonra jeopolitik risk primi devreye girince yukarı yönlü hareket etti. Savaşın tırmanması gümüşün güvenli liman kimliğini yeniden öne çıkardı ve sanayi talebi endişelerini bir süreliğine geri plana attı. Çünkü Çin'de ciddi anlamda bir yavaşlama vardı. Orada bir talep azalması söz konusuydu. Ama bu ABD-İran arasında ortaya çıkan kriz bir noktada bu hafta içerisinde gümüş fiyatlarının yukarı yönlü hareketine sebep olmuş oldu. Tabii bir diğer durum şunu ifade edebiliriz. Özellikle bu ek gümrük tarifeleri noktasında. Yani Trump'ın yönetime geldiği tarihten itibaren 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren gerçekten de dünyada bu yönlü bir politika, korumacı politikaların arttığını ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani bu haftada özellikle Kanada'nın ABD işte ABD menşeili bir takım ürünlere kısıtlama getirmesi dolayısıyla ABD'nin Kanada'ya %50 oranında ek gümrük vergisi getirdiğini ve 19 Ağustos itibariyle bunun uygulanacağı ifade edildi. Tabii bunun yanında genel korumacı doktrinin devamı niteliğinde 60 ülkeye yeni bir vergi dalgası olarak başlanabileceğine ilişkin bir takım şeyler var. Basında haberler var. Tabii Türkiye'de de oran biraz daha düşük olduğu için Türkiye'de muhtemelen bundan etkilenebilir. Çünkü sonuçta Türkiye'nin de ciddi anlamda ihracatı var. Yapacağı ihracatlarda bu noktada bir etkileme durumu söz konusu olmuş olacaktır. Tabii bir tarafta petrol şoku, bir tarafta tarife şoku, böyle bir durumda klasik bir kötü huylu enflasyon kombinasyonu ortaya çıkıyor. Maliyet enflasyonu hızlanıyor. Tarifeler doğrudan tüketici fiyatlarına yansıyor. İkinci bir enflasyon dalgası oluşturuyor. Bunun yanında büyüme frenlenirken enflasyon

0: yukarı çekiliyor. Merkez bankalarının gerçekten durumu bu noktada çok zor. Yani büyümeyi mi finanse etsin, yoksa enflasyonla fiyat istikrarıyla mı mücadele etsin? İkili bir yapıda nedir? İki arada bir derede kalmış durumda. Tabii gelecek hafta dedik ki Fed'in bir toplantısı var. Burada nedir? Faiz kararı ne olacak? Bunu değerlendirecek. Fakat ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,58 seviyesini test etti. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle karşı karşıyayız. Böyle bir durum gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir baskı oluşturuyor. Çünkü güçlü dolar yerel para birimleri üzerinde ayrı bir baskı oluşturuyor. Mesela baktığınız takdirde nedir? Dolarda Türkiye'de bir hareketlilik olduğunu ne
1: Evet,
0: yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: görebiliyoruz.
0: 47 TL'lere geldi. Tabii Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerde enerji ithalatçısı, cari açık veren ülkeler. Dolayısıyla yüksek petrol fiyatı doğrudan enerji faturasını ve cari açığı büyütüyor. Güçlenen bir dolar ile karşı karşıya ve böyle bir durumda o zaman gelişmekte olan ekonomileri gerçekten ciddi anlamda nedir? Sıkıntıya sokmuş oluyor.
1: Peki hocam. Tüketici Güven Endeksi Temmuz 2026 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlandı. Bu verilere bakarsak tüketicilerin güveni ne oranda değişmiş Temmuz ayında nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, baktığımız takdirde Temmuz ayında tüketici güven endeksinin %2,2 oranında değiştiğini söyleyebiliriz. 87,9'dan 89,8'e yukarı yönlü bir değişim gösterdiğini söylemek mümkün. Yani dolayısıyla tüketici güveninde olumlu yönde bir değişim var. Ve baktığımız takdirde bu endeks içerisinde özellikle gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinin iyileştiğini ve endeksin 83,9'dan 88,3'e yüksek oranda arttığını söylemek mümkün. Dolayısıyla %5,2'lik bir değişim var. Gerçekten bu olumlu bir değişim olarak değerlendirilebilir. Ama bunun yanında gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesine bakıldığı takdirde yani burada negatif bir seyir var. İyimser bir tablo söz konusu değil. Yani bilmiyorum demek ki burada Türkiye'de tüketiciye sorulduğu takdirde yani dayanıklı tüketim maddesi gelecek bir yıl içerisinde alır mısınız denildiği takdirde yani
1: Almak
0: şu anda
1: istemiyorlar.
0: yok. Olumlu bir tablo yok.
1: İhtiyacı yok demek ki tüketicilerin.
0: Ama belki olsa da iş yapabilir, öteleyebilir. Ya,
1: Evet.
0: ama şu var, gerçekten ciddi anlamda ki Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamış olduğu kararda da görüyoruz. Yani iç talepte bir zayıflama var.
1: Var.
0: Yani onu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi yani tamam eskimiş olsun dayanıklı tüketim maddeniz nedir işte buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Yani öteleyebilirsiniz. Dersiniz ki ya bu sene almayayım daha sonra alayım. Ha
1: Tabii
0: biraz daha
1: yani.
0: kullanayım
1: Tabii
0: diyebilirsiniz.
1: ki.
0: Değil mi?
1: Tabii ki.
0: Peki o zaman onlar alınmadığı takdirde yani o sektörler olumsuz etkilenmez mi?
1: Etkiler.
0: Etkilenir tabii. O açıdan
1: Peki
0: yani
1: o sektörler ne yapacak böyle bir durumda? Bir
0: o
1: çözüm
0: zaman
1: var mı?
0: yavaşlayacak. Zaten ciddi anlamda
1: Daha
0: bir
1: az üretecek.
0: tabii daha az üretecek. Belki ne yapacak? Ara verecekler üretime. İşte işçileri tatile çıkartacaklar. Gerçekten
1: İşsizlik artacak o zaman.
0: tabii ciddi bir problem olacak. O açıdan ekonominin çarklarının dönmesi lazım.
1: Evet.
0: Onu net bir şekilde görmek lazım. Ama bunun yanında mevcut dönemde hanenin maddi durumunda, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyimser bir hava var. Fakat genel hatlarıyla bakıldığı takdirde o dayanıklı tüketim maddelerinin alımına ilişkin beklenti hariç genelde tüketici güven endeksinde
1: Bir
0: iyimser bir
1: artış var.
0: tablonun olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: Peki. Bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Ve açıklanan verilere göre imalat sanayinde kapasite kullanımı bir önceki aya göre azalış gösterdi. Bu azalış ne anlama geliyor?
0: Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu bu veri gerçekten de son birkaç günün en

0: dikkat çekici reel sektör göstergesi olarak ifade edilebilir. Rakamlara ve bunun ne anlama geldiğine baktığımız takdirde ekonomideki tabloyu daha net bir şekilde ne yapabiliriz? Ortaya koyabiliriz. Şimdi mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Haziran ayındaki %74,3 seviyesinden 0,5 puan gerileyerek Temmuz'da %73,8'e inmiş. Yani burada dolayısıyla kapasite kullanım oranında bir düşüş var. Geçen yılın aynı döneminde Temmuz 2025'te bu oranın %74,2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani düşüş sadece aylık baza değil,
1: Yıllık
0: Haziran'da
1: bazda var.
0: tabi Temmuz'a değil, yıllık bazada bir düşüş olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla bu seviye son 3 ayın en düşük seviyesine denk geliyor.
1: Yani bu üretimde de azalma anlamına
0: Gayet
1: geliyor.
0: tabi. Yani sonuçta kapasitenizin nedir?
1: Sonuna kadar
0: Altında
1: kullanmıyoruz.
0: şey yapıyorsunuz. Üretim
1: Üretimi yapıyoruz.
0: gerçekleştiriyorsunuz. Bu nedir? Olumsuz bir durum. Tabii veriler 1-14 Temmuz 2026 döneminde 1985 iş yerinin katılmış olduğu bir anket ile belirleniyor. Ve bu tarih aralığında şey yok. Savaşın en sert tırmandığı dönem yok. Yani onun öncesi
1: O
0: ne
1: da
0: içeriyor?
1: olsa belki daha
0: Tabii.
1: da düşük olacak, öyle mi?
0: İşte İran'ın Ürdün'e saldırısı, işte petrolün 90 dolara aşması, bugün 96 dolarları gördü. Onlar yok. Şimdi belki bu tarihleri içine alan bir anket yapılmış olsa kapasite kullanım oranının daha da düştüğünü, dolayısıyla kötümser bir yapı ile karşı karşıya kalacağımızı ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Dolayısıyla bu anket petrol enerji şokunun en şiddetli haline henüz maruz kalmamış bir üretim ortamının fotoğrafını koyuyor. Yani gelecek ay Ağustos ayında bu fotoğrafı daha net bir şekilde görmek mümkün. Şimdi sektörel kırılımlara baktığımız takdirde tüketim mallarında kapasite kullanım oranı Haziran'da %71,8 iken Temmuz'da %71,4'e gerilemiş. Dayanıklı tüketim mallarında %67,9'dan %67,1'e, dayanıksız tüketim mallarında ise %72,6'dan %72,3'e düşmüş. Dolayısıyla bir düşüş
1: Ama
0: söz konusu.
1: yani virgülden sonra
0: Tabii.
1: bir düşüş var. Çok fazla bir düşüş
0: Ama
1: yok.
0: sonuçta
1: Sonuçta bir
0: eğilim
1: düşüş var
0: düşüş
1: ama.
0: yönlü. Yani yükseliş yönlü değil. Bu düşüş yönlü olması özellikle iç talep yetersizliği bu noktada önemli bir durum olarak, gerekçe olarak ortaya konulabilir. Temmuz'da en düşük kapasite kullanım oranı ise %58,7 ile deri sektöründe olmuş.
1: Deri.
0: Deri, evet. Hani ayakkabı veya işte mont tarzı şeyler var, çanta.
1: Evet, insanlar o ihtiyaçlarını öteleyebildikleri için
0: Tabii.
1: belki daha da az imal edilmeye başlandı bu ürünler.
0: Tabii. Dolayısıyla deri sektörünün çok ciddi anlamda bundan etkilendiğini. Tabii ihracat pazarındaki daralma, girdi maliyetlerindeki yükseliş, bu deri sektöründeki kapasite kullanım oranının ciddi anlamda düştüğünü de ne yapabiliyor? Ortaya koyabiliyor. Şimdi aynı gün açıklanan bir diğer veri daha var. Bunları birleştirdiğimiz takdirde o zaman tablo daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 101,2 seviyesinde gerçekleşmiş. Mevsimsellikten arındırılmamış bu endeks 1,3 puan gerileyerek 102,2'ye düşmüş. Endeks alt kalemlerine bakıldığında ilginç bir ayrışma var. Ve bu ayrışmaya baktığımız takdirde gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişleri, üretim hacmi ve istihdam beklentilerindeki iyileşme endeksi yukarı çekerken, bunlar olumlu yönde, sabit sermaye yatırım harcamaları, mevcut ve son 3 aya ait toplam sipariş miktarı ile ekonominin genel gidişatına ilişkin değerlendirmeler endeks üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmuş. Dolayısıyla özellikle şunu söylüyoruz. Sabit sermaye yatırım harcamaları, mevcut ve son 3 aya ait toplam sipariş miktarı ile ekonominin genel gidişatına ilişkin değerlendirme demek ki olumsuz bir tablo oluşturuyor. Ve bu reel kesim

0: güven endeksini düşürüyor.
1: Yani reel kesim dediğimizde çalışan
0: Üretim
1: kesim,
0: kesimi.
1: üretim
0: Üretim
1: kesimi.
0: kesimi tabii.
1: Üretim
0: Sanayici.
1: kesimi daha o zaman ümitsiz ama
0: Tabii.
1: tüketici güven endeksi de yüksek. Bir çelişki yok mu sizce burada? Bir önceki
0: Şimdi
1: soruyla
0: zaten
1: birleştirdiğimde.
0: burada şu var. Tüketicinin özellikle gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarını harcama yapma düşüncesi negatif.
1: Ha, o da
0: Negatif. O zaman bu sanayici kesimini otomatikman etkiliyor.
1: anladım.
0: Üretim yapmıyor. Yani iç talep düşmüş durumda. Tamam, maddi durumum iyi olacak diyor ve buna ilişkin 12 aylık beklenti de iyimser.
1: Ama şu an için pek harcama
0: Ha,
1: yapmak istemiyor.
0: tabii. Yani tüketici bu şekilde

0: Şey var, savaş var, jeopolitik riskler var ve ciddi anlamda bu tablo olumsuz bir durum olarak değerlendiriliyor. Tabii şunu özellikle ifade edeyim, özetle ve sormuş olduğunuz soruyu da cevaplama noktasında. Temmuz kapasite kullanım oranı verisi, zayıflayan bir iç talep ve sanayi üretimi tablosunun devamı niteliğinde. Henüz jeopolitik enerji şokunun tam etkisini içermiyor. Reel kesim güven endeksindeki paralel düşüş ve talep yetersizliğinin öne çıkması, bunun tek aylık bir dalgalanmadan çok yapısal bir yavaşlama sinyali olduğunu düşündürüyor.
1: Yani daha bir süre
0: Yapısal
1: böyle devam
0: problemimiz var
1: edecek,
0: tabii.
1: öyle mi?
0: Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından bu faiz politikasında klasik ikilemi derinleştiriyor. Sanayi tarafı faiz indirimi istiyor. Ama petrol kaynaklı enflasyon riski sıkı duruşun sürdürülmesini ne yapıyor?
1: Ne yapsın
0: Gerektiriyor.
1: Merkez Bankası? Gerçekten
0: Ve
1: Merkez Bankalarının
0: basına
1: işi zor.
0: baktığımız takdirde mesela dün bugün yoğun bir şekilde sanayi sektöründe işte feryatları görebilirsiniz.
1: Evet.
0: İşte finansmana ulaşmanın ciddi anlamda problem olduğu, maliyetlerin yüksek olduğu.
1: Evet.
0: Bu ciddi anlamda değerlendiriliyor. Ama işte ifade ettik, Merkez Bankası bu durumda ne yapacak?
1: Ne yapacak?
0: Yani
1: İşi
0: büyümeyi
1: zor.
0: mi finanse edecek?
1: İşi zor.
0: Tabii fiyat istikrarını mı finanse edecek? Gerçekten sıkıntılı bir durum ile karşı karşıya olduğunu
1: Peki, biz de
0: görebiliyoruz.
1: merakla ve dikkatle takip
0: Evet.
1: ediyoruz Merkez Bankası'nın atacağı adımları. 5 dakikalık bir süremiz var hocam. Biraz da eğitim sektörüne bakalım. Yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı bu hafta. Artık gençler sınav sonuçlarını aldılar, tercih yapmaya başladılar. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu yükseköğretim istihdam göstergeleri 2025 sonuçlarını da açıkladı. Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2025 yılında %73,9 olarak gerçekleşirken ön lisans mezunlarında bu oran %65,7 oldu. Yani gençler şimdi tercih yapacaklar, üniversiteye gidecekler ama sonrasında iş bulabilecekler mi? Ya da ne kadar buluyorlar? Biraz da onun verileri bunlar, öyle değil mi?
0: Evet, gerçekten de bu haftaya yani uygun bir tablo. TÜİK'in açıklamış olduğu bu yüksek öğretim istihdam göstergeleri ve tercih yapacak öğrenciler açısından da gerçekten önemli bir tablo. Ben de baktığım zaman şöyle baktım. Gerçekten de isabetli bir takım şeyler var, sonuçlar var. Onu da paylaştığımız zaman özellikle tercihte daha yerinde tercihlerin yapılabileceğini ifade edebiliriz.
1: Yeni bölümler de var.
0: Tabii,
1: Yine
0: tabii.
1: Yüksek Öğretim Kurumu'nun açıkladığı. Dolayısıyla bu yeni bölümlere de belki tercih yapılabilir.
0: Tabii özellikle yapay zekaya ilişkin bir
1: Evet.
0: takım şeyler var,
1: Evet.
0: yeni bölümler var. Gerçekten de artık dijitalleşme çağındayız. Ve zeka ile her şeye ulaşma imkanımız var. Onları kullandığımız takdirde, o alanda uzmanlaştığımız takdirde yapamayacağımız bir şey yok. Belki de yani bir 5 yıl sonra veya bir 10 yıl sonra herhalde birazdan bahsedeceğimiz o istihdam alanları veya okullar değişecek. Bu yapay zeka okullarının geleceğini
1: Kesinlikle
0: söyleyebiliriz.
1: öyle.
0: Şimdi lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında %75 iken 2025'te düşüyor. %73,9 ama ön lisansta nedir? Aynı benzer bir düşüş var. %66,4'ten 65,7'ye. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü tıp.
1: Tıptır
0: Tıp,
1: tabii
0: evet.
1: ki.
0: %95,5. Tıpı özel eğitim öğretmenliği, havacılık, elektrik ve elektroniği, matematik mühendisliği ve hemşirelik.
1: Evet
0: Yani
1: evet gözde
0: takip ediyor.
1: meslekler bunlar.
0: Tam
1: Ben
0: tabii.
1: de baktım.
0: Evet. Şimdi en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümlerine baktığımız takdirde de tabii orada da polis eğitimi geliyor. Yani bizim öğrencilerimiz, bizim gençlerimiz hemen ne yapıyor? Kısa yoldan
1: İş
0: meslek sahibi
1: garantili
0: tabii.
1: meslekleri tercih
0: Tabii.
1: ediyorlar.
0: Polis meslek eğitimine geçiyor. Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,2 ay. Ön lisans mezunlarında ise bu süre nedir? 15,8 ay. Demek ki lisans
1: Yani bir
0: mezunlarında
1: seneyi dinlenerek ve iş arayarak geçiriyor mezunlar.
0: tabii ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü dil ve konuşma terapisi.

0: Evet, kısa zamanda buluyorlarmış. Daha sonra tıp, daha sonra özel eğitim öğretmenliği, eczacılık ve ergoterapi. Bunun
1: Peki.
0: yanında son olarak şunu da söyleyeyim. Ortalama kazancı en yüksek olan lisans bölümü de pilotaj.
1: Pilotaj.
0: Tabii.
1: Nitekim gözde
0: Tabii.
1: meslekler arasında
0: Pilotaj, matematik
1: sayılıyormuş.
0: mühendisliği,
1: Hı.
0: uzay mühendisliği,
1: Hı.
0: uçak mühendisliği ve kontrol ve otomasyon mühendisliği bu çerçevede nedir? Önemli
1: Peki.
0: oranda kazancı yüksek olan
1: Peki hocam.
0: meslekler olarak ifade
1: Gençlere
0: edilebilir.
1: yol göstermesi açısından bu bilgiler de
0: Tabii
1: önemliydi.
0: tabii
1: Peki.
0: önemli. Yani gençler bu çerçevede
1: Tercih
0: tercihlerini
1: yapabilirler.
0: yapabilirler.
1: Peki hocam. Böylelikle bu haftayı da sohbetimizi, programımızı sonuçlandıralım. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için,
0: ederim.
1: verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Seyfi Yıldız hocamız hazırladı ekonomi penceresini sizler için. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya ekonomi penceresinde tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalınız.
2: Ekonomi Penceresi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. "Ankara'daki değerli dostlarım" diyerek başlamış mektubuna. "Sizlere bugün yeni bir dinleyici raporu göndermek istiyorum. Her yayında vermiş olduğunuz güncel gelişmelerden dolayı yayınlarınızı özellikle düzenli olarak dinlemeye çalışıyorum. Almanca yayınlarınızı devam ettirdiğiniz için çok teşekkür ederim." Ve Tayvan'dan bir mektup. "Ben Tayvan'dan dinleyiciniz Huang Yada. Radyo programlarınızı ilk kez dinledim. Türkiye'den gelen bu radyo sinyalini alabildiğim için çok sevinçliyim. Programlarınızı çok ilginç ve dikkat çekici buluyorum. Umarım radyonuz aracılığıyla Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatım olur. Teşekkür ederim. Eğer QSR kart ve radyonuzun tanıtım broşürü, program listesi vesaire varsa gönderirseniz çok sevinirim." İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate yani nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye ile Suriye sınırındaki 5 gümrük kapısında ticari geçişlerin 7/24 devam ettiğini ifade etti. Bakan Bolat, Ankara'da Suriye Gümrük Bakanı ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. ABD ile Rusya Filipinler'de Ukrayna'yı konuştu. Filipinlerin başkenti Manila'daki ASEAN toplantıları marjında bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaklaşık yarım saat görüştü. Ana gündem maddesi Ukrayna'ydı. Cephe hattında da karşılıklı saldırılar sürdü. Rusya ve Ukrayna'da 5 kişi öldü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ASEAN toplantıları kapsamında bulunduğu Filipinler'de İran'la ilgili konuştu. Trump'ın politikası kısasa kısas anlayışı dedi. İran'ın ağır bedel ödeyeceğini söyledi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı Hürmüz'den sonra Babül Mendeb Boğazı'nda da gerilimi arttırdı. Boğaz'dan petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Alternatif yollardaysa geçişler zaman ve maliyet yükü getiriyor. Bu sürecin petrol fiyatlarını arttırması öngörülüyor. ABD ile İsrail ordularını entegre etmeyi hedefleyen Ulusal Savunma Yetki Yasası'na Temsilciler Meclisi'nden onay çıktı. Meclisten geçen yaklaşık 1 trilyon dolarlık savunma bütçesi, ABD askeri istihbaratıyla sanayi tabanını İsrail'e bağlıyor. Demokratlar 216'ya karşı 212 oyla kabul edilen tasarıya entegrasyon maddesi nedeniyle itiraz ediyordu. Ve spor, A-Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaştı. Kanada'yı 3-1 mağlup eden Ay Yıldızlılar yarı finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Harikasınız filenin sultanları, yarı finaldeyiz." mesajını paylaştı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: aynı çatı altında.
1: Sevgili dinleyiciler merhabalar. Ankara'dan Aynı Çatı Altında programından TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Program yapımcılarımız Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran, teknik masada Tolga Kökten ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Biliyorsunuz her hafta aile temasına farklı konularla yaklaştığımız programımızda bugün yeni iletişim teknolojileri çağında geleceğin ailelerini konuşacağız. Yanımda çok değerli konuğumuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz bulunuyor. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Sizi TRT stüdyolarında ağırlamaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Duygularımızı ilettikten sonra sorularımızla başlayalım hocam. Buyurun. Dilerseniz. Teknolojinin bize sunduğu mobil yaşam çağındayız malum. Ve teknolojiyle ilişkimizi dengelemek durumundayız. Teknolojiyle aramıza mesafe koymadan. Teknolojinin nesnesi değil öznesi olarak, yasakçı değil denetleyici bir tavırla yol alarak süreci insanlığın lehine çevirmek mümkün mü? Aslında kısacası teknolojinin efendisi olabilir miyiz hocam?
2: Teşekkür ederim öncelikle. Tabii içinde bulunduğumuz zaman dilimi çok fazla gündelik hayatımızda teknolojiyle birlikte hayatımızı kolaylaştıran, birçok imkanı bize sunan bir çağı yaşıyoruz aslında.
1: Evet.
2: Ve aslında bu zamanda doğan çocuklar da geçmişe oranla belli avantajlar da taşıyor. Hep böyle biz negatiflik gibi düşünüyoruz ama gündelik hayatımızda teknolojinin ortaya çıkması pek çok alanda kolaylık sağladı bizlere, biliyorsunuz. Ama teknolojinin yönetimi ikinci bir güçlük alanı olarak ortaya çıktı.
1: Evet.
2: Burada sizlerin de söylediği gibi teknolojiyle aramızdaki ilişkiyi nasıl tutmamız gerekiyor? Çok fazla biz teknolojinin önümüze getirdiği imkanları sağlıklı bir şekilde yönetemezsek eğer, bir süre sonra bağımlı hale gelebiliyoruz. İşte ekran bağımlılığı gibi, teknoloji bağımlılığı gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Ama genel olarak insani özelliklerimizi insanın faydasına, hayrına olacak şekilde kullanmayı düstur edindiğimiz takdirde teknolojinin pek çok avantajı ve bize sunduğu olanak var. Yani bu çizgiyi yönetebildiğimiz takdirde dediğiniz gibi biraz daha böyle teknolojinin çok fazla teknoloji karşısında edilgen olmadan bir özne konumunu sürdürebiliriz diye düşünüyorum.
1: Hocam Türk kültüründe ailenin yeri, önemi çok büyük. Hep de övünürüz aile değerlerimizle, geleneklerimizle, dünyada kültür olarak da pozitif ayrıştığımızı düşünürüz. Peki yeni teknolojilerle gelinen noktada bu durum hala geçerli mi?
2: Evet, geçerli, fakat yeni tehdit alanlarıyla karşı karşıya. Yani aslında kelimelerimizi seçerken de dikkatli de olalım ama bazen bu geleneksel yapımızla ilgili, değerlerimizle ilgili, kültürümüzle ilgili teknolojik çağında sanki bunların eski sağlamlığında ve kuvvetinde olmadığıyla ilgili endişeler taşıyoruz aslında. Bunların bir kısmı dikkat çekmemiz gereken, yani bir kısmını dikkate almamız gerekir ama diğer taraftan da toplumsal yapılar geleneklerini, değer sistemlerini kolay kolay terk etmezler. Yani ister istemez tevarüs eden, kuşaklar arası, nesiller arası devam eden bir kültürel süreklilikten de bahsediyoruz. Ama tabii teknoloji çağında iletişimin doğası, iletişimin dili

0: çok farklılaştığı için ister istemez eski kullandığımız alışkanlıkları kullanmıyoruz. Bu da sanki bizim o geleneksel alışkanlıklarımızı sanki terk ediyorsak oradaki değer sistemini, yapıyı mı acaba terk ediyoruz algısına götürebiliyor. Aslında o değil, sadece usuller ve formlar değişiyor. Yani değer sistemimiz, geleneklerimiz bunlar yine varlar ama biz teknolojiyle daha farklı bir formda iletişim kuruyoruz.
1: O gelenekleri yaşayış şeklimiz belki değişiyor.
0: Şüphesiz. Bu da toplumsal değişme süreci içinde çok kaçınılmaz. Yani
1: Evet.
0: her dönemin kendine özgü özellikleri var. Her dönemin yaşayan insanları da o dönemin özellikleri çerçevesinde bir hayat sürüyorlar. Bugünün dünyasında da teknoloji çok fazla hayatımızı kapladığı için
1: Evet.
0: ister istemez kolaylaştırıcı bir faktörü de olduğu için biz onu kullanıyoruz. Ama tabii dikkat etmemiz gereken şeyler teknolojiyle kurduğumuz iletişimde işte sahiciliği, samimiyeti yitirmemek, o bağları kaybetmemek. Çünkü biliyorsunuz işte yüz yüze bir iletişimle işte teknoloji üzerinden, telefon uygulamaları üzerinden, dijital mecra üzerinden kurulan iletişim aynı değil. Bir taraftan kolaylık sağlıyor gibi gözükse de mümkün mertebe biz daha yüz yüze ve samimi ilişkileri tercih etmemiz gerekiyor.
1: Tam bu noktada teknolojiyi kullanış şeklimizle aile yapısını güçlendirebilir miyiz? Güçlendirici bir araç haline getirebilir miyiz? Mesela kapalı gruplar var. Uzaktaki yakınlarınızı size yaklaştırıyor. Görüntülü konuşma imkanı var. Bu ve benzeri tabii ki birçok uygulama var. Bunlar hakkında ne söylemek istiyorsunuz?
0: Kesinlikle haklısınız. Şimdi hemen herkesin bir aile grubu var aslında
1: Evet.
0: konuştuğumuz zaman dediğiniz o. Bazı zamanlarda da mesela yaşlılarla ilgili yapılan çalışmalarda özellikle bu izolasyonu, yalıtımı, bu görüntülü aramalar, uzaktan bu
1: Evet.
0: uygulamalarla çok rahat aştıklarıyla ilgili çalışmalar var. Yani bu aslında sosyal bağları bir taraftan tekrar tesis etmede kolaylaştırıcı bir unsur. Yani siz uzaktaki şu anda tabii yaşantımız gereği farklı farklı yerlerde yaşıyoruz, farklı farklı şehirlerde. Pratik olarak çok yanlarına gidip görmemiz de mümkün olmadığı zaman ne yapıyoruz işte? Teknolojiyi kullanıyoruz. Burada da görüntülü konuşma teknolojileri
1: Evet.
0: bize kolaylık sağlıyor. Hem görüyorsunuz hem de bir taraftan bir etkileşim yaşıyorsunuz. Bunlar onların bize sunduğu olanaklar. Diğer taraftan hani bu alanların tabii riskleri de var. Yani biz hep böyle negatif taraflarını alıp ekranı kendi kabuğumuza çekilmek, kendi dünyamıza gömülmek gibi anlasak bile bu tarz imkanların da olduğunu unutmayalım. Yani daha böyle fayda temelli kullanmaya çalışalım. Çekimser davranmayalım aslında. Teknoloji gelişen de bir şey. Sürekli yeni yeni yapay zeka ile bize yeni yeni fırsatlar da sunuyor.
1: Evet.
0: Bizim de bu yeni teknolojik dile aslında alışmamız lazım. Bir taraftan mesela yapılan çalışmalar şunu da gösteriyor. Yani yaş arttıkça bu yeni teknolojileri kullanma pratikleri de zayıfladığı için
1: Evet, ne
0: insanların
1: yazık
0: biraz
1: ki.
0: daha mesela dezavantajlı olabiliyorlar. Yani burada da işte onların onları kullanmasıyla ilgili ek destekler sunulabilir. Çünkü teknoloji durmayacak, sürekli
1: Evet.
0: yenileyecek ve yeni imkanlar sunacak ama insanların ona adaptasyonu biraz daha geride kalacak. Dolayısıyla mümkün mertebe bunu yakaladığımız sürece avantajımız olacaktır diye düşünüyorum.
1: Mesela kendi adıma yaşadığım bir şeyden söz etmek isterim hocam. Anneme ve babama fatura ödemelerinde uygulamalardan destek veriyordum. Bu da onları rahatlatan, işlerini kolaylaştıran bir şey oluyor. Belki mesafe olmasına rağmen onlara faydalı olabilme şansı da veriyor, değil mi? Uzaktaki büyüklerimize de. Evet, teknolojiden onlar biraz uzaktalar.
0: Evet, birçok uygulamayı onlar da kullanabiliyor. Aslında teknolojinin demokratikleşmesi denilen bir hadise var. Yani herkese o fırsatı sunuyor. Yani o yaş grubuna da sunuyor, başka bir yaş
1: Evet.
0: grubuna da sunuyor. Dolayısıyla teknoloji elinizde ise o erişim fırsatınız var aslında. O uygulamaları indirdiğiniz takdirde işte bir bankada sıra beklemek yerine oradan bu ödemeyi
1: Evet.
0: yapabiliyor dediğiniz gibi. Bunlar onların gündelik hayatını da kolaylaştırıcı pratikler. Sadece bunların bu öğrenmesini sağlamaya çalışmak lazım. Yani
1: Evet.
0: belki de burada bir yeni nesil biraz büyüklerle bir bağ kurarak yani onları bu teknolojiyi nasıl kullanacakları konusunda destek olmaları gerekiyor. Biraz burada yalnız kaldıklarını söyleyebiliriz.
1: Zamanla herhalde kuşaklar geçtikçe teknolojiyi kullanma şansları da artacak yetişkinlerin de diye düşünüyorum yaşları
0: Şüphesiz.
1: ilerledikçe. Hocam sizin sosyoloji alanında da birçok çalışmanız var. Bunlar doğrultusunda özellikle teknoloji ekseninden baktığımızda gelecekte aile kurumunu nasıl konumlandırırsınız?
0: Aileyle ilgili tabii çok bazen toplumumuzda, dünyada da öyle kaygılı bir beklenti olabiliyor. Yani işte aile kurumu dağılacak mı? Aile kurumu nereye doğru gidiyor? İşte evlenme, boşanma dinamikleri üzerinden çok fazla böyle kaygı alanı olabiliyor ama Şöyle düşünelim, insan sosyal ve duygusal bir varlık ve sosyal bağ kurmak zorunluluğu hisseden bir varlık. Teknoloji ne olursa olsun insani özellikleri olduğu müddetçe aileler devam edecekler. Ama ne değişir? Formlar değişir, şekiller değişir, ailelerin evlilik ritüelleri değişir, yaşam pratikleri değişir, bir arada yaşama formları farklılaşabilir. Ama evlilik, aile bağı devam edecektir diye düşünüyorum. Teknoloji nasıl bir katkıda bulunuyor? Teknoloji gündelik hayatı kolaylaştıran da bir unsur aynı zamanda. İşte hepimizin bildiği yuvarlak robotlar var mesela.
1: Evet.
0: İşte çalışma hayatı içinde olunduğu için temizlik o
1: Evet.
0: alana bırakılıyor. Bazı tabii toplumlarda artık yardımcı robot uygulaması biraz daha gelişmiş durumda.
1: Evet.
0: Özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan bireyler, bazen çocuk bakımı için de, bakım ekonomisi için de bu robotların kullanıldığını da görüyoruz. Ama tabii tartışmalar hani bir çocuğu büyütürken bir annenin vereceği sosyal duygusal destekle bir robotunki aynı olabilir mi? Bu tarz tartışmalarda artık canlı olarak yaşanmaya başladı. Çünkü bir taraftan teknoloji buraya doğru gidiyor. Çünkü yaşam tarzı teknolojiyle birlikte çok farklılaştı. Bir taraftan da biz bu teknolojiyi, yapay zekayı faydamıza nasıl kullanabiliriz tartışmaları da daha güncel hale geldi.
1: Yani ileride bakıcılarımız artık robotlar olabilir.
0: Yani bir taraftan haklısınız. İşte ben son katıldığım bir sempozyumda bunlar konuşuluyordu çocuk gelişimi alanında. Acaba işte çocukların bakımında kullanılan robotlar ne derece onların ruhsal gelişimine etkide bulunacaklar? Ne tür riskler var? Ne tür avantajlar
1: Evet.
0: var? Ama yaşlı bakımında yalnız yaşayan bireyler için yavaş yavaş bu teknolojiler daha kullanılır hale gelmiş durumda.
1: Hocam bakalım neler göreceğiz hayat devam ettiği sürece. Programımız aslında sosyal medya ve dijital mecralar için bir tür SWOT analizi de yapıyor. Yani teknolojinin, iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlara yer verirken diğer yandan risk ve tehditlere de dikkat çekiyoruz. Yeni teknolojilerin topluma uyumlanması için kanaat önderlerine de çok ihtiyaç duyuyoruz. Biz kurumumuz TRT olarak üzerimize düşen kamu yayıncılığını yapmaya çalışıyoruz ve TRT tematik kanallarla çocuk, aile, gençler için uygun içerikler sunuyor. Elbette diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da sunduğu hizmetler var. Bunlar hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Diğer kurumların çalışmaları ile ilgili?
0: Evet, öncelikle güzel bir hassasiyet alanına değindiniz. TRT özellikle çocuk kanalı, işte Rafadan Tayfa gibi dizilerle çok fazla mahalle kültürünü, arkadaş ortamını, o bizim özlem duyduğumuz
1: Belki
0: sıcaklığı...
1: kaybolmaya yüz tutmuş yapılarla, siteleşmeyle, birbirinden kopan ailelerle, değil mi, komşulukla? Bunları
0: Günümüzdeki
1: yeniden.
0: çocukların çok fazla bulamadığı bir
1: Evet.
0: ortamı sunabiliyor. Bu anlamda TRT Çocuk gerçekten çok bilinçli ve sorumlu yayıncılık yapıyor. Bu noktada takdir ettiğimizi Aile Bakanlığı olarak söylemek isterim. Diğer taraftan tüm kurumların, bakanlığımızın da işte bilgi teknolojilerinden tutun da pek çok kurumun çocuk alanı, özellikle teknolojinin getirdiği risklerin yönetilmesiyle ilgili farklı bir hassasiyet yürüttüğünü söyleyebiliriz. Özellikle bakanlığımız daha fazla kitap, çocukların kitapla büyümeleriyle ilgili
1: Evet.
0: Kültür Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bir çalışmada çocukların yaş ve gelişimlerine uygun 0-6 yaş kitaplarını bakanlığımız uzmanları okuyarak bir kitap listesi oluşturdular. Buradan bakanlığın sitesinden erişebilirler. Yani bunlar şöyle, yaş ve gelişim özellikleri açısından çocuklara fayda sağlayacak ya da
1: Evet.
0: herhangi bir zararlı içeriğin olmadığı kitaplar şeklinde düşünebiliriz. Çünkü daha önceden okunmuş ve uzmanlarca faydalı olacağı mütalaa edilmiş kitaplar. Bazen biliyorsunuz çok fazla içerik var ve bunların ebeveynler bazen seçme konusunda zorlanabiliyorlar. Hani bu
1: Evet.
0: kitapları bazı bilinçli ebeveynler önce kendileri okuyup sonra okutuyorlar bunları çocuklar ama tabii herkesten bu şeyi bekleyemediğimiz için bakanlığımızın böyle bir çalışması var. Bunu buradan duyurmuş olalım. Yani kitap listesi var bakanlığımızın sitesinden erişebilirler Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden. Ben şu yaş grubuna hangi kitabı okutacağım diye düşünürlerse. Çünkü biz çocukların büyümesinde kitabın çok gerekli olduğunu
1: Evet, kesinlikle.
0: savunuyoruz. Pek çok bilimsel çalışmada da bu böyle. Hatta masallar mesela gelişimle ilgili başka hiçbir şeyin veremeyeceği kadar çocuklarda bir bütünlük ve süreklilik duygusu sağlıyor. Yani masalla büyüyen çocukların daha sağlıklı çocuklar olduğunu görüyoruz ileride. Biz hani her zaman teknoloji kolay, hızlı, çabuk, pratik ama onun veremediği de pek çok şey var aslında. Bunu da
1: Belki
0: unutmayalım.
1: gelenekselden de kopmadan, değil mi? Benim çocukluğumda en değerli hediye kitaptı. Ondan da çok kopmadan, geleneksel eğitim sisteminden de belki destek alarak İkisini bir harmanlayarak belki, değil mi, çocuk gelişiminde hocam yeni yollar, yeni yöntemler

0: birleştirilmiş bulabilir
1: Bulabiliriz
0: ebeveynler.
1: tabii ki. Yani işte bugün mesela bebek kütüphaneleri var. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığımızın işte artık çocuktan bebeğe, çünkü ne kadar erken yaşta kitap ortamıyla işte dokunarak her ne kadar okumayı beceremese bile o dünyanın içinde oyuncaklarla başka bir takım öğrenme metotlarıyla olması daha farklı bir kişisel gelişime sebebiyet veriyor. Yani bunları ihmal etmemek lazım. Daha böyle somut bağlar o dünyayla kurulması, işte erken yaşta dijital mecraları, o soyut alanda kurulacak bağlar, sanal ekranlarla kurulacak bağlar daha şey yapıcı olabiliyor. Olumsuz gelişimde olumsuz katkı sağladığı oluyor. O yüzden biz mümkün mertebe teknoloji tamam var ama diğer taraftan bunları daha farklı olanaklar üzerinden kullanıp geleneksel metotları da yitirmememiz gerektiğini savunuyoruz.
0: Peki hocam, hayatımıza yeni medyayla birçok kavram girdi. Daha önce bilmediğimiz, duymadığımız. Mesela yasaklı oyunlar, linç kültürü, sosyal medyadaki linç kültürü, dezenformasyon, mezenformasyon ve malenformasyon gibi yeni kavramlarla tanıştık. Kısaca da bu kavramların neler olduğundan birer cümleyle belki söz ederseniz seviniriz.
1: Şimdi tabii bilgi çok kaynağından, yani bilginin kaynağı konusunda çok tedirginlik yaşadığımız bir çağdayız.
0: Evet.
1: Çünkü yapay zeka ile bile üretildiğini biliyoruz
0: Tabii.
1: bilginin. Yani özellikle dijital mecralarda dolaşan, sosyal medyada dolaşan bilgilerin kaynağı konusunda bir netliğe sahip değiliz aslında. Yani yapay zeka ile mi oluşturuldu, kurgusal mı, yoksa gerçekte bir yerde geçiyor mu? Eskiden ansiklopediler vardı, bir yerden bunu çek edebilirdiniz. Hani bunun kaynağı neresi, bunun anlamı ne gibi şeyler olabiliyordu. Ama bugün günümüzde bir taraftan bu güç savaşları, işte algoritmalar bir şekilde kendine avantaj sağlayabilmek adına belli bilgileri gerçekle mesafeli hale getirerek hani aslında bozuyor diyelim. Hani İngilizcesi distort etmek
0: Evet.
1: diyelim. Bu bahsettiğiniz kelime kavramlar bunlarla birbirinden türetilen şeyler. Yani dezenformasyon işte bilgiyi çarpıtmak,
0: Evet.
1: daha geçerli geçersiz bir bilgi kullanmak diyebiliriz. Yanlış bir bilgi kullanmak. İşte afet zamanlarında infodemi diye bir kavramdan bahsediyorduk son yaşadığımız pandemide. Burada da yine gerçekle ilgisi olmayan böyle korku salıcı haberler yaymak gibi algılayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bu bilgiyle olan bağın eski sahiciliğinde olmadığı. Yani
0: Evet.
1: şöyle bir bilgi okuduğumuz zaman sosyal medyada ya da dijital mecrada buna bir mesafeden bakmayı öğrenmemiz lazım. Gerçekten böyle mi? Gerçekle bir ilgisi var mı? Belki de kurgusal da bir şey
0: Evet.
1: ve manipülatif de bir şey. Yani bu mesafeden bakmazsak, biraz sorgulayıcı bir dile bakmazsak, her okuduğumuzu doğru kabul edersek bu bizi çok yanlış yönlere sevk eder. Zaten bugün işte Cumhurbaşkanlığı'nın, İletişim Başkanlığımız Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı'nı bu amaçla kurdu ve
0: Evet.
1: çok da güzel bir hizmet yürütüyor. Herhangi bir içeriğe karşı bu doğru değildir açıklamasını hemen akabinde yapabiliyor.
0: Evet. Peki hocam, dijital dünyanın bireyleri maruz bıraktığı bir takım şeyler de var. Siber zorbalık, dijital şiddet, görsel algı bozukluğu gibi birçok olumsuz duruma da maruz bırakıyor bireyleri. Tabii ki devletimiz de bu noktada boş durmuyor. Bir takım dünyanın birçok ülkelerinde de başladı bu. Oyunların yasaklanması, bazı sayfaların kapatılması. Devletimizin de böyle aldığı tedbirler var. Bireyi yalnız bırakmamak, yalnız hissettirmemek adına. Bunlar hakkında neler söyleyebilirsiniz?
1: Öncelikle tabii buradaki kontrolün bireylerin kendisinde olması gerektiğini hatırlatalım. Yani devletler hukuk alanını kullanarak belli düzenlemelere gidiyorlar. Ülkemizde de sosyal medya kullanma ile ilgili 16 yaş sınırı getirilmeye
0: Evet.
1: çalışılıyor biliyorsunuz. Bu pek çok ülkede olan bir sınır. Bununla birlikte Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknoloji Başkanlığı ve Bakanlığımız özellikle çocukların yaş ve gelişimine uygun olmayan içerikler ve onların ihmal ve istismarına sebep olabilecek içeriklerle ilgili de çok yakından bir çalışma yürütüyor. Bakanlığımızda sosyal medya çalışma grubu bu içerikleri tarıyor 24
0: Evet.
1: saati ve hızlı bir şekilde bu bulunduğu zaman bu tarz içerikler mahkeme yoluyla Bilgi Teknoloji İletişim Başkanlığı bildiriliyor ve onlar da bu içeriğiyle ilgili belli yasak kararları alıyorlar ya da içeriği kaldırıyorlar.
0: Evet.
1: Yani burada böyle bir mekanizmanın olduğunu bilelim. Duyarlı vatandaşlarımızdan böyle gördükleri sakıncalı içerikleri ilgili birimleri, bu saydığım kurumların belli e-mail adresleri var. Yani bildirebilirler. Burada tekrar bu hassasiyetin altını çizmek isterim. Bu görülen olumsuz içerikleri duyarlılık adına tekrar yaymak, işte retweet etmek, çoğaltmak aslında doğru bir davranış değil.

0: Evet.
1: Yani görüldüğü yerde bildirmek yeterli. Sorumlu kuruma bildirdikten sonra emniyet birimlerimiz gerekeni yapacaklardır. Bunu da buradan hatırlatmış olayım.
0: Devletimize her zaman güvenmemiz gerekiyor.
1: Şüphesiz.
0: Peki çok kısa bir cümleyle ifade etmenizi rica ediyorum. Geleceğin ailesini şekillendiren en temel unsur ne olacak? Ekonomi mi, teknoloji mi, yoksa değerler mi?
1: Evet, hepsi önemli ama sosyal bağlar olacak diye düşünüyorum. Yani insan olduğu sürece insan bağ kurma ihtiyacını her zaman
0: Evet.
1: hissedecek. Sonuçta bunlar çok şu anda deneniyor. İşte yalnızlık teknolojinin çok ileri olduğu toplumlarda izolasyon da çok yaygın oluyor ama insan bir noktadan sonra tekrar bir insana muhtaç olduğunu
0: Evet.
1: hissediyor, fark ediyor ve tekrar sosyal bağların önemi anlaşılacak ve ben yine sosyal bağlara vurgu yapmak istiyorum burada.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Programımızın sonuna geldik. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bu hafta yeni teknoloji çağında geleceğin ailelerini konuştuk. Değerli konuğumuz Doçent Doktor Olgun Gündüz'e katkıları için sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizimle çok değerli bilgilerini paylaştı. Haftaya aileye rehberlik edecek bir başka başlıkta buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Nilay Yazar Kankeleş ve Murat Baran'ın hazırladığı Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Bugün de önemli bir konuyu sizinle konuşmak ve paylaşmak noktasında sabırsızlanıyoruz. Neden? Çünkü bu konuyla ilgili çok sual geliyor. Çok da özellikle etrafımızdaki insanlar nispeten muzdarip. Ne konuşacağız bugün, neyi konuşacağız, hangi önemli konuyu konuşacağız? Yaz ishallerinden bahsetmek istiyoruz. Yazın artan kişileri maalesef sıkıntıya sokan, özellikle bebek, çocuk ve yaşlılarda ciddi şekilde sıkıntılar doğurabilen bir enfeksiyon tablosu. Yaz ishalleri. Bu önemli konunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, program yapımcımız Gökmen Sarmaşık beyefendiye ve teknisyenimiz Sefa Aktan'a teşekkür ediyoruz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Evet, yaz ishalleri. Özellikle sıcak ve nemli hava koşullarının etkili olduğu yaz aylarında bebekler, çocuklar ve yetişkinlerde sıkça görülen sindirim sistemi rahatsızlıklarıdır. Bu dönemde artan sıcaklık özellikle mikropların, mikrop derken de neyi kastediyoruz? Bakterilerin, virüslerin ve parazitlerin gıdalarda ve sularda daha hızlı çoğalmasına neden olur. Bu da bozulmuş yiyecek ve hijyenik olmayan su tüketimi sonucu enfeksiyon tablosu doğurur. Ve enfeksiyon riski çok çok artar. Yaz ishallerinin başlıca nedenleri arasında kirli içme suyu, açıkta satılan yiyecekler, iyi yıkanmamış meyve sebzeler, iyi hijyen kurallarına uyulmaması yer alır. İshal vakaları genellikle karın ağrısı, sık ve sulu dışkılama, bulantı, kusma, ateş ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Özellikle bebekler, küçük çocuklar ve yaşlılar için sıvı kaybı. Biz buna tıbbında dehidratasyon diyoruz. Ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden dolayı dikkatle izlenmelidir diyoruz. Yaz ishallerinden korunmak için en baş yapacağımız temiz su içmek. Yani temiz içme suyu kullanmak. Gıdaların uygun koşullarda saklanması, el hijyenine çok dikkat edilmesi ve pişmemiş yiyeceklerden uzak durulması çok çok önemlidir. Hafif

Vakalarda bol sıvı alımı belki idare edebilir. Durum kontrolü alınabilir ama orta ve ağır durumlarda mutlaka tıbbi yardım gerekebilir diyoruz. Yaz ishali diyoruz. O zaman ishali bir tanımlayalım mı? İshal, dışkının normalden daha sık, sulu ve yumuşak ya da tamamen sıvı şekline çıkması durumu. Tıbbi olarak günde 3 veya daha fazla sulu dışkılama ishal olarak kabul edilir. Bağırsak hareketlerinin hızlanması nedeniyle su ve elektrolitlerin yeterince emilememesi sonucu vuku bulur. İshal genellikle kısa süreli, öyle akut diyoruz bir durumdur ve birkaç gün içinde kendiliğinden düzelebilir. Ancak bazı durumlarda uzun sürebilir, yani kronik hal alabilir ve ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir. İşte virüsler, bakteriler, parazitler yani enfeksiyonlar, besin zehirlenmeleri, bazı ilaçlar, gıda intoleransları mesela laktoza vardır, bazı şeker gruplarında boyalı maddeleri vardır. Bunlar gıda intoleransı yani dayanamamak olgusunu doğurur. Bağırsak hastalıkları ve stres ishalin en yaygın nedenleri arasında yer alır. En önemli riski sıvı ve mineral kaybıdır. Bu durum özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı, şeker, tansiyon, prostat gibi kronik hastalığı olan bireylerde hayati tehlike doğurabilir. Bu nedenle ishal durumunda bol sıvı tüketmek, beslenmeye çok dikkat etmek, gerekirse tıbbi destek almak çok önemlidir. Yaz ishalleri peki farklı mıdır? Yaz ishalleri nelerdir dediğimizde, yaz ishalleri özellikle yazın sıcakta beklemiş yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan enfeksiyon tablosudur. En çok da suçlanan yiyecekler tavuk ve tavuk ürünleri, yumurtadan yapılan mayonezler, özellikle süt ve süt tatları, kıyma ve kıyma türevleri gelmektedir. Bu dönemde özellikle yapılan limonatalar, yapılan buz küpleri çok dikkatli bir şekilde gözden geçirilmeli. Çünkü bunlar en çok limonata grupları ve buz grupları maalesef enfeksiyon odağı oluşturabilirler. Bunun en büyük sebebi de çeşitli mikroorganizmaların yaz sıcağında ve neminde hızlı bir üreme yani çoğalma faaliyetine girmesi. Çok çok önemlidir. Yaz ishalleri genellikle aniden başlar ve birkaç gün sürebilir. En sık rastlanan nedenler arasında tavuk başta olmak üzere ki bu salmonelladır, E. coli, şigelle gibi bakteriler, rotavirüs, norovirüs gibi virüsler olabilir. Belirtiler arasında sulu dışkılama, karın ağrısı, ateş, mide bulantısı ve kusma yer alır. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireylerde ciddi sıvı kaybına yol açarak tehlikeli hal olabilir. Bu nedenle yaz aylarında kişisel hijyene çok dikkat etmek, temiz ve taze yiyecekler tüketmek, kaynağı belli olmayan suyu içmemek ve dışarıda açıkta satılan yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Peki bu yaz ishallerinin belirtileri nelerdir dediğimizde, ishal genellikle bağırsakların enfeksiyon veya başka bir irritan yani tetikleyen nedeniyle düzgün çalışmama sonucu ortaya çıkar. Belirtiler söylediğimiz gibi ishalin nedenine ve şiddetine göre değişiklik gösterebilir. En yaygın ishal belirtileri sık ve sulu dışkılama, karın ağrısı ve kramp, bulantı ve kusma, ateş, özellikle enfeksiyon kaynaklı ishallerde, şişkinlik ve gaz, aciliyet hissi, yani tuvalete yetişememe durumu, kötü kokulu dışkı, yorgunluk ve halsizlik, susuzluk hissi, ağız kuruluğu, idrar miktarında azalma, bebeklerde bezin kuru kalması, yani

Yani dehidratasyon belirtileri en yaygın ishal belirtileri olarak yer alır. Ciddi vakalarda veya uzun süren ishalde şu belirtiler görülebilir. İdrarda kan veya mukus, yüksek ateş 39 santigrat ve üzeri. Ciltte kuruluk, gözlerde çökme özellikle çocuklarda. Bazen de çok nadiren bayılma ve baş dönmesi. Neden? Tansiyon düşer, kan şekeri düşer, potasyum, sodyum, klor seviyeleri düşer. Bu belirtiler varsa ya da ishal 2-3 günden uzun sürüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Özellikle bebeklerde, yaşlılarda ve bağışıklığı düşük bireylerde ishal ciddi sıvı ve mineral kaybına yol açabileceğinden ihmal edilmemelidir diyoruz. Peki yaz ishali neden olur? Yaz ishali özellikle sıcak havalarda mikroorganizmaların yani bakteri, virüs, parazitlerin hızlı çoğalması ve hijyen koşullarının yetersiz olması nedeniyle sıkça görülür. Bu dönemde enfeksiyon riski artar ve bağırsak sistemi enfekte olarak ishal gelişebilir. Yaz ishaline yol açan başlıca nedenleri sıralayacak olursak kaynağı belirsiz içme suları, iyi temizlenmemiş içme suyu sistemleri, havuz ve deniz suyunun yutulması, sıcakta beklemiş yiyecekler, açıkta satılan sokak lezzetleri, iyi yıkanmamış meyve ve sebzeler, mikrop türlerine baktığımızda bakterilerden en çok E. coli, Salmonella ve Shigella, virüslerden Rota ve Norovirüs, parazitlerden Giardia, Entamoeba histolytica dediğimiz parazitler yer alıyor. El yıkama alışkanlıklarının yetersiz olması, tuvalet sonrası hijyenin sağlanmaması, gıdaların hijyenik olmayan koşullarda hazırlanması, yiyeceklerin ve içeceklerin daha çabuk bozulması, vücut direncinin düşmesi yaz ishallerinin en çok nedenlerindendir. Risk grubu olarak baktığımızda bebekler ve küçük çocuklar, yaşlı bireyler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaz ishallerinden korumak için dediğim gibi bunlar daha çok gözetim altında tutulmalı. Tabii ki yaz ishallerinden korumak için temiz su içmek, temiz su kullanmak, hijyene dikkat etmek, bozulmuş gıdalardan uzak durmak çok çok büyük önem taşır. Peki yaz ishaline ne iyi gelir? Yaz ishaline genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden düzelir ancak vücutta oluşan sıvı ve mineral özellikle potasyum kaybını telafi etmek ve iyileşmeyi hızlandırmak için bazı önlemler alınmalıdır. İşte bunların başarısı içinde en önemli olan sıvı. Evet, bol sıvı tüketilmesi lazım. Hafif ve sindirimi kolay beslenmek lazım. Yoğurt veya kefir gibi doğal probiyotikler bağırsak florasını düzenleyerek iyileşmeye yardımcı olur. Vücudun enfeksiyonla daha iyi savaşabilmesi için istirahat çok önemlidir. Ağır egzersizlerden ve güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Antibiyotikler sadece bakteriyel ishalde ve doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Aksi halde antibiyotik kullanımı zararlı olabilir. Aşırı ishal durumunda doktor tavsiyesiyle ishal kesici ilaçlar kullanılabilir. Peki yaz ishallerinde ne zaman doktora gidilmelidir? Eğer ishal 2 günden uzun sürecekse, yüksek ateş, kanlı dışkı, kusma varsa, bebeklerde bez kuruysa yani dehidratasyon belirtisi varsa, ağız kuruluğu, halsizlik ve baş dönmesi görülüyorsa hemen doktora gidilmelidir. Yaz ishali hafif başlayabilir ama çocuklar, bebekler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireylerde ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden ihmal edilmemeli ve gerektiğinde tıbbi destek mutlaka alınmalıdır.
Yazı selleri nasıl tedavi edilir? Yazı sellerin tedavisi hissenin şiddetine, süresine, altına yatan nedene göre değişir. Genelde hafif vakalar evde uygulanabilecek basit diyet vari yöntemlerle kontrol altına alınabilirken bazı durumlarda tıbbi müdahale gerekebilir. Bu nedenden dolayı da öncelikle sıvı ve elektrolit desteği muhakkak sağlanmalı. En önemli tedavi sıvı kaybını önlemek ve vücudun dengesini korumaktır. Bol su muhakkak içilmelidir. Yaklaşık kilograma 3 çarparsak, mesela 60 kiloluk bir insanın çarpı 3, yaklaşık 1800, daha doğrusu 30 dersek, 1800 cc, 1800 litre, yani 1,8 litre sadece su alması lazım. Onun dışında tabii ki de hoşaftır, ayrandır, kefirdir, tabii ki sodadır. Bunlar içilecek suya ilaveten ama en az çarpı 30 sıvı alınmalıdır. Bu noktada tuz şeker karışımı içeren ORS dediğimiz oral replasman sıvıları ve maden suyu da tüketilmelidir. Ayran ve şekersiz bitki çayları da muhakkak destek verir. Tabii bu noktada da hafif bir diyet yapmak lazım yaz ishallerinde. Ne demek hafif ishal? Şudur. Özellikle yoğurt kefir gibi doğal prebiyotiklerden muhakkak alınmalıdır. Gerekirse de eczaneden probiyotik içeren sıvılar, tozlar, kapsüller hekim önerisiyle alınabilir. Eğer ishalin nedeni bakteri ise bunda muhakkak ateş, ciddi karın ağrısı, bulantı kusma olma ihtimali çok yüksektir. O vakit büyük abdest incelemesi, büyük abdest kültürü dediğimiz kültür ekmek ve büyük abdest kültür sonucunda antibiyogram gerekiyorsa yapılmasıyla beraber antibiyotik tedavisi ihtiyacı olabilir. Bunu muhakkak ilgili hekim tetkikleri ister, görür ve ne yapılır? Bir şekilde gözden geçirilir. Bu noktada tabii istirahat çok önemli. Vücut direncinin artması için bol dinlenmek gerekir. Özellikle çocuklarda aktivite kısıtlanmalı, aşırı sıcak ortamlardan kaçırılmalıdır. Bu arada eğer ishal nedeni bakteriyel değilse, virüs kökenli ise antibiyotik işe yaramaz. İşte bunu söyleyecek olan da hekim arkadaşların yapacağı tetkikler, gayta ve kan sayımı. O virüs durumlarında biz ne yapıyoruz? Destekleyici tedavi veriyoruz. Diğer taraftan ishal kesici ilaçlar konusu bize çok sorulur. İshal kesici ilaçlarla alakalı bir defa mesafeli olunmalıdır. Muhakkak ilgili hekimin uygun gördüğü durumda ama mutlak kısa süreli ve gerektiği kadar alınmalıdır. Bunu neden söylüyorum? Şundan dolayı. Aslında ishal vücudun bir savunma mekanizması. Nedir? Vücut akıllı. Diyor ki benim bağırsaklarımda olmaması gereken mikroplar var. Bakteriler, virüsler, mantarlar var. Onları ben vücudun dışına atmak durumundayım, zorundayım diyor vücut. Ve ishal böyle bir aslında mucize. Şimdi böyle bir mucize varken de kalkıp da ishali durdurmanın da anlamı yok. Bu neye benzer? Düşünün bir kazanda böyle bir yapının içerisinde, su kazanı gibi bir yapının içerisinde kirli su var. Ve bunun muhakkak tahliye edilmesi lazım. Tahliye çeşmesini açıyorsunuz ve tahliye olmasını sağlıyorsunuz. İshal böyle bir mekanizma. Ama kalkıp da birisi bir ilaç kullanarak bu tahliye vanasını, çeşmesini kapattığınız vakit ne olacak? O tahliye edilmesi gereken kirli, mikrobik neyse oluşum kazan içerisinde kalacak. İşte bağırsaklardaki sistem de bu şekilde. İshal bir şekilde bu mikrobik ortamın vücuttan atılıp vücudun daha
sağlıklı olmasını sağlamaya yönelik olarak çok güzel bir mucizevi aksiyon. O nedenden dolayı sadede

bilim ishal kesici ilaçlar sadece hekimin uygun gördüğü durumlarda ve kısa süre olarak kullanılabilir diyoruz. Yaz ishallerinden peki koruma yöntemleri var mıdır? Nasıl korunabiliriz? Yaz ishalleri sıcak havalarda artan mikrobiyal bulaşma nedeniyle sık görülür. Ancak basit hijyen ve beslenme önlemleriyle büyük ölçüde önlenebilir. Yaz ishallerinden korunmak için mutlaka temiz su tüketmek, elleri sık sık yıkamak, gıda güvenliğine dikkat etmek, besinleri uygun koşullarda saklamak, kişisel hijyen ürünlerini paylaşmamak, çocuklara özel özen göstermek, tatil ve seyahatlerde dikkatli olmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Yaz ishalleri önlenebilen ishallerdir, hastalıklardır. Temizlik ve hijyen kurallarına dikkat ederek hem kendinizi hem de ailenizi koruyabilirsiniz. Özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar bu önlemler onlar için çok hayati önem taşır. Bu arada soru olarak kafamıza takılan şunlar olabilir mi? Yaz ishalleri bulaşıcı mıdır? Yaz ishalleri bazı durumlarda bulaşıcı olabilir. Özellikle virüs ve bakteriyel kaynaklı ishaller el hijyene dikkat edilmediğinden kişiden kişiye yayılabilir. Yaz ishallerine en çok kimler yakalanır? Bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kronik hastalığı olanlar. Peki yaz ishali kaç günde geçer? Yaz ishali çoğu kişide birkaç gün içinde hafifleyebilir. İlaç tedavisi ishalin nedenine ve hastanın klinik durumuna göre hekim tarafından planlanmalıdır. Peki yaz ishalinde ne yiyelim, nasıl bir diyet yapalım? Bir, kesinlikle tatlılardan ve yağlılardan, yani yağlı yiyecekler ve şekerli gıdalardan uzak duruyoruz. Çok önemli. Yiyeceğimiz öncelikle haşlanmış patates, yağsız pirinç, yağsız yoğurt, yağsız çorbalar, mutlaka günde 2 ya da 3 tane muz, potasyumdan dolayı, haşlanmış patates, şeftali, kabuksuz elma, hafif besinler tercih edilebilir. Asla yağlı, baharatlı, şekerli gıdalar verilmemelidir. Peki çocuklarda yaz ishali tehlikeli olabilir mi? Çocuklarda tabii sıvı kaybına bağlı olarak bazen vücudu tehdit edebilir. O sebepten dolayı da çocuk hekimleri bu konuda zaten çok çok bilinçlidirler. Çok sık kusması olan, beslenemeyen, kanlı dışkı, idrar azalması varsa çocuk hekimleri bunları mutlaka değerlendirir ve ilgili spesifik tedavilerini verir. Yaz ishalinde su içmek yeterli mi? Su içmek önemlidir. Ancak sık dışkılama ve kusma varsa yalnızca su her zaman yeterli olmayabilir. Sıvı elektrolit dengesinin korunması için hekim önerisiyle uygun destekler muhakkak yapılmalıdır diyoruz. Diğer taraftan havuz suyu yaz ishaline neden olabilir? En çok sorulardan bir tanesi bu. Havuz suyunun yutulması bazı enfeksiyon etkenlerinin sindirim sistemine ulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle havuz hijyeni ve su yutmamaya dikkat etmek gerekir. Peki yaz ishalinde ne zaman doktora gidilmeli? İshal uzun sürüyorsa, dışkıda kan varsa, yüksek ateş, sık kusma, şiddetli karın ağrısı, belirgin halsizlik eşlik ediyorsa doktora başvurmalıdır. Bebekler, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar bu değerlendirme daha erken yapılmalıdır diyoruz. Tekrar söyleyelim, ishal 2-3 günden fazla sürüyorsa, kanlı ve siyah renkli dışkı varsa, yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı varsa ve aşırı halsizlik, ağız kuru, idrar azalması varsa mutlaka doktora gidilmelidir diyoruz. Bu çok önemlidir. Yaz ishali seyahatte daha sık görülür mü? Evet, seyahat sırasında farklı su kaynakları, açık büfe yiyecekler, bazı hijyene uygun olmayan yapılan içecekler, limonata gibi, buz içecekler gibi hijyen koşulları nedeniyle ishal artabilir. Kapalı ambalajlı su içmek, iyi pişmiş gıdalar ve el hijyeni bu riski azaltmak için çok önemlidir. Evet kıymetli dinleyicilerim, yaz ishallerini konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Birlikte güzellikleri ve umudu paylaşıyoruz.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol olacak. İkinci bölümde ekonominin gündemini değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun olacak.
2: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadesini kullandı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurulun politika faizinin %37'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi. En düşük emekli aylığı meclis gündeminde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. İran basını Fransa Tahran Büyükelçiliği'ndeki diplomatlarını tahliye etti haberini yaptı. Fransa'nın son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran Büyükelçiliği'nde görevli diplomatik personeli tahliye ettiği duyuruldu. İran basını Trump'ın tehdidi sonrası Körfez'deki önemli enerji santrallerinin listesini yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimini enerji ve altyapı tesislerine hedef almakla tehdit etmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, ABD'nin Körfez bölgesindeki askeri üslerine elektrik sağlayan enerji santrallerinin listesini yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran'a bedel ödemeye devam edecekler mesajı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın bir anlaşma yapmaya hazır olmadığını savunarak bedel ödemeye devam edecekler ve her gece bu bedel gittikçe artıyor. Şu anda da tam olarak bu oluyor dedi.

0: İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 6 artarak 73.311'e çıktı. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 73.311'e yükseldi. Rusya, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açığız açıklamasını yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu belirterek, Kiev yönetimi Avrupa ülkeleri tarafından savaşın sürdürülmesi konusunda kışkırtılıyor. Bu koşullarda biz de Ukrayna'da özel askeri operasyonu sürdürüyoruz dedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında ölü sayısı 1000'i aştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 96,64 dolardan işlem görüyor. Dün 95,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 94,07 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9.42 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %2,74 artarak 96,64 dolar oldu.
1: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ANKASAN Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş bulduk
0: programımıza.
1: Arzu Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Uzun zamandır değişmeyen konu
1: Evet.
0: başlığımız, gündem başlığımız Amerika Birleşik Devletleri İran krizi. Gerginlik devam ediyor bu krizde. Bir süre önce bu gerginlik duruyor mu, bitiyor mu? Müzakere masasından barışla kalkılıyor mu? Umutla bekledi dünya ama öyle olmadı. Gerginlik yine tırmandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'e ait Bubiyan Adası'yla Ali Es Salem hava üssündeki Amerikan radarlarını vurduğunu açıkladı. Ardından CENTCOM'da İran'daki askeri hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu. Şimdi olası bir kara harekatından bahsediliyor. Bu kara harekatından bahsedilince de İran ordusu genel komutanı Tüm General Emir Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kirli ayağı İran'a ulaşırsa elimizde olan her şeyle onlarla savaşırız dedi. Ne anlama geliyor bu açıklamalar, bu saldırılar?
1: Şimdiden bunu sonsuz savaş olarak ilan edenler var ama sonsuz savaş diye bir şey yok yani bakıldığında. Yalnız burada dikkati çeken husus şu: her şeye rağmen bir ateşkes var ve bu devam ediyor. Fakat kırılgan olduğu kadar da bir burada tarafların her şeye rağmen bunu korumada, sürdürmekte ısrarlı olduğu bir durum var. Çünkü bu şu anki fiili duruma uygun olarak siz bu ateşkes ortamını kaldırdığınızda, o zaman

0: çok daha farklı bir tablo ortaya çıkacak. Bundan dolayı mevcut tabloyu biz daha çok kontrollü bir kriz ya da kontrollü bir gerginlik olarak adlandırabiliriz. Burada tabii Birleşik Devletler boyutuyla özellikle mevzuya baktığımızda bu ortamın devam etmesinden yana ve bunun kendisi açısından çok daha fazla kazanımlar sağladığına ve bu bağlamda İran ya da bu savaş üzerinden en temel iki hedefini gerçekleştirmeye dönük olarak burada kendisine bir manevra alanı açıldığına inanan bir Birleşik Devletler var. Bu hususu uzun zamandır biz Trump ya da Trump üzerinden aslında Birleşik Devletler'in koridorların kontrolü ve kaynakların kontrolü bağlamında gündeme getiriyoruz. Hürmüz üzerinden aslında yürütülen süreç de bu. Tedarik zincirleri. Hem mevcut hem de alternatif tedarik zincirleri, hatlar gündeme gelmeye başladı biliyorsunuz. Bu krizle birlikte. Bu bir anlamda oradaki mevcut statikonun yerine daha revizyonist bir yaklaşımla oradaki devletleri bir şekilde farklı mecburiyetlere itme ile ilgili bir durum. Ve Birleşik Devletler her halükarda bunu IMEC'de zaten ortaya koymuştu. Ama ortaya çıkan tabloda Çin veya daha başka bir aktörün bölgedeki düzenlemelerine karşı hem bu zincirler, tedarik zincirleri, koridorlar hem de enerji ya da kaynakların burada daha genel anlamda baktığımızda kontrolüne dönük olarak bir yaklaşım var. Ve anlaşılabildiği kadarıyla Birleşik Devletler halen burada hem İran'ı yeniden dizayn, hem bölgeyi yeniden dizayn noktasında tam olarak istediği sonuca ulaşabilmiş değil. Ama bununla ilgili adımlarını atıyor mu? Evet, atıyor. Bunu da kimin üzerinden yapıyor? Daha önce İran'ı tehdit göstererek bölgede bir takım dizayn ilişkilerinde ya da işbirlikleri içinde oluyordu. Aslında bugün de bakıldığında İran'ı bu sefer daha sıcak bir şekilde kullanmak suretiyle bölge üzerindeki etkisini arttırmaya ve bölgede kendisi dışındaki bölge dışı aktörleri bir şekilde sürecin dışına itme veya o bölgenin dışına itme suretiyle oradaki hakimiyetini daha da pekiştirme arzusunda. Bundan dolayı kara harekatı olur mu? Ben buna açıkçası çok mümkün görmüyorum, çok olası görmüyorum. Ama halen gündemde tuttukları ve zaman zaman bunu medyada paylaştıkları işte bir takım İran içerisindeki unsurları kullanmak suretiyle bir iç savaş ya da işte Kuveyt dahil olmak üzere en son okuduğunuz haberde de bir bölgesel savaş üzerinden kendisinin biraz daha dışarıdan yani bu vekil aktörler üzerinden yürüteceği bir baskıyla İran'ı burada istediği çizgiye getirmek istiyor. Zaten İranlı yetkililerin açıklamasına da baktığımızda şunu görüyoruz. Sadece Birleşik Devletler açısından değil, bizim açımızdan da diyorlar. Bu şu anki ortaya çıkan tablo, verdiğimiz cevaplar aslında diplomasinin, şu an yürütülmekte olan diplomasi sürecinin bir parçası ve hatta gereği diyorlar, bunu da kanıksamış gibi görünüyorlar.
1: Evet hocam. Bir de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın verdiği röportaj gündemde. Savaşın 4. günü Trump İran'ı bölmek için planlar yapmıştı diyor. O günün akşamında ben de hem Sayın Barzani'yi hem Sayın Talabani'yi hem de Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ı aradım. Ayrıca Irak Başbakanı Sayın Sudani ile de görüştüm diyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı. Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergilediler diyor röportajda. Bu açıklamalardan yola çıkarak Türkiye'nin savaşın başından beri sergilediği duruşu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Eğer şu anki mevcut duruş olmasaydı karşımızda çok farklı bir İran ve Orta Doğu tablosu olurdu. Ve bu duruş sadece son İran Savaşı ile birlikte değil Arzu Hanım. Örneğin çok geriye gitmeden 2017 Barzani üzerinden, oradaki referandum üzerinden ABD-İsrail ikilisi Irak'ta bir takım hamleler yapmak suretiyle Orta Doğu ya da Irak siyasi haritasını değiştirmeye dönük adımlar atma peşindeydiler. Ama sonuçta ne oldu? Türkiye, Irak, İran bu oyunu bozdu. İran özeline tekrar geldiğimizde burada Birleşik Devletler'in aslında Irak'taki mevzudan çok da bağımsız olmamak kaydıyla. Sonuçta bakıldığında etnik ya da mezhepsel ya da bir takım farklı kimlikleri kullanmak suretiyle Büyük Orta Doğu Projesi'nin ruhuna uygun orada bir senaryoyu uygulamaya koyduğunu gördük. Dolayısıyla Türkiye olsun, bölge ülkeler olsun buradaki oyunun farkındalar. Hı hı. Türkiye çok net bir şekilde şunu da ortaya koydu. Dedi ki bir kasr-ı şirin statükosu vardır.
1: Evet.
0: Bunu ne İran bozabilir ne de bölgedeki bir başka devlet şu an için. Hele hele bölge dışı bir aktörün bunu bozmaya çalışması ki bunu Birleşik Devletler yetkilileri Tom Barak dahil olmak üzere ne dediler? Aslında biz Sykes-Picot düzenini bozmak istiyoruz. Çok güzel ama siz Sykes-Picot düzenini bozarken bir Avrupa Orta Doğusu yerine Osmanlı sonrası ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir Amerikan Orta Doğusu. Bu Amerikan Orta Doğusu olmaktan da uzak aslında. Bir İsrail Orta Doğusu. Onun için Erakçı'nın orada altını çizdiği husus çok farklı bir takım iddialar da olsa bu Türkiye-İran ilişkileri bağlamında işte İran üzerinden bir takım füzeler falan da gündeme getirildi. Ama bir hakkın teslimiyetidir. Ve neticede bugün bu Türkiye'nin duruşu sadece İran bağlamında değil, bölge bağlamında da bazı planları diyelim oyunları bozmuş vaziyette. Ve ondan dolayı da Erakçı'nın bu çıkışı geç de olsa aslında Türkiye'nin oradaki pozisyonunu takdir ve bu işbirliğinin savaş sonrası umarım İran tarafı da bundan bir takım önemli sonuçlar çıkarır. Bu tür işbirliklerinin daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesine yönelik olarak verilen bir mesaj olarak da görüyorum bunu.
1: Bu açıklamalardan hareketle hem Rusya-Ukrayna savaşında hem Amerika-İsrail-İran savaşında daha başka pek çok örnekte NATO toplantısından yansıyanlarla gördüğümüz üzere Türkiye'nin Amerika'yı hem sağlam duruşu hem de ilkeleriyle ikna edebilme gücüne sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii yani şu an bu son kriz dahil olmak üzere Türkiye hem bölge hem de küresel diplomasi bağlamında oyun kuruculuğuyla, oyun bozmanın ötesinde oyun kuruculuğuyla artık tüm aktörlerin dikkate alması gereken, bir kez daha dikkate alması gereken bir devlet pozisyonunda. Ve bu bağlamda bakıldığında Birleşik Devletler şunu çok net bir şekilde gördü. Bir takım geçici oradaki çıkarlar, hedefler ya da zaferler adına biz Türkiye'yi kaybetme lüksüne sahip değiliz. Çünkü Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır buydu. Bir Pirus zaferi kazanabilirsin.
1: Evet.
0: Ama bu zafer uzun süreli olmaz. O yüzden Birleşik Devletler İsrail ve Türkiye özelinde bakıldığında adeta aslında bir tercihte de bulundu. Birleşik Devletler'in çıkarı gereği oradaki Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşım şu an için Rusya-Ukrayna hadisesi olsun, diğer bölgelerdeki mevcut gelişmeler itibariyle olsun, Türkiye'nin artık yakın çevresi ağırlıklı olarak bu tür provokasyonlara, bu tür projelere ya da bir takım oldu bittilere ve sınır çizmelere karşı, bunun mesela Somali, Somaliland dahil olmak üzere söylüyorum, net tavrını ve oyun kurucu buradaki pozisyonunu ortaya koyması itibariyle önemli. Ve bu hadisede artık şunu gösteriyor. Türkiye'siz sizin, Türkiye rağmen herhangi bir şey yapmanız çok mümkün değil. Çünkü bunu Türk yakın çevresi ağırlıklı olarak ben söylüyorum ya da Türkiye'nin çıkar alanı itibariyle bakıyorum. Çünkü her halükarda Türkiye oradaki bir takım oldu bittilerin sadece çıkarlarını değil, bekasını etkileyeceğini de net bir şekilde ortaya koyuyor. Hatırlatalım, Sayın Cumhurbaşkanı Gazze, Türkiye'nin güvenliği Gazze'den geçiyordu. Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan geçiyordu. Hatırlayın bunları.
1: Evet.
0: Bütün bunları alt alta koyduğumuzda Türkiye'nin güvenlik interlandının aslında mevcudun çok daha derininde, ötesinde olduğunu ve buna göre Türkiye'nin pozisyon

0: aldığını. Hem sahada hem de masada.
1: Evet.
0: Evet.
1: Wall Street Journal gazetesinin haberi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Gazete bu haberi Amerikalı bir yetkiliye, ismi
0: Evet.
1: açıklanmayan bir yetkiliye ya da yetkililere dayandırıyor. Trump'ın Suudi Arabistan'la nükleer anlaşmayı onayladığını öne sürüyor gazete. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirmek lazım?
0: Bu ilk sorunuza binaen orada altını çizdiğim bir husus vardı. Amerika Birleşik Devletleri bölgeyi yeniden dizayn
1: Evet.
0: ve bölge ülkeleriyle yeni bir işbirliği formatı oluşturmaya çalışıyor ve bunu yaparken de bölge dışı aktörlerin bölgeye dönük bir takım hamlelerine ya da o anlamda bölge açısından cazip gelebilecek oradaki bir takım hususları önleyici adımlar atıyor. Nükleer enerji de bunun önemli bir parçası. Dolayısıyla bunun iki taraflı boyutu var. Bir taraftan Birleşik Devletler bölgedeki pozisyonunu ki düne kadar mesela oradaki askeri varlığıyla bir güven ve güvenlik unsuru olarak ön plana çıkmaya çalışırken şimdi farklı bir yöntemle bu ülkeler üzerindeki, bölge üzerindeki güvenliği tesis etmeye ve bunu yaparken de bölgede İran'ın karşısına çok daha farklı nükleerin de içinde olduğu yeni bir denklemi koymaya çalışıyor. Bölgenin içerisinde adeta bir nükleer rekabeti yarışı da tetikleyici ve bu anlamda Birleşik Devletler'in safını ortaya koyan ve son olarak da şunu söyleyebilirim. Bölge dışı aktörlere çok net bir şekilde yani burada ben varım. Bölge ülkelerine de verdiği mesaj bu tür ihtiyaçlarınızı karşılama noktasında da adres benim. Hem güvenlik boyutu var bu yönüyle hem teknoloji bağlamında bir bağımlılık ve tabii Trump'ın çok sevdiği para.
1: Evet,
0: Evet.
1: peki. Ukrayna'ya baktığımızda
0: Evet.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Genelkurmay Başkanı'nı değiştirdiğini
0: Evet. Evet.
1: görüyoruz. Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mikhailo Drapati'yi
0: Evet.
1: atadı bu göreve. Bu değişikliği nasıl değerlendirmek gerekir? Bir de Amerika Birleşik Devletleri ve Rus Dışişleri Bakanları Filipinler'de bir görüşme
0: Evet, yaptı. Evet.
1: gerçekleştireceklerdi bugün. Bu
0: Evet.
1: görüşmeyi nasıl değerlendirmek
0: Bu
1: lazım?
0: görüşme oldu. ASEAN zirvesi kapsamında 37 dakika kadar. Dakikası önemli değil ama oradaki mevcut tablo şuydu. İlk bu Ukrayna içerisindeki değişikliğe de bakıldığında hem cephe hem de diplomasi masası bağlamında eş zamanlı yürütülen burada bir süreç var. Cephe boyutunda bakıldığında eğer bu değişikliği yapmasa Ukrayna'nın insan kaybı ve bu anlamda halkın sokaklarda artık çok ciddi anlamda başlattığı tepkiler, protestolar farklı bir noktaya doğru taşınacaktı. Zelenski bu hamlesiyle bir tercih yaptı. Bu tercih şu, eski Sovyet döneminden kalma klasik anlayışın ötesinde yeni nesil savaşa dönük, yeni nesil teknolojileri kullanabilecek daha genç ve dolayısıyla da bundan sonraki dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ne tür bir savaş doktrininin ve bu anlamda araçlarının söz konusu olabileceği bir mesajı verdi. Diplomatik anlamda da bakıldığında gerek Rus dışişleri gerekse Amerikan Dışişleri Bakanları mesajı oradaki görüşmek suretiyle verdikleri mesaj Rusya-Ukrayna Savaşı'na dönük olarak diplomasi masasını açık tuttukları ve bu kapsamda sadece savaşın kendisi değil, daha önce de burada gündeme getirdiğimiz savaş sonrasına dönük olarak Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin çerçevesinin çizilmesine dönük atılan adımların tamamen kopmadığı. Yani bu konu bizim gündemimizden çıkmış değil. 37 dakika da olsa biz burada aslında bu süreçte halen bulunduğumuz yeri koruyoruz. İşte cephede, masada bir takım hadiseler gerekiyor. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte daha uzun görüşürüz diye orada karşılıklı bir görüşme gerçekleştirilmiştir diyebiliriz.
1: Peki hocam. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yaptığı bir açıklama var.
0: Evet,
1: o da
0: evet.
1: gündemde evet. Önemini koruyor. Temmuz başında eski Rus ve Alman yetkililerin aynı anda Bakü'de bulunduğunu ve Ukrayna'nın görüşüldüğü bu buluşmadan Bakü makamlarının haberdar edilmediğini açıkladı.
0: Evet.
1: Hatta Almanya Başbakanı Friedrich
0: Haberim

0: Yok
1: Benim
0: dedi.
1: haberim yok böyle bir şeyden dedi.
0: Doğrudur.
1: Bu açıklamayı nasıl değerlendirmek lazım?
0: Almanya ziyaretinde, Almanya'nın kalbinde tam bir suçüstü. Merzin yerinde olmak istemezdim, açık konuşayım. Yani hiç kimse
1: Gerçekten yok mudur haberi?
0: mümkün değil.
1: Yani
0: Mümkün
1: değil
0: değil.
1: mi?
0: O haberi yoksa açık konuşalım. O koltuğu bıraksın.
1: Peki, yani söyleyecek başka bir şey bulamadı o zaman.
0: Bulam
1: Öyle mi?
0: hayır
1: Açık oldu
0: yani
1: her şey.
0: çünkü suçüstü. Neden suçüstü? Uluslararası hukuk bağlamında bakıldığında siz bir devletin egemenliğini ihlal ediyorsunuz ve bu devleti göz ardı ederek bir arka kapı diplomasisini burada yürütmeye çalışıyorsunuz. Rusya boyutuyla bakıldığında Rusya'nın orada verdiği bir mesaja da ortaklık ediyorsunuz. Nedir orta mesaj? Burası benim nüfuz alanımdır.
1: Evet.
0: Ben istediğim gibi elimi kolumu sallayarak burada gelir birilerini ağırlar ve oturur Rusya-Ukrayna savaşı dahil olmak üzere bütün bu mevzuları konuşabilirim.
1: Evet.
0: Yok böyle bir dünya. O yüzden Sayın Aliyev zamanlama itibariyle çok müthiş bir şekilde orada bir çıkış sergilemek suretiyle
1: Bizim her şeyden haberimiz
0: psikolojik
1: vardı.
0: anlamda da istihbari anlamda da orada gündeme, masaya adına ne derseniz deyin damgasını vurdu ve Berlin'in ya da Almanya'nın bu anlamda söyleyebileceği çok bir söz kalmadı.
1: Kalmadı.
0: Yani artık şunu anlamaları lazım Avrupa'nın, Batı'nın. Eski Azerbaycan, eski Türkiye, eski Kafkaslar, Orta Asya öyle bir yer yok. Çok farklı dinamiklerin burada iç içe olduğu ve artık buraların yol geçen hanı olmadığı bir artık ortam, bölge ve coğrafya var, gerçeklik var. Buna biraz daha dikkat etmeleri gerekir.
1: Peki bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Hem ikili ilişkiler, yani Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Almanya ziyaretini, hem ikili ilişkiler hem Avrupa Birliği boyutunda nasıl
0: Şimdi
1: değerlendirmek
0: Azerbaycan
1: lazım?
0: boyutuyla bakıldığında yani bu bahsettiğim o psikolojik bir rahatlık ve üstünlük de dahil. Sonuçta Azerbaycan'ın bu Karabağ Savaşı sonrası Ermenistan'la yürüttüğü süreç ya da Rusya'yla ilişkileri daha dengeli olması gerektiği noktada yürütmeye çalıştığı diplomasi bağlamında bakıldığında dengeye dayalı çok boyutluluk ve bu kapsamda Azerbaycan'ı Kafkaslar'daki bu liderlik pozisyonunu Almanya merkezli Avrupa Birliği ile daha da pekiştirecek. Ki burada şöyle bir yanlış anlaşılma da olmasın. Azerbaycan'ın buradaki hamlesi elbette Azerbaycan'ın menfaatleri, bekası, efendime söyleyeyim daha başka öncelikleri bağlamındadır ama artık bu orta koridor, tedarik zincirleri, Hazar merkezli enerji kaynakları tüm bunlar boyutuyla bakıldığında önümüzdeki sürece dönük olarak burada Sayın Aliyev'in attığı adım hem Bakü'yü bir ya da Azerbaycan'ı bir enerji tedarikinde, enerji güvenliğinde hem de tedarik zincirleri bağlamında bir merkez haline dönüştürme Bakü'yü. Ama aynı zamanda bunu yaparken de Türk dünyası bağlamında da, Türk Devletleri Teşkilatı bağlamında da, Türkiye ve Hazar'ın ötesindeki diğer ülkelerin, Türk devletlerinin özellikle elini kuvvetlendirecek sürecin bir parçası olarak görmek lazım. Ve bu mesajı da kuvvetle muhtemel, çok belki gündeme getirilmedi ama bu mesaj da zaten Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bu anlamdaki Ermenistan bağlamda yaşanan bir takım gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda Almanya tarafından da görülüyor. Ve bu mesaj orada çok net bir şekilde onlara da veriliyor. Zira son dönemde Almanya merkezli olarak Avrupa Birliği'nin Orta Asya ve Kafkaslar üzerinden bir takım farklı atraksiyonların olduğunun biz farkındayız. Onların farkında olmadığı husus şu, en temelde Türkiye ve Azerbaycan'ın duruşu sağlamdır. Bu bir. İki, Almanya boyutuyla bakıldığında artık Almanya savaşın, bu Rusya-Ukrayna savaşının özellikle enerji güvenliği dahil olmak üzere burada yarattığı olumsuzluklar artık aşma noktasında Sovyetlerin dağılması sonrası gündeme getirdiği iki projenin tekrar hayata geçirilmesi için yeni bir yol haritası belirlemeye çalışıyor. Bunu da söyleyeyim cümlemi tamamlayacağım. Bir tanesi koridorlar bağlamında Traseka, bir diğeri de İnogat. Bunun güncel şu anki formatları ya da güncel şu anki durumları tekrardan bu ziyaretle, Almanya ziyaretiyle birlikte gündeme gelmiş vaziyette. Son cümlem şu, artık Berlin'de ya da Almanya'da, Avrupa'da çok daha farklı karşılanan bir Azerbaycan, Türkiye ve Türk dünyası var.
1: Evet.
0: Buna da alışıyorlar yavaş yavaş.
1: Peki hocam. Evet. Çok önemli gelişmelerin evet. yaşandığı günlerden evet. geçiyoruz. Bu önemli gelişmeleri bugün sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Katıldığınız için. AKSAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol konuğumuzdu.
2: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Ekonominin gündemini konuşacağız şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Hocam hoş geldiniz
1: Teşekkür ederim
0: programımıza.
1: Hazal.
0: Bugün önemli bir karar açıklandı. Zaten merakla da bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve politika faizi %37'de sabit kaldı. Gecelik vadede borç verme faiz oranı %40, gecelik vadede borçlanma faiz oranı %35,5'ta sabit kaldı. Bu karar bekleniyor muydu? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Belirttiğiniz gibi faizler sabit bırakıldı ve dördüncü kez. Dört toplantıdır faizler değiştirilmiyor. İki olasılık vardı. Birincisi buydu, değiştirmemesi. İkinci olasılık gene faizleri değiştirmeyecek ama fonlamada politika faizine dönecekti. Yani şu andaki uygulamada politika faizi %37 ama Merkez Bankası'nın piyasa fonlamasında vesaire kullandığı gecelik faiz olanlar yani %40. Dolayısıyla bu Merkez Bankası faizleri değiştirmeden bir hareket alanı açan bir uygulamaydı. Ve yaklaşık 4 ay 4 toplantı 45 günlük süre zarfında olduğu için 4 ay demememiz lazım. O süre içerisinde 4 toplantı boyunca bunu uyguladı ve fiili olarak aslında politika faizini yükseltmiş oldu. Uygulamadaki %40'a çekmiş oldu. Ve piyasa faizleri de diğer işte mevduat vesaire de ona paralel olarak çünkü hepsi de bunu referans alıyorlar. O şekilde uygulanmaya devam ediyordu. İkinci olasılık da buydu. Yani gene politika faizini değiştirmeyecek ama uygulamada fiili faizi politika faizine çekecekti. Şimdi metni okuduğumuz zaman Merkez Bankası'nın enflasyon eşiğinin kaygısını çok net biçimde dile getirdiğini görüyoruz. Haziran ayında bir miktar enflasyon gerilemiş diyor. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Şimdi Merkez Bankası'nın elindeki veri seti tabii şu anda bizim elimizde olmayan bir şey. Biz TÜİK'in açıkladıktan sonra rakamları ancak görebiliyoruz. Onlar pek çok veriyi değerlendirme fırsatına sahip oldukları için genel eğilimin ne olacağını görüyorlar. Şimdi metnin devamında da birazdan konuşacağız. Orada en önemli şey tabii bu Hürmüz Boğazı ve bağlantılı olarak ortaya çıkan belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki yükselme. Her ne kadar Merkez Bankası iş talepte bir gerilemenin olduğunu altını çiziyor, onu da belirtiyor. Ama burada asıl şey hem yılın ikinci yarısı itibariyle kamunun fiyatlanmasında bazı değişiklikler olduğunu biliyoruz. Vergi uygulamaları artık kamu fiyatlarındaki artışlar yılda iki kez yapıldığı için bile Ocak biliyorsunuz Temmuz ayındadır. Onun vermiş olduğu etki artı tabii enerji fiyatlarındaki belirsizliğin yarattığı dalgalanmalarla birlikte Merkez Bankası politika faizini değiştirmeden haftalık repoya geçmeden gecelik faizlerle overnight faizler dediğimiz gecelik faizlerle de piyasayı fonlayacağını ya da buna devam edeceğini söylemiş oluyor. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler diyor. Neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Bu da bütün hem uluslararası ilişkiler anlamında hem iktisat konusuyla ilgili olarak bütün konuşmalarda zaten bu belirsizliği yakın biçimde görüyoruz. Devam ediyor Merkez Bankası yine. Yakın dönemde ilişkin veriler iş talepte zayıf seyrin belirginleştiğini işaret etmekte. Bu da şunu gösteriyor. Uygulanan politikanın hem faizlerin görece olarak yüksek olması hem gelirler politikası, uygulanan gelirler politikası sonucunda iş talepte zayıflaması düşünülen iş talebin gerçekleştiğini söylüyor. Bu programların zaten en önemli şeylerinden biri de iş talebi baskılayarak fiyatlardaki artışı kontrol altına tutmak. Buradaki temel teşhis talep enflasyonudur. Dolayısıyla talep enflasyonu yaratan şey başlı başına iç talep artı dış taleptir. Dış talep dediğiniz ihracat zaten o belli fiyatlarla gerçekleşiyor. Dolayısıyla iç talebi baskı altına alacak politikaları gerçekleştirdiğimizde fiyatlar da aşağı doğru hareket edecektir ya da fiyat artışları yavaşlayacaktır. Doğrusu bu. Şimdi bunun da sonunda onu da belirtiyor. Jeopolitik gelişmeler maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümü etkileri yakından takip edecektir. Dolayısıyla da maliyet kanalı önemli. En önemli maliyet unsuru nedir? Ücretler ve diğer girdilerdir. Diğer girdiler içerisindeki Enerji, petrol ve petrol türevi ürünlere baktığımız zaman onlar zaten çok önemli bir girdi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şimdi dönem içerisinde asgari ücrette bir değişiklik yapılmadı. Ücretler konusunda memur ve emeklilere yapılan zam ya da fiyat artışı, ücret artışı özel sektörde yıl içerisinde herhangi bir değişiklik yapmayacağı için orada herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Beklentilere baktığımız zaman Merkez Bankası'nın zaten dönem içerisinde beklentileri şekillendirecek şekilde ara hedefler vesaire de koydu. Onlar üzerinde de kendisi revize ederek beklentilerini de şey yapmıştı, düzenlemişti. Onu da anladığım kadarıyla Merkez Bankası kendi beklentisinin gerçekleşmesi konusunda olumlu sinyaller geldiğini düşünüyor ve son olarak da iktisadi faaliyet, o da işte iş talebi zayıfladığını belirtiyor. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimiz zaman Merkez Bankası'nın bu kararı gerekçelendirirken dayandığı noktalar önemli ölçüde jeopolitik gelişmelere bağlı olarak anlam bir karar olarak karşımızda duruyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülen sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon süreci güçlendirilecek. Bu da kendi politikasının temel şeyidir, dayanağıdır. Sıkı para politikasıyla talebi baskılıyor. Kur politikasıyla kurların belli bir düzeyin üzerine çıkmasını engelliyor ve beklentileri olabildiğini şekillendirerek enflasyonun kendi hedefleri doğrultusunda gerçekleşeceği konusunda topluma bir mesaj veriyor.
0: Evet.
1: Politika faizine ilişkin atılacak adımlar diyor, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentileri göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümünü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşma alacaktır. Bu şu demektir: önümüzdeki toplantılarda süreç içerisinde nasıl bir durumla karşılaşırsak o toplantıda alacağımız karar ona göre şekillenecektir. Dolayısıyla şimdiden açıklanmış bir, belirlenmiş bir hedef vesaire yok. Gelişmelerin ışığında Merkez Bankası kendi kararını değiştirecektir. Ve işte makro ihtiyati önlemler alınacağını söylüyor. Likiditenin düzenleneceğini söylüyor. Gerekirse sıkılaştırmanın olabileceğini de söylüyor. Ve orta vadedeki o %5'lik hedefin işte tutulunca kadar bu tür politikanın devam edeceğini söylüyor. Önümüzde 3 toplantı var. Bir tanesi Eylül 10'unda galiba.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da bu süre içerisinde gene jeopolitik gelişmeler nasıl olacak bakacağız. Çünkü şu anda kimse bir şey diyemiyor herhalde. Biz de önce konuşmalarımızı seyrettiğimizde herhalde bu
0: aynen
1: konuda
0: öyle. Bir belirsizlik var.
1: Dolayısıyla da bu belirsizliğin küresel ekonomiye yansıması belki hani vakit yeter mi bilmiyorum ama şimdiden de söyleyeyim. Bugün mesela petrol fiyatları tekrar 100 doların üzerine çıktı.
0: Biz en son 96,64 dolar dedik.
1: Evet,
0: daha da mı yükseldi?
1: Yükseldi. 100'ün üzerine çıktı. Az önce kontrol ettim. Dolayısıyla da her şey, haber, olumsuz gelecek her haber büyük bir belirsizlik yaratıyor. Çalkantıya dönüyor petrol fiyatlarında.
0: Maalesef.
1: Ve dolayısıyla da şimdilik sadece enerji fiyatları, belki mevsim itibariyle tarım

0: kullandığı gübre gibi girdilerin belki kullanma alan zamanı değil şu anda. Çünkü normalde ilkbaharda kullanılması ya da sonbaharda kullanılması beklenen bir şey. Girdi olarak onun fiyatındaki dalgalanma çok fazla etkilemeyebilir ama baş başına tabii enerji türev ürünlerinin fiyatlarındaki şeyler, hareketlilik enflasyon üzerine tehdit oluşturacaktır. Artık bir de tabii Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler tedarik kanallarında etkilemeye başlıyor. Uluslararası düzeyde özellikle Doğu Asya'daki ülkelerin o petrole ihtiyacının daha çok olduğunu biliyoruz. O tarafa petrolün temel tedarik ettikleri yer olduğunu da görüyoruz. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman bu belirsizlik ortamında Merkez Bankası işte belirttiği gibi her toplantıya bakarak dönem içerisindeki gelişmeleri değerlendirecek.
1: Peki son 3 toplantıyı da dikkatle takip edeceğiz
0: Evet ama
1: faiz kararları
0: beklenti
1: açısından.
0: şey olacak olursa enflasyonla gözle görülür belirgin bir ana eğilim olarak aşağı geçiş olursa bu 3 toplantıdan herhalde ilk toplantıda olmasa bile bir sonraki yani Eylül, Ekim, Kasım galiba. Kasım toplantısında belki bir
1: İndirim.
0: indirim olabilir eğer koşullar izin verirse.
1: Peki. Aynı gün yani bugün Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Oradan nasıl bir sonuç çıktı?
0: Onlar sabit tuttu. Geçen toplantıda 25 baz puanlık bir artış göstermişti, yapmışlardı. Gene çok benzer metinlerle artık karşılaşıyoruz Merkez Bankası'nın. İşte jeopolitik gelişmelerden bahsediyor. Petrol fiyatlarının baskısından bahsediyorlar. Dolayısıyla da hedef olarak onlar %2'lik enflasyon hedefi var orta vadede. Ona yaklaşmak için gerekli bütün önlemlerin alınacağını söylüyorlar. Onlar 3 farklı faiz uyguluyorlar. İşte borçlanma vesaire ama temel politika faizine paralel olarak onlar da değişiyor. Orada bir değişiklik yapmadılar. Sürpriz değildi. Beklenen bir şeydi Avrupa Merkez Bankası için de.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı veriler var. Kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Reel kesim güven endeksi açıklandı ve finans kesimi dışı döviz pozisyonu
0: Evet.
1: açıklandı. Nasıl sonuçlar ortaya çıktı?
0: Bunları dün açıkladı. TÜİK'te bugün tüketici güven
1: Güven
0: endeksini
1: endeksini
0: açıkladı.
1: açıkladı.
0: Aslında ortak çalışmalar açıklanan şeyler. Önce imalat sanayi kapasite kullanımı oranına bakalım. İmalat sanayi kapasite kullanımı oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalmış. 73,8 düzeyinde gerçekleşmiş. İki orada ayrıntı vardır. Bir tanesi mevsim etkilerinden arındırılmış bu bahsettiğim. Bir de arındırılmamışa baktığımız zaman orada 0,6 puanlık bir azalma. Bunlar çok paralel giden şeyler. Biraz teknik ayrıntı belki izleyicinin de çok da dikkatini çekmez. Ama baktığımız zaman düşük. 75'in altında uzunca süredir devam ediyor. Dolayısıyla bu Merkez Bankası'nın sözünü ettiği iç talepteki gerilemenin de aslında temel göstergelerinden biri de budur. Kapasite kullanım oranlarının belli bir düzeyin üzerine çıkmaması. 75'ler Türkiye ekonomisi için aslında düşük düzeylerdir. Sektörler aslında çok aslında farklılıklar da var. Şöyle baktığımız zaman en yüksek kapasiteyi kullanan tütün grubu olduğunu görüyoruz. 83,8. Tekstil %70 kullanıyormuş ortalamanın altında. Ağaç ürünleri 84,6. Kağıt 83,9. İkisi ortalamanın üstünde. Böyle temel şeye baktığımız zaman ana metal ortalama 75,6 civarında ki imalat sanayinin genel şeyinde yansımasını orada görebiliyoruz. Dediğim gibi hani şeye baktığımız zaman gruplara, mal gruplarına baktığımız zaman dayanıklı tüketim malları ve tüketim malları ve dayanıksız tüketim mallarının her birinde de düşüş. Hem aylık hem de yıllık olarak düşüş olmuş. Ara mallarda aylık olarak düşmüş ama yıllık olarak yükselmiş. Yatırım mallarında gene aylık olarak düşüp yıllık olarak geçen yılın aynı dönemine göre biraz yükselme göstermiş. Kapasite kullanım oranı aylık bir veri olarak bize büyüme ve iş talep konusunda bilgi verir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemindeki büyümenin nasıl olabileceği konusunda bir bilgi sahibi olabiliriz. Güven endeksine, reel kesim güven endeksine baktığımız zaman bir önceki aya göre 0,8 puan azalmış. 101,2. Referans 100. Dolayısıyla reel kesim güveni hala 100'ün üzerinde olması önemli. Grafiğine baktığımız zaman aylar itibariyle dalgalanma gösteriyor ama çoğunlukla da 100'ün üzerinde çıktığını görüyoruz. Bu anlamda reel kesimin verdikleri sorular anket üzerine yapılan şeylerdir bunlar endekslerdir. Örneğin üretim hacmi son 3 ayda nasıl

0: olmuş dediği zaman artış yönünde cevap vermişler. Toplam sipariş miktarı gene sonuç ayında aylık olarak düşmüş ama geçen yılın aynı dönemine göre yükselmiş. İhracatta her ikisine de hem aylık hem de yıllık hafif bir yükselme olduğunu göstermiş. Mevcut durumda da toplam sipariş miktarının düşeceğini, iç talep sipariş miktarında yine azalacağını söylemişler. Ama ihracatın artış olabileceğini söylemişler. Gelecek 3 ayda neredeyse yarı yarı olumlu olumsuz. Örneğin ihracat sipariş miktarı, toplam istihdam, ortalama birim maliyetler ve satış fiyatında olumlu yönde bir cevap verilmiş. Üretim hacminde önümüzdeki 3 ay için 0,1'lik bir artış bekliyorlarmış. Toplam ama sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında da azalış olacağını öngörmüşler. Anketi böyle cevaplandırmışlar. Gene Merkez Bankası olarak açıklamış olduğu şeye bakalım. Finansal kesim dışında yani reel kesimin döviz varlıkları ve yükümlülüklerine baktığımız zaman yükümlülükleri 1,3 milyar dolar, varlıkları 1,3 yükümlülük, varlıkları 3,1 milyar dolar. Dolayısıyla da aslında net pozisyonu biraz kapanma olmuş. Yükümlülüklerde biraz artış var. Dolayısıyla da 204 milyar dolarlık bir açıkla karşılaşıyoruz. Niye önemli bu? Bunun üzerine niye durmak gerekiyor? Şimdi finans kesimi biliyorsunuz uluslararası piyasalarda doğrudan döviz cinsinin varlıklar üzerinde zaten işlem yapıyor. Finans piyasasının temel fonksiyonu odur. Hem kredi hem diğer şeyler işlemlerde dövize dayalı işlemler. Reel kesimin de önemli ölçüde ihracatçıysa zaten dövizle işi vardır. Onun gelirleri üzerinden olacaktır. Ama özellikle borçlanma konusunda döviz cinsinden varlıklar üzerinden işlem yapıyorsa o yükümlülüklerini arttırır. Dolayısıyla da burada yükümlülüklerde bir miktarlık bir artış olduğunu görüyoruz. Bu şu demektir. Döviz cinsinden borçlanma reel kesim için biraz daha cazip hale gelmiş. Sonuç olarak bunu söyleyeyim. Ayrıntıyı da izleyici şey yapmayalım, boğmayalım.
1: Peki. 1-2 dakikamız var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun tüketici güven endeksini verilerini yayınladığını da söyledim. Söyleyelim. Sonra da bakalım.
0: O veriyi hemen şuradan bulalım. Peki. Tüketici güven endeksinde 2,2 oranında artarak 89,8 olmuş. Haziran'da 87,9'muş. Temmuz'da 89,8 olmuş. Grafiğe baktığımız zaman eğilim yukarı doğru gidiyor ama tekrar değil mi? 100'ün altında. Normalde burada referans noktaları daha şey olan 100'dür. 100'ün altında olması tüketicinin biraz daha güven anlamında olumlu şeylerin olmasına ihtiyaç var ama sorulan sorulara baktığımız zaman hepsinin aslında biri dışında olumlu cevap vermişler. Bu da ankete dayalı bir şeydir, endekstir. Mevcut dönemde hanenin maddi durumuna Temmuz ayında 3 puanlık bir artış göstermişler. Gelecek 12 aylık dönemde maddi durumumuz ne olur? O da 2 puanlık bir artış göstermişler. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklense de 5,2'lik bir olumluk göstermişler. Olumsuzluk ne? Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim malları alacak mısın sorusuna da olumsuz cevap vermişler. Dolayısıyla da aylık veridir. Önümüzdeki ay daha farklı sonuçlarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla da bunları kendi içerisinde değerlendirmek lazım.
1: Peki diye. Yine takip etmeye devam edelim gelecek verileri. Bugünün ekonomi başlığı altındaki gündem maddeleri bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

9 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum Kongresi'nin 107. Hatay'ın Anavatan'a katılışının 87. yıl dönümleri nedeniyle birer mesaj yayımladı. Pire'nin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar 25 Temmuz'da yarı final maçında Çin'le karşılaşacak. Emekli sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli ve hak sahibinin 2026 yılı Temmuz dönemi fark ödemesi yarın yapılacak. Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktı. Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında finale kalan 11 Türk öğrenci yurda madalyayla döndü. Türk Hava Yolları Avrupa'daki en büyük 20 hava yolu şirketi arasında en dakik hava yolu şirketi oldu. ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'la imzalanan nükleer anlaşmanın Kongre'de onaylanması için İsrail'le normalleşme şartı koştu. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. Hatay'ın Anavatan'a katılışının 87. yıl dönümleri nedeniyle birer mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı, Hatay'ın Anavatan'a katılmasının 87. yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında, asırlardır aynı medeniyetin, aynı kültürün ve aynı kardeşlik ikliminin ayrılmaz bir parçası olan Hatay, bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir, dedi. Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünde milletin kurtuluş, azim ve kararlılığıyla müşterek bir ideal etrafında birleştiği ve istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri olarak niteledi. Bu yüksek şuur bugün de bizlere ilham kaynağı olmaktadır ifadesini kullandı. Pire'nin Sultanları yine tarih yazdı. Milletler Ligi'nde finale bir galibiyetlik mesafe kaldı. Amili kadın voleybol takımımız Çin'de düzenlenen Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar maçı 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Amili kadın voleybol takımımız yarı finalde 25 Temmuz Cumartesi günü Çin'le karşılaşacak. O maçın heyecanı da yine TRT ekranlarında yaşanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, yasal düzenleme süreci için AK Parti grubu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. DEM Parti, Yeni Yol ve İyi Parti gruplarıyla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kabul etti. Meclis Başkanı kanun teklifinin ana çerçevesine ilişkin anlayış birliğinin oluştuğunu da belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Erzurum Kongresi'nin 107. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erzurum Kongresi milletimizin esareti reddederek kaderine bizzat sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır, dedi. Milyonlarca emekli ve hak sahibinin merakla beklediği zam farkları için tarih belli oldu. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin 2026 yılı Temmuz dönemi fark ödemeleri yarın yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere bir aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacağını açıkladı. Mayıs, Haziran, Temmuz dönemi olmak üzere 3'er aylık alacak olanlara bir aylık maaş farkı tutarında ödeme gerçekleşecek. Farklar Haziran, Temmuz, Ağustos dönemi için 2 aylık, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için de 3 aylık maaş tutarında olacak. Ayrıca malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da yarın hesaplara yatırılacak. Toplamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. SSK ve Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların zamlı aylıkları ise ödenmeye başlandı. Fark ödemeleri hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları bankadan yapılacak. PTT şubelerindeki hesaplardan da ödemeler gerçekleşebilecek. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu faizi %37'de sabit bıraktı. Karar metninde enflasyonun Haziran ayında gerilediğine işaret edildi. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümüne etkilerinin yakından izlendiği belirtildi. Atılacak adımların ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyon

0: Kurulun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği ifade edildi. Kurul, enflasyon üzerindeki risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurguladı. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Mecliste yapılan toplantılarda önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alındı. Milletvekili Murat Emir, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın sert eleştirilerine cevaben "Onlar muhatabımız değil," dedi. Özel, daha önce de il başkanlığı yapmış isimler ve kendi dönemindeki parti meclisi ve MYK üyeleriyle bir araya gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Kamuoyunda yeni partiye geçebilecek 80-90 milletvekilini içeren çeşitli listelerin yer aldığını kaydeden Bahçeli, CHP'nin mal varlığının nasıl bölüştürüleceği ayrı bir tartışma konusu dedi. Bahçeli, CHP'nin sahip olduğu bina ve makam aracı gibi mal varlıklarının CHP'de kalması ihtimalini hatırlattı. Bu durumda CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liralık hazine yardımından yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olanıdır değerlendirmesini yaptı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 24 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 200 hektar ormanlık alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yerleşim birimlerini tehdit eden yangında yöre halkı da büyük korku yaşadı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin güvenlik uyarısında bulundu. Lütfen yangın sahasına her ne olursa olsun girmeyin. Koordinasyonu sağlayan ilgili kurumlarımızın bilgilendirme ve uyarılarını takip edin dedi. Bakan Yumaklı ayran, su ve benzeri malzemelerle yardıma gitmenin uygun olmadığını da ifade etti. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin 7/24 görevlerinin başında olduğunu, AFAD, valilikler ve diğer kamu kurumlarının ihtiyaçları giderdiğini vurguladı. Mersin Yahya Kel Fen Lisesi öğrencileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Türkiye'nin gururu oldu. Japonya'da dünya finalinde yarışan 11 öğrenci 11 madalyayla yurda döndü. Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında 26 ülkeden 1100 öğrenci yarıştı. Türk öğrencilerin her biri dünya finalinde farklı dallarda ödül kazandı. Yahya Kel Fen Lisesi ekibi yarışmanın en başarılı lise takımı ünvanına layık görüldü. Mersin öğrencilerin bir sonraki hedefi Almanya'da düzenlenecek olan yarışma. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikiyle ilgili süreç kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim için gelecek ay Birleşik Krallığa gideceğini duyurdu. Personelin kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlamasının planladığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında imzalanan sözleşme kapsamında yıllara sari olarak Birleşik Krallığa uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir denildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'la görüştü. Görüşmede doğalgaz alanındaki işbirliği ele alındı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesindeki son durum da değerlendirildi. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enerji alanında küresel dinamiklere yanıt veren ve karşılıklı değer üreten çalışmalara odaklanacağını bildirdi. Avrupa genelindeki pek çok havalimanı ve havayolu şirketinde rötarlar yaşanırken İstanbul'daki havalimanları zamanında kalkış varış performansıyla öne çıkıyor. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 13-19 Temmuz'a ilişkin Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu yayınlandı. İstanbul Havalimanı bu dönemde %81 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise %78 ile ikinci oldu. Türk Hava Yolları da %85 zamanında varış oranıyla Avrupa'daki en büyük 20 havayolu şirketi arasında en dakik havayolu şirketi oldu. Dijital reklamcılık, e-ticaret ve sosyal medya işbirliklerine yeni düzenleme geliyor. 1 Ağustos'tan itibaren yürürlükte olacak yeni düzenleme uyarınca gizli reklamlar, sahte tüketici yorumları ve yanıltıcı indirimlere göz açtırılmayacak. Usule aykırı davrananlara 100 bin lirayla 40 milyon lira arasında idari para cezası kesilebilecek. Tüketiciler usulsüzlükleri şikayetlerini tüketici hakem heyetine, Alo 175 tüketici dayanışma hattına ve reklam kuruluna iletebilecek. İncil'de kayıp üniversite öğrencisi Güristan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme kaydedildi. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Soner'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyi para karşılığı darp ettirdiği ortaya çıktı. Olaylarla bağlantılı iki şüpheli daha Ankara'da gözaltına alındı. Dosya kapsamında gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner ile Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'nun da bulunduğu 12 zanlı ise soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Açıklama Husilerin sözcüsü Yahya Seri tarafından yapıldı. Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi. Söz konusu gemilerin geçiş yasağı kararını ihlal ettiği için hedef alındığını vurguladı. Açıklamada operasyon çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve İHA ile gerçekleştirilmiş olup tam isabet sağlanmıştır denildi. İran destekli Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası uygulamaya başladıklarını duyurmuştu. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı Hürmüz'den sonra Babül Mendeb Boğazı'nda da gerilimi arttırdı. Boğaz'dan petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Alternatif yollardaysa geçişler zaman ve maliyet yükü getiriyor. Bu sürecin petrol fiyatlarını tırmandırma riski piyasalarda tedirginlikle karşılanıyor. Washington'la Riyad nükleer alanda işbirliği anlaşması imzaladı ancak ABD Başkanı Trump anlaşmanın kongreden geçmesi için şart koştu. Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılması gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da anlaşmadan rahatsız olan İsrail'e güvence veren bir açıklama yaptı. Nükleer işbirliğinin barışçıl ve sivil alanda olduğunu söyledi. Rubio, nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın ayrıntıları açıklanmadı ancak Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan'ın nükleer altyapısının geliştirilmesinde Amerikan şirketleri rol alacak. Gerekli görülürse Suudi Arabistan'da uranyum zenginleştirme tesisi kuracaklar. Anlaşmanın kongreye ne zaman sunulacağıysa Trump'ın açıklaması sonrası belirsizliğini koruyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. Hatay'ın Anavatan'a katılışının 87. yıl dönümleri nedeniyle mesaj yayımladı. Pire'nin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlar 25 Temmuz'da yarı final maçında Çin'le karşılaşacak. Emekli sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli ve hak sahibinin 2026 yılı Temmuz dönemi fark ödemesi yarın yapılacak. Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktı. Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında finale kalan 11 Türk öğrenci yurda madalyayla döndü. Türk Hava Yolları Avrupa'daki en büyük 20 havayolu şirketi arasında en dakik havayolu şirketi oldu. ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'la imzalanan nükleer anlaşmanın kongrede onaylanması için İsrail'le normalleşme şartı koştu. Spor. Filenin Sultanları Cumartesi günü 14.30'da Milletler Ligi'ndeki yarı finalde Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan tartışmalı yabancı kuralına dair açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile görüştüğünü ifade eden Doğan, bu saatten sonra bu kuralla ilgili değişiklik olmayacak dedi. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21'de başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti. Bordo Mavili taraftarlar takımlarını Salzburg'da coşkuyla karşıladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Eskişehir ve Kayseri 15, İstanbul, Sinop, Samsun, Elazığ ve Batman, İzmir, Ordu ve Iğdır 22, Çanakkale, Kocaeli, Manisa, Denizli, Malatya, Muş ve Bingöl 20, Bursa, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Karaman, Erzincan ve Tunceli 18, Bolu, Uşak, Erzurum ve Sivas 13, Kütahya, Gümüşhane, Kars ve Ardahan 12, Bayburt 11 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyon Karahisar Konya yolunun 10 ile 12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyon Karahisar Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer kısmından iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, speakeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir olacak.

0: Sevgili dinleyenler, bu hafta kanun ne diyor da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın nüfus işlemleri ve isim değişikliği konusunu konuşacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları doğum, evlilik, boşanma ve ölüm gibi nüfus olaylarını Türkiye'de nasıl tescil ettirebilirler?
1: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın aslında sık karşılaştığı bir durum var. Yurt dışında resmi olaylar gerçekleşiyor. Fakat Türkiye'deki nüfus kaydına kendiliğinden bu resmi olaylar geçmiyor. Kişisel vatandaşlarımız burada Almanya'da evlenmiş olabilir ama Türkiye'de hala bekar görünüyor olabilir. Fransa'da boşanmış olabilir ya da Türkiye'de hala evli sayılıyor olabilir. Bir yakını yurt dışına vefat etmiş olabilir ya da ölüm kaydı Türkiye'ye bildirilmediği için kişi buradaki nüfus kayıtlarında hala sağ olarak görünüyor olabilir. Bu nedenle hem doğumda, evlilikte, boşanmada ve ölüm gibi olaylarda yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla bildirim yapılıyor olması oldukça önemli. Doğumdan başlayacak olursak burada yurt dışında dünyaya gelen bir çocuğun anne veya babasından biri doğum tarihinde Türk vatandaşı ise çocuk da zaten kural olarak baktığımızda soy bağı nedeniyle doğumdan itibaren Türk vatandaşlığını kazanmış oluyor. Diğer ebeveynin yabancı olması bunu engel değil vatandaşlıkla alakalı. Hak edişlerine herhangi bir zeval teşkil etmiyor. Fakat burada vatandaşlığın doğumla kazanılmasıyla çocuğun Türk nüfus kötüğüne fiilen kaydedilmesi aynı şey değil. Çocuğun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası alabilmesi, kimlik kartı ve Türk pasaportu çıkarabilmesi için burada yurt dışına gerçekleşen doğum tescilinin de kesinlikle yapılıyor olması gerekiyor. Yurt dışında doğan çocukların burada doğumu 60 gün içerisinde dış temsilciliklerimize bildirilmesi gerekiyor. Burada dediğimiz gibi 60 günlük bir süre söz konusu. Bu süre hak düşürücü bir süre değil, sadece düzenleyici bir süre aslında bunu da söylemiş olalım. Başvuruda eğer buradaki doğumun bildirilmesiyle alakalı yapılan başvuruda genellikle yabancı makamların düzenlediği doğum belgesi, anne ve babanın kimlik veya pasaportları, evlilik belgesi, gerekli durumlarda da çocuğun vatandaşlık durumunu gösteren belgeler istenebiliyor temsilciliklerimiz tarafından. Eğer böyle bir başvuruda çok dilli uluslararası bir doğum belgesi yani Formül A dediğimiz bir belge varsa işlem oldukça kolaylaşacaktır. Eğer böyle bir evrak temin edebiliyorlarsa. Çok dilli buradaki 60 günlük sürenin de kaçırılıyor olması az önce de bahsetmiş olduğum gibi çocuğun artık hiçbir şekilde nüfusa kaydedilemeyeceği, bizim makamlarımıza bildirilemeyeceği anlamına gelmiyor. Daha sonra yine konsolosluk aracılığıyla ya da Türkiye'ye gelindiğinde nüfus müdürlüğüne başvuru yapılabilir. Ancak bazı olaylarda görüyoruz, çocuk 18 yaşını doldurmuş, yurt dışında olduğu için hiç Türkiye ile bir ilişik olmamış vesaire ama tekrar dönüş olduğunda artık 18 yaşını dolduran bir çocuğun da nüfusa gidip bu şekilde bir kaydı yaptırılamayacağı için artık mahkeme yoluyla bu nüfus kayıtlarının düzenleniyor olması lazım, kaydediliyor olması lazım. Yani buradaki aslında bildirimlerin süresi içerisinde yapılıyor olması ileriki problemleri de çoğunlukla bertaraf edecek nitelikte. Yine evliliğe baktığımızda da burada da benzer bir durum olduğunu görüyoruz. Yurt dışında yaşayan iki Türk vatandaşı bulundukları ülke hukuku izin verdiği takdirde Türk konsolosluklarında evlenebiliyorlar. Ancak burada eşlerden biri yabancıysa ya da çift yerel makam önünde evlenmeyi tercih ediyorsa nikah o ülkenin belediyesi olabilir, nüfus makamı olabilir ya da yetkili bir başka kurum önünde kıyılabilecektir. Yabancı makam önünde yapılan buradaki evlilikler bizim Türk Medeni Kanunumuza aykırı bir evlenme engeli bulunmuyor olması ve o ülkenin de şekil kurallarına uygun olması şartıyla Türkiye bakımından geçerli olacaktır. Burada da özellikle bizim kanunumuzun aradığı şartların kesinlikle gerçekleşiyor olması lazım ki bizim nüfus kayıtlarımıza bu şekilde bir evlilik bildirimi yapılabilsin. Yine burada eğer bu bildirimde yabancı makamdan alınan bir evlenme belgesi varsa yani bizim konsolosluklarımızda yapılan bir evlilikte bu şekilde bir belge aranmıyor. Ancak yabancı bir makamdan alınan evlenme belgesinin de 30 gün içerisinde bizim yine dış temsilciliklerimize bildiriliyor olması lazım kesinlikle. Burada da yine uygulamaya baktığımızda uluslararası evlenme kayıt örneği yani Formül B dediğimiz bir belge var. Yine eğer eşlerden bununla alakalı bu Formül B ellerinde varsa bu şekilde başvuruları çok daha kolaylaşacaktır. Eğer buradaki Formül B dediğimiz çok dilli belgeyi kendileri kullanamıyorsa Yani bununla alakalı şekil şartları taşınmıyorsa bu belge temin edilememişse, belgenin apostille veya usulüne göre tasdik edilmiş olması ve onaylı bir Türkçe tercümesinin sunulması gerekebilir bu aşamada. O yüzden Formül B almayan vatandaşlarımızın, bu evrakı temin edemeyen vatandaşlarımızın da yabancı makamların vermiş olduğu belgenin hem apostil şerhli hem de Türkçe tercümesinin de oluyor olması oldukça önemli sunum ve başvuru aşamasında aslında. Evlilik bildiriminin de yine gecikmiş olması çoğu durumda evliliği kendiliğinden geçersiz hale getirmeyecektir tabii ki. Fakat kayıtlar güncellenene kadar kişi Türkiye'de bekar görünecek haliyle buraya bir bildirim yapılmadığı için. Bu da bir yeni kimlik çıkarılması, eş üzerinde yapılan bir sosyal güvenlik işlemleri olabilir, çocukların doğum tescili olabilir ya da mirasçılık belgesinde hatta yeniden evlenme girişiminde dahi sorun yaratabilir. O yüzden bunların da kanunun öngörmüş olduğu, yönetmeliklerin öngörmüş olduğu süreler içerisinde yapılıyor olması oldukça önemli. Bizim uygulamada da sıklıkla şahit olduğumuz hem de vatandaşlarımızdan da oldukça soru aldığımız bir diğer husus da nüfus olayı da boşanma olarak gerçekleşiyor. Yabancı ülkede boşanmak, boşanma kararının Türkiye'de doğrudan nüfusa işlendiği anlamına gelmiyor. Diğer olaylarda olduğu gibi. Geçmişte vatandaşlarımızın da yine büyük çoğunluğu Türkiye'de bir ayrıca tanıma veya tenfiz davası açmak zorundaydı. Ancak günümüzde ise kanunumuzda bir değişiklik oldu ve eğer uygun şartlar sağlanıyorsa, yani eğer dava açmadan idare tescil imkanı ile alakalı boşanma kararı yetkili yabancı adli veya idari makam tarafından verilmişse, o ülke hukukuna göre kesinleşmişse ve bizim de kamu düzenimize herhangi bir şekilde zeval getirmiyorsa, burada nüfustan da doğrudan nüfus müdürlüklerinden de bir aynı şekilde boşanma bildirimi yapılabiliyor. Ama bununla alakalı aynı şekilde boşanmanın da tabii ki yanında ferileri oluyor. Yani buradaki nafaka olabilir, velayet olabilir, vesayet olabilir vesaire. Burada boşanmanın, buradaki nüfus bildiriminin yapılıyor olması o kararların da doğrudan tanındığı ve doğrudan işleme alınacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Bunu özellikle belirtmiş olalım. Çünkü uygulamada bildirim yapıldıktan sonra sanki mahkeme kararı doğrudan aynı şekilde Türkiye'de tanınacak şeklinde oluyor, ama eğer burada bir velayet varsa, bir vesayet olabilir, farklı bir şey varsa, bir nafaka yükümlülüğü varsa vesaire, bunların da kesinlikle Türkiye'de geçerli olabilmesi için, Türkiye'de icra edilebiliyor olması için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekiyor usulüne göre. Bununla alakalı da yine dediğim gibi, eğer bu şekilde zamanında bildirim yapılmamışsa buradaki sorunların da yine aynı şekilde gün yüzüne çıktığını ve sonrasında yine uzun yargılamalarla alakalı sorunlar yaşadığımızı görüyoruz vatandaşlarımızın da.
0: Evet. Sayın Yaman, nüfus kayıtlarındaki isim, soy isim, doğum tarihi veya diğer yanlış bilgiler nasıl düzeltiliyor peki?
2: Evet, nüfus kayıtlarındaki bir harf veya rakam hatası
0: Hı
2: aslında
0: hı.
2: vatandaşlarımıza ilk bakışta çok küçük gelebiliyor ya da büyük bir sorun gibi gelmeyebiliyor. Fakat yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bakımından bu küçük fark aslında pasaport yenileme işlemlerinde, oturma izinlerinde, vatandaşlık başvurularında, banka veya okul işlemlerinde ciddi sorunlar yol açabilecek. Türk kimliğinde doğum tarihleri farklı, yabancı ülke kimliğinde farklı görünüyorsa iki kurum aslında aynı kişiden söz ediyor. Ama bakıldığı zaman, resmi işlemlere gidildiği zaman aslında bu aynı olan kişi farklı olarak algılanabiliyor. Bu nedenle nüfus kaydındaki yanlışlığı nasıl olsa zaten Türk kimliğimizde doğrusu yazıyor deyip ertelemek doğru değil. Burada ilk olarak şu ayrımı yapabiliriz. Nüfus kaydında gerçek bir yazım veya aktarım hatası mı söz konusu, yoksa kişi mevcut bilgisini değiştirmek mi istiyor? Çünkü izlenecek yol tamamen bu iki talebe göre değişiklik gösterecek. Bunu en kısa haliyle şu şekilde ifade edebilirim Tülin Hanım. Dayanak belge doğru, nüfus kaydı yanlışsa bu idari düzeltmelerle düzeltilebiliyor. Ancak dayanak belgenin kendisi yanlışsa veya kişi yeni bir isim istiyorsa, yeni bir ad değişikliği istiyorsa ya da soyadı değişikliği istiyorsa, bu gibi durumlarda tabii ki idari düzeltme yeterli olmayacak. Doğrudan vatandaşlarımız mahkeme yoluna gitmek zorunda kalacaklar. Öncelikle bu gibi durumlarda E-Devlet üzerinden vatandaşlarımız güncel nüfus kayıt örneklerini almalı ve buradaki bilgiler eski kimlik, doğum belgesi, evlenme belgeleri ve yabancı ülke kayıtlarıyla karşılaştırılmalı. Bazen Marnis kaydı doğru olabiliyor. Yalnızca kimlik kartının üzerinde bir baskı hatası olabiliyor. Böyle bir durumda doğrudan nüfus kaydının düzeltilmesi davası açarak süreci uzatmak yerine kimlik kartının yenilenmesi burada çözüm olacaktır. Yine E-Devlet'te ayrıca nüfus kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi talebi isimli bir hizmet de bulunuyor. Yani burada doğrudan yine vatandaşlarımızı yanıltmayalım. Bu başvurular doğrudan bir mahkemesiz her talebin aslında gerçekleştiğini göstermiyor. Ancak eğer güncel nüfus kayıt örneğinde isimlerde ki aslında doğru olarak geçilmiş bir isim fiziki olarak evraklara yanlış geçilmişse bu gibi durumda doğrudan mahkeme yoluyla süreci uzatmak yerine E-Devlet üzerinden bu değişiklikler yapılarak kimlik kartı üzerindeki baskı hatası giderilebilir. Örneğin doğum tutanağında kişinin ismi Mehmet olarak son harfi T olarak yazılmıştır. Fakat nüfus kütüğüne aktarılırken Mehmet şeklinde son harfi D olarak işlenmiş olabilir. Ya da doğum belgesinde tarih 14 Mart 1985 olduğu halde nüfus kaydına 14 Mayıs 1985 olarak geçirilmiş olabilir. Burada tabii ki ilk resmi belge doğru. Kayıt yapılırken bir hata söz konusu olduğu için Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre bu tarz değişiklikler maddi hata olarak kabul ediliyor ve dayanak belgeye uygun biçimde nüfus idarelerine gidilerek bu hususta düzeltmeler yapılıyor. Buna karşılık tabii ki genel kural bir mahkeme kararı olabiliyor. Genellikle vatandaşlarımız daireye gittiklerinde bir mahkeme kararı getirin denilebiliyor. Ancak dediğimiz gibi eğer maddi hata kapsamındaysa, doğru belgede, resmi belgede doğru isim yer alıyorsa, bu gibi durumda nüfus memurlarına bu işlemleri yapmaları için bir mahkeme kararının gerek olmadığını söyleyerek bu hatayı düzeltebilirler. Yurt dışında yaşayan vatandaşımız böyle bir aktarım hatasını fark ettiğinde doğrudan söylemiş olduğumuz gibi Türk Konsolosluğu'nun nüfus servisine başvurabilir. Başvuru sırasında Türk kimliği veya pasaportu ile hatayı gösteren doğum belgesi, eski nüfus cüzdanı, yine evlenme belgesi varsa ya da resmi belgeler elinde ne varsa bunları sunabilir. Belge kişinin elinde bulunmuyorsa örneğin eski dayanak kayıtları olduğu zaman da hani çok eski tarihli belgelerin bulunması tabii ki vatandaşlarımızdan beklenmeyecektir. Bunun için de nüfus arşivinden araştırma isteyebilirler. Bu evraklarla birlikte bu tarz hususları değiştirebilirler. Fakat doğum belgesinde bizim için aslında kritik olan nokta bu. Nüfus kaydında örneğin 1980 tarihinde doğmuş görünüyor. Ancak kişi gerçekte 1975 tarihli doğum olduğunu söylüyorsa, bunu ileri sürüyorsa artık bu gibi durumda basit bir yazım hatasından biz söz edemiyoruz. Konsolosluk yalnızca burada kişinin beyanına dayanarak doğum tarihini tabii ki değiştirmeyecektir. Aynı şekilde az önce söylemiş olduğumuz gibi kayıtta Ahmet olarak kişi yer alıyorsa ancak adını Ahmet olarak son harfi T olarak değiştirmek istiyorsa bu gibi durumda doğrudan memur hatası mı diye kaynaklara özellikle bakılması gerekiyor. Yine mahkeme gereken hallerde dava açacak olan vatandaşlarımız için kural olarak biz görevli mahkemenin asli hukuk mahkemeleri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kişi uzun süredir yurt dışında yaşıyorsa yetkili mahkeme otomatik olarak nüfusa kayıtlı olduğu ilçe mahkemesi değildir. Türkiye'deki son yerleşim yeri ve milletler arası yetki kuralları dikkate alınarak kişinin bulunduğu yetkili olan mahkemede davanın açılması önemlidir. Peki yanlış mahkemede açıldı, görevli ya da yetki hususları karıştırıldı. Bu gibi durumlarda dava reddi olmuyor. Görevsizlik kararı ya da yetkisizlik kararları veriliyor. Tabii ki hani bir harç ödenmiş oluyor. Bu harçların iadesi olmayacaktır. Doğrudan mahkemeye yeniden bir talepte bulunarak görevli mahkemeye veya yetkili mahkemeye dosyanın taşınmasını vatandaşlarımız talep edebilirler. Yine Türkiye'de hiç yerleşim yeri bulunmayan vatandaşlarımız oluyor. Türkiye'deki ikametgahlarını tamamen yurt dışına taşımış olabiliyorlar. Bu gibi durumda da Türkiye'de hiç yerleşim yeri bulunmuyorsa vatandaşlarımızın Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemeleri genel yetkili mahkemeler oluyor. Bu mahkemelerde davayı açabilirler. Ayrıca yurt dışında yaşayan kişinin dava açabilmesi için her olayda söylüyoruz. Mutlaka Türkiye'ye gelmesi de gerekmeyecektir. Türk Konsolosluğu tarafından bir vekaletname düzenleterek kendileri bir vekil tayin edebilirler. Yine verilen vekaletnamede isim değişikliği olacaksa bunun, soyadı değişikliği olacaksa yine bunun, doğum tarihi veya nüfus kayıtlarının düzeltilmesi talep ediliyorsa bunların açıkça veriliyor olması gerekiyor. Genellikle vatandaşlarımız genel yetkili vekaletname vererek bu tarz işlemlerin yapılmasını talep edebiliyorlar. Ancak bu tarz işlemler isim, soy isim, doğum tarihleri, nüfus işlemleri kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar olduğu için bu tarz vekaletnamelerde özel yetkinin verilmiş olması dava açılması için önemli ve mahkemeler tarafından da

0: aranan bir özellik olacaktır. Yine yaş düzeltme davalarında çok fazla görüyoruz. Vatandaşlarımız genellikle evet Türkiye'de bulunma zorunlulukları yok diyoruz ama eğer yaş düzeltme davası açılacaksa bu gibi durumlarda hastane kayıtları, sağlık raporları için vatandaşlarımız Türkiye'ye gelmek zorunda kalabilirler. Yine söylemiş olduğumuz gibi eğer gerçekten doğum tarihi yani bir yaş düzeltme davası açılacaksa bu gibi durumda kişinin doğum aile kayıtları, aşı kayıtları, okul kayıtları, eski pasaportları, kardeşlerinin doğum tarihleri ve tanıklarla birlikte değerlendirileceği için dediğimiz gibi vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesi söz konusu olabilir. Çünkü nüfus kayıtları biliyorsunuz yalnızca kişiyi ilgilendiren bir
1: Evet.
0: durum değil. Kişinin yine miras hakkını, emeklilik haklarını, askerlik süreçlerini, soybağı veya üçüncü kişilerin haklarını da etkilediği için bu gibi durumlarda doğrudan vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmeleri daha doğru olacaktır. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından Anayasa Mahkemesi'nde gerçek bir karar da var. Bununla da değinmek istiyorum çok kısaca. Türk ve İspanyol vatandaşı olan iki çocuğun soyadı Türkiye'de farklı, İspanya'da farklı olarak kayıtlı. Aile iki ülkedeki bu farklılıkların aslında günlük ve resmi işlemlerde sorun oluştuğunu belirterek Türk kaydının uyumlaştırılmasını talep ediyor. Ve bu talepleri mahkeme tarafından reddediliyor. Dava dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor. Anayasa Mahkemesi de bu durumun basit bir isim değişikliği gibi değerlendirilmeyeceğine kanaat ediyor. Ve kişinin kimliği, aile hayatı ve ülkeler arasındaki çelişkili kayıtların doğurduğu sorunlara dikkate alarak bu durumun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği kanaatine varıyor ve doğrudan bu talepleri kabul ediyor. Söylemiş olduğumuz gibi her durumda tabii ki otomatik olarak bu karar esas alınmayacak. Çünkü yabancı ülkedeki isim soy isim, Türkiye'deki isim soy isim tabii ki farklılıklar belli bir düzeyde giderilebilir ama her durum için geçerli olacağını söylemeyelim. Fakat mahkemelerinde tabii ki bu gibi durumlarda kişinin yaşadığı gerçek sorunlara ciddiyetle yaklaştığını özellikle söylemiş olalım. Yine yabancı ülke vatandaşlığı kazanılırken adın veya soyadın değişikliği de çok fazla oluyor. Ancak bu gibi durumlarda tabii ki kişinin yurt dışına değiştirmiş olduğu isim Türk kaydını kendiliğinden değiştirmeyecektir. Örneğin Türk kayıtlarında ismi Türk ismi olan bir vatandaşımız daha sonra farklı bir yabancı ismi almış olduğunda bu değişikliği tabii ki vatandaşlık bildirimi sırasında Türk nüfus kayıtlarını açıkça işletebilir. Fakat bu işletme çok fazla yanılgıya sebep oluyor. Türk kimliğindeki temel adın değişikliğini tabii ki otomatik olarak yerine getirmeyecek. Yabancı mahkeme veya İdari makam kararlarının Türkiye'de nasıl sonuç doğuracağını geçtiğimiz programlarda da söylemiştik. Tanıma davalarıyla bu durum söz konusu olacaktır. Dediğimiz gibi bazı durumlarda da yurt dışında mahkeme kararlı isim değişikliği yapılmaya olabiliyor. İdari kararlarla olabiliyor. Bunu birazdan daha detaylı açıklayacağım.
1: Evet. Sayın Yiğit, bazen kişiler isim veya soy isim değişikliğinde değişikliği isteyebiliyorlar. Böyle durumlarda hangi şartlarla ve hangi mercilere başvurmaları gerekiyor?
2: Burada önce en çok karşılaştığımız yanlış bir bilgiyi düzeltmek istiyorum Tülin Hanım. İnternete bakıldığında hala e-devlette isim değişikliği yapılabiliyor ya da konsolosluğa gidip soyadınızı değiştirebilirsiniz vesaire gibi haberler dolaşıyor. Biz de görüyoruz hali hazırda. Gerçekten de bununla alakalı geçmişte sınırlı ve geçici bir uygulama vardı. Yazım ya da ilimli hataları bulunan isimlerle toplum tarafından gülünç bulunan ya da genel ahlaka aykırı olarak görülen bazı soyadları, isimler vesaire belli koşullar altında mahkeme kararı olmadan değiştirilebiliyordu. Fakat bu geçici bir uygulamaydı dediğim gibi. Buradaki geçici başvuru imkanı da 24 Aralık 2022 tarihinde sona erdi. Dolayısıyla bugün eski haber başlıklarına bakıp konsolosluktan böyle bir talepte bulunmak ya da pusudan böyle bir talepte bulunmak değil. Öncelikle bunu belirtiyorum. Yine bugünkü bizim mevzuatımızdaki temel kurala baktığımızda Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesinde düzenlendiğini görüyoruz isim değişikliklerinin. Burada adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplere dayanarak hakimden istenilebilir. Bu şekilde bizim mevzuatımızda yer alıyor. Buradaki ad kavramında hem bizim ismimizi hem de soyadını kapsayacak şekilde yani mahkeme önünde hem isminizin değiştirilmesini hem de soyadınızın değiştirilmesini talep edebiliyorsunuz. Biz aslında mevzuattan bunu anlıyoruz. Yine kanuna baktığımızda haklı sebeplerin tek tek saymıyor. Yani şu haklı, şu haklı sebep şeklinde öyle bir sayım olmadığını görüyoruz. Tamamıyla insanlar için ciddi olan bir sebep. Sonuçta benim için ciddi olan bir sebep sizin için olmayabilir. Ya da benim değiştirmek istediğim sebeple sizinki aynı olmayabilir. Bunu da aslında önleme yapmış. Bununla alakalı daha önce mahkeme önüne gittiğinde bu şekilde bir isim değişikliğinde kişinin aile ilişkileri, sosyal çevresi, mesleği, yaşadığı güçlükler ya da değişiklik talebinin dürüst bir amaca hizmet edip etmediği, burada herhangi bir şekilde başkalarını kandırma

0: bir sahiki var mı yok mu? Bunlara da kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor yine. Bu şekilde bir dava açılması düşünülüyorsa. Haklı sebepler kavramı dediğim gibi geniş bir kavram. Bu haklı sebeplere bakacak olursak da kişinin toplum içinde uzun yıllarda nüfustaki adından farklı bir adla tanınıyor olması olabilir. Mevcut adı ya da soyadının gülünç olması ya da aşağılayıcı olması olabilir. Ya da isminden dolayı ya da soy isminden dolayı sürekli bir alay konusu ediliyor olması, kötü bir anlam taşıması, başka kişilerle devamlı olarak karıştırılması ya da kişi de ciddi bir travmayı hatırlatıyor olması yine mahkemeler nezdinde haklı sebep olarak kabul edilebiliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bakımından da burada adın iki ülkedeki kayıtlarda da farklı olması nedeniyle günlük ve resmi işlemlerde sürekli sorun yaşanmasını da ekleyebiliriz tabii ki. Bu da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız özelinde bir haklı sebep teşkil edecektir. Ama burada ben artık bu ismi sevmiyorum, yarın başka bir isim kullanmak istiyorum, böyle tanınmak istiyorum şeklindeki bu şekildeki talepler dosyada tabii ki geçerli olmayacaktır. Talebin burada hem makul olması lazım, hem gerçek olması lazım, samimi olması lazım ve kişiye özgü bir biçimde açıklanıyor olması lazım. Ayrıca değişikliklere baktığımızda da hem borçlardan, ceza kayıtlarından ya da hukuki sorumluluklardan kaçmak amacıyla bu değişiklik kesinlikle istenemeyecek. Başkasını yanıltma ya da tanınmış bir ailenin mensubuymuş izlenimle veriyor ayrı. Bu gibi sahiplerle de çok açılan davalar var çünkü. Bunlar da kesinlikle kabul edilmeyecektir. Yine burada isim değişse bile ya da soyadı insanların, vatandaşlarımızın değişse bile kişinin buradaki TC kimlik numarası, borçları, sabıka kaydı varsa sabıka kaydı, adli sicil kayıtları, soy bağı, mirasçılığı ya da önceki hukuki işlemler ortadan kalkmıyor. Bunu da özellikle belirt. Hem isim değişiklikleri hem de soy isim değişiklikleri için Türkiye'de asli hukuk mahkemeleri dava yoluyla bu şekilde ilerliyor. Az önce aslında Türkan Hanım da bahsetti. Asli hukukta bir dava açılacaksa kişi kendi de bunu aynı şekilde yürütebilir. Bir vekil aracılığıyla da bunu yapabilir ama burada kesinlikle vekaletnamede özel bir yetkinin olması gerekiyor. Ad ve soyadlar kişiye bağlı haklar olduğu için. Yine burada mahkemeye gidildiğinde yalnızca yurt dışında ben bu adı kullanıyorum demek de yetmeyecektir. Bunu kesinlikle gösteriyor olmak lazım. Vatandaşlarımız yabancı ülke kimlikleri varsa bunu, pasaportlarını, oturum kartlarını ya da orada bir iş sözleşmesi yapmışlardır bunu. Okul veya diploma kayıtları varsa bunları, banka ya da sigorta belgelerini, mesleki kayıtlar aklınıza ne gelebilirse aslında oradaki kimlikleriyle alakalı, oradaki yaşamlarıyla alakalı ve bunun gerçekten bir ihtiyaç olduğu ve bunun gerçekten samimi bir talep olduğuyla alakalı mahkemeye bunları iletebilirler. Bunu ispatlayacak şekilde ne geliyorsa vatandaşlarımıza onu aynı şekilde mahkemede kullanacaklardır. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bakımından da en önemli sorunlardan biri de yabancı ülkede yapılan isim değişikliklerinin Türkiye'de kendiliğinden olduğunu sanılması. Yine az önce Türkan Hanım'a da değindi kısaca. Burada da diyelim bir Alman vatandaşı vatandaşlığını kazanırken soyadını Alman makamları önünde değiştirmiş olduğunu varsayalım. Bu değişiklik çok vatandaşlık bildirimi sırasında konsolosluğa sunulması gerekiyor, evet. Ama yerel bir isim değişikliği belgesi Türk nüfus kaydını, esas kaydını otomatik olarak değiştirmeyecek. Yani burada da ilgili bizim ya dış temsilciliklerimize, Türkiye'ye geliniyorsa eğer buradaki nüfus müdürlüklerine kesinlikle bir bildirimde bulunulması gerekiyor.
1: Evet, son olarak Sayın Yaman, yurt dışında yapılan isim değişikliği Türkiye'de nasıl tanınıyor ve değişikliğin kimlik, pasaport ve resmi kayıtlara etkisi neler oluyor?
2: Evet, uzun yıllardır Almanya'da, Fransa'da ya da Kanada'da yaşıyorsunuz. Bulunduğunuz ülkede adınızı veya soyadınızı değiştirmişsiniz. Yabancı kimliğiniz, banka hesabınız, iş sözleşmeniz ve oturum kartınız yeni adınıza düzenlenmiş. Fakat Türkiye'ye geldiğinizde Türk kimliğinizde hala eski adınız yer alıyor. Haliyle havaalanında zorlukla karşı karşıya kalınabiliyor. Yine bankada işlem yapılacağı zaman o kimlikle işlem yapılamıyor. Tapu veya miras işlemlerinde aynı kişi olduğunuzu açıklamak zorunda kalabiliyorsunuz. İşte bu yüzden yurt dışında yapılan isim değişikliklerinde asıl mesele yeni ismin kullanılmasından çok iki ülkedeki kayıt derece önemlidir. Kanada vatandaşlığı kazanan bir bu belge sunuyor ve Türk konsolosluğuna sunar de Türk nüfus kaydına bu durumun işlenmesini talep ediyor. Evet, bakıldığında bu işlem tamamlanmış. Türkiye'de de otomatikman bu isme geçmiş gibi sayıldığı düşünülebilir. Ancak bu işlem Türk nüfus kayıtlarına, Sayın Hanım da az önce söyledi, otomatik olarak dönüşmeyecektir. Yani vatandaşımızın yurt dışında edinmiş olduğu bu isim Türk kayıtlarında o edinmiş olduğu ismin devamı niteliğinde olmayacaktır. Bunun için Türk kimlik kartına Türk pasaportlarını düzenlemesi kendisinin özellikle gerekiyor. Bu tarz işlemler için Türk konsolosluğu

0: Buna dediğimiz gibi bir vekaletname çıkartarak Türkiye'deki işlemleri için yetki belgesiyle bir vekiline yapılabilir. Peki yabancı ülkede isim değişikliği alındığında bir mahkeme kararı tarafından aldığı karar Türkiye'de nasıl geçerli hale getirilecek? Bunu da söylemiş olduğumuz gibi tanıma ve tenfiz davalarıyla gerçekleştirecektir. Tanıma, yabancı mahkemenin verdiği kararın Türkiye'de geçerli olarak kabul edilmesi dediğimiz hukuki bir isim aslında. Burada isim değişikliği kararını Türkiye'de aslında yeniden verdirmiyoruz. Yabancı mahkemenin kesinleşmiş bulunan bu kararını Türkiye'de de Türk hukukunda da sonuç doğurması için mahkemeden bir karar alıyoruz. Yani burada vatandaşımız isim değişikliği sırasında tanık dinletmiş olabilir ya da farklı belgeleri sunmuş olabilir ancak Türk mahkemeleri tarafından yeniden bir yargılama yapıldığında burada aslında yeniden evrakların verilmesi gibi esasa ilişkin bir usul değil de bu usule ilişkin bir yargılama yapıldığını söyleyelim. Bu nedenle yurt dışındaki durum tabii ki söz konusu olmayacak. Tabii ki belgelerin ellerinde bulunmasında fayda var. Ancak doğrudan esasa ilişkin bir yargılama yapılmayacağı için dosya üzerinden bir tanıma kararı verileceği için vatandaşlarımızın bu konuda telaşlı bir ya da detaylı bir inceleme yapmalarına gerek yok. Fakat her isim değişikliği yabancı bir mahkeme tarafından yapılmıyor yurt dışında. Bazı ülkeler nüfus dairesi veya vatandaşlık kurumları tarafından da isim değişikliği yapılabiliyor. Bu gibi durumlarda doğrudan Türkiye'de bir tanıma davası açılmayacaktır. Çünkü tanıma davaları yurt dışında verilmiş olan bir mahkeme kararının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için açılacak bir dava. Yani yurt dışındaki bir idari makam tarafından verilmiş olan bir karar tabii ki bir mahkeme kararı yerine geçmeyeceği için bu konuda tanıma davası gündeme gelmeyecektir. Tam bu noktada kısaca şundan da bahsetmek istiyorum. Genel kuralın istisnası olarak yer alıyor. Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, İtalya, İspanya ve Portekiz'in de taraf olduğu isim değişikliklerinde özel bir uluslararası sözleşmeye taraf. Bu ülkelerden birinde vatandaşı olan kişi hakkında o ülkenin yetkili makamınca verilmiş kesin bir isim değişikliği kararı varsa burada doğrudan bir tanıma davası açmak yerine doğrudan bu sözleşme gereği nüfus kayıtlarına işleme yapılabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda eğer bahsetmiş olduğumuz ülkede yer alıyorlarsa doğrudan bir dava açmak yerine bu sözleşmeye taraf olan ülkelerden birinden kesinleşmiş bir mahkeme kararı almış oldukları takdirde bunun değişmesini talep edebilirler.
1: Evet, süremizin de sonuna geldik. Değerli açıklamalarınız için yine çok teşekkür ediyoruz size Sayın Yaman ve Sayın Yiğit.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir vardı. Haftaya farklı konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun ne diyor?

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazla

Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Sondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı değerlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir QSL kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını QSL kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Rüzgarı. Hazırlayan Gülruh Güngör. Sevgili dinleyiciler, zamanın içinden süzülen melodilerle yeniden birlikteyiz. Gülruh Güngör'ün hazırladığı mikrofonda

Ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların farklı müzikal renklerini bir araya getiren özel bir seçki sizleri bekliyor. Açılışı Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan'la yapıyoruz. 90'lı yıllarda yayınladığı albümlerle yalnızca dinleyiciye değil, müzik dünyasına da yön veren sanatçı, söz yazarlığı ve besteciliğiyle ayrı bir yere sahip oldu. Şarkılarındaki yalın ama etkili anlatım, onu dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri haline getirdi. Kayahan'dan iki parçayla başlıyoruz. Başıboş Saatler ve Sarı Saçlarından Sen Suçlusun.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu derin anlatımın ardından şimdi müziğin başka bir rengine uzanıyoruz. Cem Karaca. Her ne kadar kariyerinin temelleri daha önceye uzansa da 90'lı yıllarda yeniden geniş kitlelerle buluşan sanatçı, güçlü yorumuyla farklı kuşakları bir araya getirdi. Islak ıslak, sahnedeki yoğun duygusu ve yorum gücüyle hala hafızalarda yer eden performanslardan biri olarak hatırlanır. Dinleyelim Islak Islak.

Bir başka zarif yorum. Seyel Taner sahne enerjisi ve güçlü vokaliyle Türk pop müziğinin en dikkat çeken kadın sanatçılarından biri oldu. Televizyon performanslarında öne çıkan teatral yorum gücü, onu farklı kılan özelliklerden biri olarak gösterildi. Sırada Seyel Taner var. Şiirimin dili.

90'ların şehirli ve modern tınılarına doğru ilerliyoruz. Yonca Evcimik yayınladığı albümler ve dans odaklı sahne diliyle 90'lı yılların en popüler isimlerinden biri haline geldi. Kendine Gel gibi şarkıların kliplerinde kullanılan dinamik kurgu ve dans unsurları müzik kanallarında sıkça yer bulmuştu. Yonca Evcimik'le ritim yükseliyor, Karambol ve Kendine Gel.

Bu enerjik bölümün ardından şimdi duygusal bir tona geçiyoruz. Yaşar. 90'lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkan ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, özellikle romantik şarkılarıyla anıldı. Sade yorum tarzı ve akılda kalıcı melodileri onu dönemin en sevilen isimlerinden biri haline getirdi. Şimdi Yaşar'dan iki eser sizlerle, Esirinim ve 11 Ay.

Ve şimdi 90'lı yılların küresel etkisi. Tarkan. Şımarıkla yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da büyük bir başarı yakalayan sanatçı, Türk pop müziğinin dünyaya açılan yüzlerinden biri oldu. Şarkının klibinde kullanılan enerjik performans ve görsel dil, Avrupa müzik kanallarında da geniş yer bulmuştu. Tarkan'la devam ediyoruz. Gül döktüm yollarına, ardından Şımarık.

0: yakalarsam.
1: Bu büyük çıkışın ardından şimdi yeniden duygusal bir anlatım karşılıyor bizi. Soner Arıca, 90'lı yılların duygusal erkek vokallerinden biri olarak özellikle aşk temalı şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Yumuşak vokal tonu ve melodik yapısı onu dönemin romantik çizgisinde öne çıkaran unsurlardan biri oldu. Soner Arıca'yla devam ediyoruz. Yüreğime ektim seni ve derbeder.

programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sibel Tüz'ün güçlü sesi ve modern pop anlayışıyla 90'lı yılların son döneminde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Kaçın kurasıyla yakaladığı çıkış, onun müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu keyifli finalle programı noktalıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, farklı dönemlerin izlerini taşıyan melodilerle hazırladığımız programımızın sonuna geldik. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar rüzgarında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan

olmazdı ki kervansarayda. Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar.

Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ara sokakta öldüm. Dün. Öylece yani. Birdenbire. Boşluğa düşer gibi. Sarı bir sessizliğin içinde. Granit duvarlı binanın anlamsızlığına, şehrin boşu boşunalığına içerlerken, bırakmışım son nefesimi kaldırıma. Bitmiş. Öylesine yani. Birdenbire. Yan binadaki otel odasından izliyordu oğlan. Yüz ifadesini göremesem de anlamış mıydı acaba öylece oturmadığımı? O sokakta bitti her şey. Öğleden sonralarını bir bardak sütle geçiştiren apartman sakinlerini düşlerken sıkıntıdan ölmüşüm dün. Arka odada ütü yapıp buharını burnuna çeken kadını, mutfağında her öğün için soğan doğrayıp gözyaşını kabuklara saklayan Madame Marie'yi, kocasıyla artık sevişemediği için kapı komşusu gar sabunu satan adamı düşleyen Servi'yi düşündükçe ölüvermişim dün. Böylece bitmiş yani. Birdenbire. Sıkılıvermişim derinden zahir, tutunca da nefesimi, portakal kabuklarıyla çay demini döktükleri çöpe iki kedi de bulanınca kaldıramamış nefsim demlenmiş portakal kedilerini. Bal kabağı mevsimi bile değilken dönüşü vermiş her şey baldan kabağa ve saat henüz 12'yi vuramamışken kalkmış otobüsler durmamaya. Mecal mi bulamamışım, yere döktükleri bala mı basmışım hatırlamam ama öylece kala kalmışım. Kalkamamışım. Şehrin insanı haberdar değil mi bu öldüresiye sıkıntıdan? Vagonlar boş. Birkaçı kiremit taşıyor topraktan. Kayıklarda serseri misinalar. Otobüsler kimseyi almadan durup durup geçiyorlar duraktan. Arabalar yürüme mesafelerini öldürüyor her gün, her öğle, her gece. Bisikletleri balkonlarında unutanlar her an yağmur yağsın diye dua ediyor. Üç öğün yemek yiyip dört öğün uyuyorlar. Buna rağmen erken uyanıp geç yatıyorlar. Aynı kuru kahveciden gün aşırı iş olsun diye. Yüzer gram kahve alıp evde iş olsun diye öğütüyorlar. Ve bir gün bile sormuyorlar öğütülmüşünü. Kimse sormuyor iş olsun diye yapılan iş, iş midir diye. Bunlar olurken ölmüşüm o ara sokakta. Balkondaki beyaz brandalar rüzgarla sökülürken sökülüvermiş.

patlayan bir eteğin dikişi gibi. Sıkıntı işte. Ya da ölmek yerine iki adım yol yürüyeydim de konuşuverse miydim şu gelin çiçeğiyle gitmek yerine?

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Hikaye var hikayeler içinde. Bir damla suyla başladı her şey. Çünkü su, yaratılışın sırrını taşıyan varlıktı ve canlı olan her şeyi sudan yarattık tebliğ haktı. Bir damlayla başladı her şey. Ummana karışıp doldurdu tekneyi. O mu ummanın içindeydi, umman mı onun içinde bilen olmadı. Hakikat denizine yol aldı. Dünya mı oldu, dünya içinde. Bulutlar indi güneşler açtırmak için. Öbek öbek, rahmet dolu, bereket dolu bulutlar. Yayıldılar ummana. Kendi hikayesini yazmak istedi usta ama kader şaştı buna. Kendine baktı, ummanın içinde yok oluşunu görürken düşen her damlayla varoluşunu izledi usta. Adını unuttu, onu fısıldadı yavaşça. Tevekkülün serinliğine erdi yürek. Sabır ateşinde yandı usulca. İlk kaynak, son durak, canım toprak. Renge bürünüp can buldu suyla. Damladı ummana, damladı aşk, damladı usulca. Dalga dalga büyüdü sonsuzluğa. Ustanın yüreği ellerinde attı. Hiçbir el bir diğerinin yazdığını yazamadı. Çiçeği durdu filizlenen tomurcuk. Yaprak oldu, çiçek oldu dallarda. Menekşeler, laleler, karanfiller, sümbüller, rengarenk. Gül yaprakları doldurdu ummanı, bir baştan bir başa, tek damla taşırmadılar ama. Merhaba sevgili dinleyiciler. Sanatın öyküsü bazen bir insanın hayatında somutlaşır. İşte o isimlerden biri, Bahtiyar Hıra. Bir önceki bölümde kendisiyle Ebru sanatını çeşitli yönleriyle ele almıştık. Bu bölümümüzde onun kişisel yolculuğunu, sanatını, sanata dair değerlendirmelerini paylaşıyoruz. Bahtiyar Hocam, sizi daha yakından tanıyarak başlayalım istiyoruz. Ebru yolculuğunuz nasıl başladı?
1: Ebru yolculuğum tevafukan başladı diyeyim. Ailevi olarak biraz zor dönemden geçtiğim bir zamandı. Kendimi böyle bir dışarı atma ihtiyacı hissettim. Mahalledeki bir kursa gittim. Orada da öğretmenimin el sanatları kursuydu. Orada yaptığı bir tesibi gördüm. Ya dedim, ben niye böyle tuğla çaputla uğraşıyorum? En iyisi ben böyle şeylerle yapayım dedim. Hemen ertesi gün gittiği kursa gittim. Ama hocayı bulamadım. Programları varmış, o gün yoktular. Hemen böyle yan tarafta Ebru çalışıyorlardı. Salih Erhan hocamız vardı, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Onların Ebru çalıştığını gördüm. Rica ettim, izleyebilir miyim dedi. Tabii ki dedi, izlersiniz dedi. Peki katılabilir miyim dedim. Kayıtlar doldu dedi, çok üzüldüm. Ben o sene tesibe başladım, 1997. Ama gidip gelip böyle hep böyle gözüm oraya kayıyor, yan sınıfa kayıyor böyle. Ama ben tesibe gidiyorum. Bir türlü hoca bulamadım. Gideceğim bir kurs bulamadım. Benimle birlikte tesibe giden Kamile Akdede hanımefendi, benim ilk hocam. Benim böyle çok hevesli olduğumu görünce, o da Ebru çalışıyormuş meğerse evinde. Bahtiyar'cığım dedi, biz dedi arkadaşlarla Ebru çalışacağız. Madem çok heveslisin, gelmek istersen gel dedi. Olur dedim hemencik böyle. Onunla başladık böyle. Onlar Ebru çalıştıkları zaman beni çağırırlardı. Ben de gider malzeme alırdım. Ne görürsem onu yapmaya çalıştırırdım ama bayağı bir uğraştım. Hani böyle birinin bir yılda uğraşacağını ben 2 yıl falan uğraşmam gerekti. Çünkü hani şartlar zor, maddi zorluklar da var. Çok fazla zaman da ayıramıyorum. Çalışıyorum da aynı zamanda. Belli bir seviyeye geldikten sonra Kamil abla diyorum ben. Kamil abla dedi ki, ya dedi seni Timuçin'e götürelim dedi. Timuçin hocaya götürelim dedi. Sen dedi burada böyle olmayacak, ziyan olacaksın dedi. Timuçin hocayla tanıştırayım, sen şey yap dedi. İyi dedim, olur, ona da olur. Hemen böyle çok istiyorum ya. Ama o ilk gördüğüm zaman şeydi,

0: Okulda bizim öğretmenimiz mavi leğenlerin içerisinde suyun üzerinde bir şey yaptırmıştı. O
1: Oradan
0: anda
1: hatırladığınız bir anınız var yani
0: yani
1: bununla
0: tabii ki
1: ilgili.
0: ilkokul 4. sınıfta ama sonra hatırladım böyle bir koku vardı, gaz kokusu gibi, sanırım kimyasal boyalarla yaptık. Yani orada bir zaten çocukluktan kalan bir şey varmış.
1: Merak
0: Merak
1: varmış ya.
0: varmış. Yani o zaman benim benliğime işlemiş. Timuçin Hoca'ya gittik. O da öğrenciyi çok almazdı, nazlı alırdı, evindeydi. Bunu da Allah rahmet
1: Allah
0: eylesin.
1: rahmet eylesin.
0: Artık Kamil ablanın hatırına iyi gelsin gitsin dedim. Ona 2 sene devam ettim. Bu arada da ben tabii ki çalışıyorum. El sanatları dersleri veriyorum bu arada. Şey dedim, tesiplerim de bayağı ilerledi. Ebru da yapıyorum. Bir kişisel sergi açmak istedim ben kendi kendime. Cahil cesareti ama. Bu
1: Ama çok
0: arada 3-4 yıl
1: heveslisiniz.
0: falan geçti ama bu arada. Cahil cesareti ben bir sergi açmak istedim. Etrafımdakiler de desteklediler. Gölbaşı'nda oturuyorum. Gölbaşı'ndaki bir sanat merkezinde ben ufak bir sergi açtım. Bütün yaptığım tesiplerle, işte ebrularla, kumaş ebrularla. İnanılmaz beğenildi. Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarında çalışıyordum. Yöneticilerimizden çağırmıştım. Mesela bölge sorumlumuz gelmişti. Ya Bahtiyar hocam dedi, neden dedi sen bu konuda eğitim vermiyorsun? Bakın bu branşta bizim öğretmenimiz yok dedi. Bu branşta ders ver dedi. Aa, olur mu dedim. Çünkü el sanatları ders vermekten, ahşap boyamaktan da artık hoşlanmıyorum. Sıkılıyorum. Hep aynı şeyler. Sanat bana daha cazip geliyor tabii. Bilmediğim bir şeyle uğraşıyorum. Cebelleşmek benim hoşuma gidiyor herhalde.
1: Sabırlısınız da.
0: Sabrı da öğretiyor sana. Aslında çok sabırlı bir insan değilim ama ben bir şey yapamazsam ondan çok rahatsız oluyorum. Onu yapana kadar çok uğraşmam gerekiyor. Ya olur dedim. Ebru dersleri vermeye başladım ama kendimde bir eksiklik hissediyorum hep. İstanbul'a gitmek istedim. İstanbul'da Fuat Başar'da derse başladım. Sağ olsun beni öğrenci olarak kabul etti. O şekilde İstanbul'da sanat nasıl devam ediyor onu görmek istedim. 1,5 seneyi aşkın bir sürede oraya devam ettim. Sonra 2006'da kendi atölyemi kurdum. Hocamın tavsiyesiyle tabii ki. 2006'dan beri de çalışmalarım, sanat çalışmalarımı burada devam ettiriyorum.
1: Kamil Akdede'den, Timuçin Tanaslan'dan bahsettiniz, Fuat Başar'dan
0: Fuat
1: bahsettiniz.
0: Başar'dan da icazetini
1: Aldınız.
0: sundu bana.
1: Peki hocam, bildiğiniz gibi bizim klasik sanatlarımızda icazet kurumu var. Bundan bize bahsedebilir misiniz biraz? Neden önemli icazet?
0: İcazet aslında hocanın size manevi bir oluru, tasdiğidir, yeterlilik belgesidir. Manevi, resmi bir şey yok ama son yıllarda artık halk eğitim merkezlerinde falan bunu da istiyorlar.
1: 2006'da Fuat Başar'dan aldığınız icazet sizin için ne ifade etti peki?
0: Hocamın bana sunduğu büyük bir armağandı, onurdu. Yani beni onurlandırmış oldu. Normalinde bana kalırsan şu anda yaptığın iş zaten senin icazetin ama bunu hocanın da sana bir mühürle, bir imza ile sunması büyük bir şey.
1: Büyük bir onur. Peki sizin icazet verdiğiniz kişiler oldu mu, oluyor mu?
0: Tabii ki yeterli gördüğüm öğrencilerime, bayağı bir öğrencim de icazetlerini alıyorlar.
1: Biraz da Bahtiyar Ebru Evi'nden ve öğrencilerinizden bahsedelim istiyoruz Sayın Hıra. Aynı yıl Ankara'da Bahtiyar Ebru Evi'ni kurdunuz. Bu atölyeyi kurma fikri nasıl doğdu sizde?
0: Çalışacak bir alana ihtiyacım vardı. Çalışıyordum ama bu işlerin evde artık çok zor oluyordu. Dediğim gibi evde ebru yapmak çok zor. Bir alanım olsun istedim. Bu alanı da kullanabilmek için tabii bir gelir de lazım. Öğrenci de alabilirim belki masraflarımı karşılamak için diye bir yer tuttum. 11 ay sadece kiramı ödeyecek kadar para kazanıyordum. Bir iki öğrenci vardı ama kendi çalışmalarımı yapıyordum. O atölyeyi açmam Ankara'da Ebru'yu sevdirmeme neden oldu. Hemen atölyemi açtıktan 8-9 ay sonra ben bir kişisel sergi açtım Atakule'de. Vakıfbank'ın o zaman bir sergi salonu vardı. Orada bir sergi açtım. Sergi inanılmaz kalabalıktı. Ve benim birden öğrenci potansiyelim arttı. Maddi olarak biraz rahatladım. Ve belediyedeki çalışmamı bırakıp kendim şahsi olarak çalışmaya başladım. Öğrencilerle de birebir ilgilenmek, onlarla birlikte hem sosyalleşmek, hem tecrübelerimi, bilgilerimi paylaşmak çok güzel. Onların da memnuniyetini görmek, o da güzel.
1: Peki atölyede neler oluyor, neler yapıyorsunuz, kimler geliyor atölyeye?
0: Atölyemizde her kesimden insan var. 7'den 70'e denir ya. 7 yaşında çocuğumuz da var, 70 yaşında bir arkadaşımız da olabiliyor. Zaman zaman öğrenci sirkülasyonu

0: motivasyonu çok oluyor. Çok uzun zaman devam eden, işte 15 yıldır devam eden talebem de var. 38 tane öğretmenlik yapan öğrenci yetiştirmişim. Hani diğer hani hobi olarak uğraşanların dışında aktif olarak çalışan insanlar var. Benim için gurur verici bir şey bu. Sosyalleşiyoruz, güzellikleri paylaşıyoruz. Kültür sanat konularında sohbetler yapıyoruz.
1: Peki çocuklar ve yetişkinlerle çalışmak arasında nasıl bir fark var?
0: Çocukların o saf hali çok hoşuma gidiyor ama büyüklerle daha ciddi çalışmayı daha çok seviyorum. Çocukları sevmeme rağmen hani çok hareketli bir çocukla çalışamıyorum. Biraz daha ben böyle bu konuda çok ciddi düşünüyorum sanırım.
1: Evet. Peki sosyal sorumluluk projeleri desem neler söylersiniz? Bu konuda projeleriniz var mı?
0: Projelerimiz var. İşte bir sokak hayvanları için, bir Gazze için yardım programları yaptık. Bir Soma için yardım programları yaptık elimizden geldiğince. Yaptığımız ürünlerden sergi açarak, işte etrafımıza duyurup, bunların satışlarını direkt buralara aktararak öyle şeyler de yapıyoruz.
1: Sayın Hıra, sizin çok güzel bir sözünüz var. Ebru, göze ve gönle şenlik getiren bir yaşayıştır. Dokusu farkına varmadığımız duygularımızın fotoğrafı gibidir demişsiniz. Bu sözü biraz açar mısınız bize? Ne demek istediniz burada?
0: Bazen insan hissettiklerini anlatamaz. Etrafında anlatabilecek birisini ya da anlayabilecek birisini bulamaz. Yaptığınız şeyler sizin gönlünüzden yansıyan şeyler. Benim yaptığım şeyi siz de beğeniyorsunuz. Gönülden gönüle akan bir şey var orada zaten. Böyledir. Ebru benim için budur. Yaşam biçimim benim. Ebrusuz bir hayat düşünemiyorum. Yani sanatsız bir hayat düşünemiyorum. Sanatın farklı dallarıyla da çok uğraşmayı seviyorum. Hani bir sanatı yaptıktan sonra o sanatı beslemek için başka belli bir seviyeye geldikten sonra tabii hepsini birden götüremeyiz. Bir sanatla belli bir seviyeye geldikten sonra bir başka sanatla da o kanalı beslememiz lazım, akıtmamız lazım ki ilerleyebilelim yani bakış açımız. Yoksa zanaat haline gelir.
1: Peki sanat felsefeniz var mı? Bu konuda vardır mutlaka ama nedir sanat felsefeniz?
0: Sanat tevekkül etmek, sabretmek, kendini yansıtmak, umutlarını, beklentilerini ve sendeki olan maddi manevi her şeyi ortaya koymaktır.
1: Ebru'yu sizin için diğer sanatlardan farklı kılan ne oldu?
0: Bilinmezle uğraşmak. Benim hükmettiğim değil, bana hükmeden şeyleri seviyorum. Onlarla mücadele etmeyi, onlarla hani hemhal olmayı, onu anlamaya çalışmayı seviyorum.
1: Peki yaptığınız her Ebru'da kendi duygu dünyanızdan bir parça var mı? Kendi duygularınızı nasıl yansıtıyorsunuz?
0: Her yaptığınız Ebru'da duygu dünyanızı tabii ki yansıtamıyorsunuz. Önce bir onun işte hazırlık aşaması var, denemeleri var, şeyleri var. Benim en çok sevdiğim Ebru'lar böyle sabaha karşı, sabaha kadar çalıştığım zamanlarda oluyor. Sabaha karşı böyle düşünüp, tasarlayıp, aylarca hani ben şunu şöyle yapsam, böyle yapsam, şu şöyle olur, bu böyle olur diye düşünerek yaptığım Ebru'lar daha çok etkiliyor.
1: Peki Ebru'ya bakınca ustaların kendine özgü bir üslubu olduğu söyleniyor. Siz kendi stilinizi nasıl tanımlıyorsunuz peki?
0: Karmaşık.
1: Karmaşık.
0: Şöyle, ben farklı sanat dallarıyla uğraşıyorum. Sanatları bir arada kullanmayı seviyorum. Karmaşık şeyleri seviyorum, iç içe geçmiş şeyleri seviyorum. Ama hepsi de pür pak buluyorum. Yani yaptığım işlerinde o karmaşanın içerisinde bir denge görüyorum. Kendi hayatım da öyledir. Çok yönlüyümdür. Kafam da bazen karıştığı zaman olur ama bir şeye oturturum. O şekilde yansıyor işlerime.
1: Yani geleneksel kalıplara bağlı kalmayı tercih
0: etmiyorum.
1: Yenilikçisiniz.
0: Yenilikçiyim. Denemeyi seviyorum. Ama tadında, dozunda.
1: Peki en çok hangi desen ya da renkler sizi anlatıyor desek ne dersiniz bize?
0: Biraz önce de bahsettim. Tekniklerin en şeyi şahı battal Ebru'dur. En güzel battal benim için şeydir. Evimde de kullandığım, astığım panoların içerisinde en önemlileri battaldır. Çiçekleri de çok seviyorum. Çoğunlukla beni hep çok güzel çiçek yapan kadın olarak falan biliyorlar ama en çok ben battalı seviyorum.
1: Biraz da yurt dışı deneyimlerinizden bahsedelim istiyorum. Sergileriniz sizi dünyanın birçok ülkesine götürdü. Yabancı izleyicilerin Ebru'ya bakışı nasıldı?
0: Çok güzel. Her şeyden önce kendimi sanatçı olarak hissediyorum. Çok takdir görüyorsunuz. Maalesef Türkiye'de o kadar takdir görmüyorsunuz. Orada sizi olağanüstü bir iş yapan insan olarak görüyorlar. Türkiye

0: kültürünü tanıtmak, Türkiye'yi tanıtmak bana gurur verici bir şey. Evet, ciddi teklifler olduğu zaman gidiyorum ama her yere gitmiyorum tabii ki. Yani böyle rastgele hani buraya da gideyim, şuraya da gideyim değil ama ciddi olan teklifleri kabul edip gidiyorum. Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ya da ne bileyim Yunus Emre Enstitüsü ya da bir valilik, belediye teklifi falan olursa onları kabul edip Türk kültürünü tanıtmak için gidiyorum.
1: Sayın Hıra, birçok ülkeye gittiğinizi görüyoruz. Danimarka, Arnavutluk, Bulgaristan, Japonya, Yugoslavya, Yunanistan, Suriye, Uganda, Kanada ve Kazakistan gibi birçok ülkeye gitmişsiniz. Bu ülkelerde nasıl karşılandınız?
0: Bu ülkelerden Uganda ve Danimarka beni çok etkilemişti. Oradaki aldığım tepkiler, takdirler apayrı bir şeydi. Kazakistan'da da iki defa gittim. Kazakistan'da da üniversite mezunu olmamama rağmen bir üniversitede ders verebilmek bir ay boyu benim için çok güzel bir şeydi.
1: Çok güzel bir deneyim olmuş.
0: Çok güzel bir deneyimdi.
1: Yabancılar Ebru'yu hangi yönüyle daha çok benimsiyorlar?
0: Görsel olarak büyük bir şov, anlık bir şey olarak görüyorlar ve o onları çok etkiliyor. Ve onlar çiçek böcek sevmiyorlar. Biraz daha soyut, battaldı, dalgalı Ebru dediğimiz teknik var. Onları falan daha çok seviyorlar. Çok çiçekleri falan onlar çiçek yapmıyorlar. Soyut olan şeyleri daha çok takdir ediyorlar.
1: Biraz da kadın sanatçı kimliğinizden konuşalım istiyoruz. Sanat dünyasında kadın sanatçı olmak bazen ayrı bir mücadele gerektiriyor. Siz bu konuda neler yaşadınız? Kadın bir sanatçı olarak Ebru yolculuğunuz nasıl şekillendi?
0: Kadın sanatçı olarak çok fazla sıkıntı yaşamadım. Ben çünkü mücadeleyi seven, mücadeleci bir insanım. İnsanları kırmadan, incitmeden, yanlış gördüğüm şeyleri her zaman söylemişimdir. Biraz fazla dobrayımdır. Ne olursa olsun, doğru bildiğimi, nere olursa olsun, doğru bildiğimi söyleyen bir karakterim. Bazen bu ters tepebiliyor ama hiç önemli değil, onların kaybı diye düşünüyorum.
1: Peki, kadın sanatçı olmanın size kattığı özgün bir bakış var mı?
0: Tabii ki ben çok aceleci bir insandım. Yaşadığım hayattan dolayı biraz da serttim. Şimdi kendimi çok yumuşamış, daha naif, daha sabırlı görüyorum.
1: Özünüzü bulduğunuz gibi.
0: Aynen, kendimi bulmama neden oldu. Yani Ebru sanatı ve diğer uğraştığım sanatlar benim iç dünyamı asıl kendimi keşfetmeme neden oldu.
1: Atölyenizde birçok öğrenci yetişiyor. Biraz önce de bahsettiniz. Sizce bir Ebru öğrencisinin en çok öğrenmesi gereken şey nedir?
0: Edep. Edep. Yaptığı işe saygı, hocasına karşı saygı. İlk önce bunları yapmalı, öğrenmeli. Bununla başlamalı.
1: Ben de diyecektim ki teknik mi daha önemli, sabır mı diyecektim. Siz
0: yok,
1: edep dediniz.
0: Edep. Evet. Bütün bizim gelenekli sanatlarımızda en önemli olan şey edeptir. Yaptığın işe saygı, hocaya saygı.
1: Siz öğrencilerinize sadece Ebru tekniğini mi öğretiyorsunuz yoksa hayat felsefesi de katıyor musunuz
0: mutlaka
1: onlara desek?
0: Mutlaka ki. Öbür türlü çok yavan olacaktır.
1: Evet.
0: Onlar sizden çok şey öğreniyorlar, siz onlardan çok şey öğreniyorsunuz.
1: Karşılıklı olarak,
0: birbirimizden çok şey besleniyoruz, çok güzel besleniyoruz.
1: Bahtiyar Hanım, siz sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda kültürel mirasın taşıyıcısısınız. Bu sorumluluk size neler hissettiriyor peki?
0: Bu sorumluluk bana yaptığım işi daha iyi yapmam için gayret göstermemi ve bu sanatı daha çok yaygınlaştırmak ve sevdirmek için uğraşıyorum. Sevdirmek için bunun işte altyapısını, yapış aşamaları ve felsefesi konusunda tabii ki tecrübelerimi, hissettiklerimi tamamını paylaşıyorum.
1: Ebru'yu korumak ve gelecek nesillere aktarmak sizin için bir görev mi, bir aşk mı desek ne dersiniz?
0: Aşk. Aşk. Kimse kimseye zorla görevlendiremez. Bu bir de görevle yapılacak bir şey değil bu sanat. Aşkla yapacağın, istekle yapacağın sanat.
1: Siz aynı zamanda UNESCO listesine girmiş bir sanatın temsilcisisiniz. Bu da çok çok önemli bir konum katıyor size değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Son olarak Ebru'yla tanışmak isteyen dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz Sayın Hıra? Bu sanata başlamak isteyenlere ilk tavsiyeniz ne olur?
0: Ebru'ya başladıkları zaman, başlamak istiyorlarsa kendilerine en azından bir 3-4 ay fırsat versinler. Ebru sanatı zor bir sanat. Hemen vazgeçmesinler. Çünkü ilk başa oturduğu zaman hemen yapabileceğini düşünüyor ama olmayınca biraz insanlar hemen cayabiliyor. Önce sabretmeleri gerekecek. sabrı öğrenecekler. Ondan sonra sürekli devam edecekler. Bir 3-4 ay dediğim gibi kendilerine fırsat vermeleri lazım. Bu sanat onun kişiliğine uygun mu değil mi? Düşünün artık, bakın uygunluğunu bile karar verebilmesi bana göre 3-4 ay. Bazıları işte diyorlar ki işte hocam ben bu sanatı çok seviyorum, hemen gideyim şey yapayım, tekne açayım yapayım. Diyorum ki bakın hemen malzeme almayın, bekleyin. Bu sanatın fıtratı size uyacak mı uymayacak mı? Çünkü çok fazla sabır isteyen bir şey. Bir mefruşat kursuna giderseniz hemen bir tane orada bir şömen tablo yaparsınız, evinize götürürsünüz bir haftada. Burada öyle bir şey yok. Dediğim gibi 3-4 ay bir çalışacaksınız. Bir battalı öğrenebilmek 4 ayınızı 5 ayınızı alacak. Ama insanlar çok çabuk sıkılıyor. Sıkılmadan çalışmaları gerekiyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Bahtiyar Hıra Ebru sanatını sadece üretmekle kalmıyor, yaşatan, öğreten ve gelecek nesillere taşıyan bir usta. Her damlada kültürel mirası yaşatan bir sanatçıyı tanıdık. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sizlere bu büyük üstadın kaleminden dizelerle veda ediyoruz. Deniz dalgalandı, sevgilinin saçları tarandı. Bir uçtan bir uca salıncaklar sallandı. Gökkuşakları açtı yedi renk. Suya yazı yazdı eller, şiir oldu adı. Yürek teslim oldu, gözden aktı yaş, aşk oldu adı. Renkler suya karıştı, birlik oldu adı. Hikaye var hikayeler içinde. Suya yazı yazdı eller, uçup gidecek sandı görenler. Onu gördü, inandı bilenler. Okudular yüreklerinin aynasından, sükunetin adı oldu. Yandım dedi su, söndüm dedi ateş. Bir sayhadan ibaret kaldı kelam. Bir noktanın içine düştü kalem. Kalmadı alemde aşktan gayrı hiçbir şey.

0: kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Mehmet Ayçiçeği görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşam adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 23 Temmuz 2026 ve günlerden Perşembe. Yayın kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda ben Burak Pekcan, saat 23'e kadar sürecek beraberliğimize başlıyoruz. Hoş geldiniz dostlar.

Tekrar iyi akşamlar sevgili dostlar. Gecenin bu güzel vaktinde, akşamın bu güzel saatlerinde, kalplerin ve seslerin buluştuğu programda Akşamın Adresi'nde bir aradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Saatimiz 22'yi buldu ve hafta sonunun tatlı telaşı şimdiden içimizi ısıtmaya başladı belki de. Bu akşam hayatı biraz daha renkli kılan o tatlı çılgınlıkları, ani ve cesur kararları masaya yatırıyoruz. Anıların canlanacağı bu güzel akşama hazırsanız Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz dostlar. TRT Akşamın Adresi. İsteklerinizi ve ani kararlarınızı, çılgınlıklarınızı, anıları canlandırmak için bekliyorum dostlar. Haydi bir müzik daha dinleyelim.

Sezen Aksu mikrofondaydı efendim. Gidiyorum dedi söylediği güzel şarkıda. Ve ilk olarak Facebook sayfamıza. Bu arada dostlar yanlışlıkla aslında genelde programdan bir saat kadar önce yayınımızı hatırlatırım. Bugün yanlışlıkla biraz erken olmuş hatırlatma planlamasını. Yanlış saat daha doğrusu yazmamışım herhalde. Bu şekilde günün erken saatlerinde yayınımızın 22'de olduğu hatırlatılmış. Ama dostlar sağ olsunlar yine o saatten itibaren de mesajlarını göndermişler. Umarım radyonuzun başında bekliyorsunuzdur. İlyas Aydın ilk olarak yazmış. Bekliyoruz efendim demiş. Tokat'tan değerli radyo dostumuz Orman Beyliköy'ünden selamlar olsun. Bu akşam o kamu spotu uyarılarını yapmamış. Onun yerine ben yapayım efendim. Trafik kurallarına uyalım. Ormanlarımıza da dikkat edelim. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler göndermiş. Bekliyoruz efendim. Kolaylıkları yayınlar dilerim diyor. Teşekkür ederim. Size de iyi akşamlar olsun. Ahmet Can'ın akşamın adresi bekliyoruz demiş yine günün erken saatlerinde. Sağ olsun Ankara'dan değerli radyo dostumuz. Ve yine eski dostlardan İsa Taşdemir, İsa Efe, Manisa Turgutlu'dan selamlar göndermiş. İşlerimin yoğunluğu sebebiyle bir süredir katılamadım. En kısa sürede aranızdayım diyor. Bekliyoruz efendim. Yeriniz her zaman Baki efendim bizim programımızda. Ve Leyla Çabuk da Ordu'dan selamlar göndermiş. Gamze'deyim. Deva Bulmam şarkısını demek istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar dilerim diyor. Size de hayırlı akşamlar olsun. Onu da dinleyeceğiz birazdan. Sıraya aldık bile. Ve Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap Kar, Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal. Türkan Tanrıverdiler için bir Silifke türküsü istemiştim. Hayırlı akşamlar diliyorum Burak Bey demiş. Size de hayırlı akşamlar. Silifke türkünüz hazır. Hiç merak etmeyin. Şadiye Tural Aktaş, İzlişçi Möhlin'den sesleniyor. Hayatımda iyi ki dediğim hastalandıktan sonra yaşama sebebim olan çocuklarımdı. Allah'ım şifa bekleyen tüm hastalarımız için de bana da şifalar versin diyor. Amin efendim, amin. Bu arada hani yıllardır tanırım diyeceğim sayfamıza yazarsınız ama böyle bir rahatsızlığınız, ciddi bir rahatsızlığınız olduğunu duymamıştım, bilmiyordum. Şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Allah size, çocuklarınıza bağışlasın efendim. İnşallah en kısa zamanda bütün sağlığınıza kavuşursunuz. Şadiye Tural Aktaş. Sizler de iyi ki varsınız diyor. Programınızda bizlere moral oluyor. Çok teşekkür ederim demiş Möhlin'den

yıldızlı bayraklarımızla sizin için güzel de bir şarkı seçtim, hiç merak etmeyin. Değerli kardeşim Murat Bey ve teknik ekip diyor. Sağ olun sevgili ablamız. Ahmetcan Ankara'dan tekrar seslenmiş. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Uzakları yakın eden radyomuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz Arap Yarımadası. 31 metre 9460 kHz Avrupa'ya ve internetten yayın yapan radyomuz. Erol Evgin Uzaktan Uzağa Hicaz şarkıyı TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan etmiş. Ama ne yazık ki efendim o şarkıyı dün de bakmıştım. Yok bizim arşivimizde ama... Ya yeni bir istek olsun, yazarsanız sevinirim. Yazamazsanız da artık Erol Evgin'den başka bir şarkı dinletiriz sizin için. İlyas Aydın, Ormanbeyliköy'ü Tokat'tan selamlar demiş. Evet, uyarılar buradaymış, ben de görmemişim. Bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal, orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklıdır diyor. Ormanlarımızı yakmayın efendim. Sevdiklerini sizi bekliyor, trafik kurallarına da uyalım demiş. Sıradaki müziği de İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Durak Çağatay, İsmet Köklü, Mustafa Kına, Sedat Uzun, Mehmet Altan, Veysel Şahin'e armağan ediyor. Zevkle efendim, zevkle. Ve Zehra Kayanfurunca İsviçre'm evinden hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz. Teknik Masa, bir şarkı çalar mısınız lütfen demiş. Sizin için de güzel bir şarkı seçeceğim. Zehra Kayanfurunca kahve için teşekkürler, ellerinize sağlık. Hatice Öney de Kopenhag'dan sevgiler göndermiş. Ben unutsam şarkılar söyler seni lütfen diyor. Bu şarkıya da bakacağız efendim. Ve Ankara'dan Sedef Ekiz'de merhaba diyor Burak Bey. Öyle bir konu seçmişsiniz ki hayatımı 3 saniyede sorgularım. Ne kadar da heyecansız yaşamışım. Yaptıklarımı yapmam gerektiği için yaptım diye düşünüyorum. İnanın program bittiğinde ben hala neyi iyi ki yaptığımı düşünüyor olacağım demiş. Bir de Banu'dan isteği var. Umarım vardır arşivimize, henüz bakmadım efendim. Bulacağım. Varsa şarkınızı armağan etmedi, istediklerimi yazsam buradan Fizan'a yol olur. Bu şarkının herhangi bir yerinde ah diyen herkese armağanım olsun izninizle diyor. Çok teşekkürler Sedef Hanım. Çok teşekkürler tabii ki. Bakacağım efendim, umarım vardır Banu'dan istediğiniz şarkı. Evet dostlar, ilk şarkımızı kim istemişti diye bakıyorum. Ordu'dan Leyla Çavuk muydu yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ben bazen böyle sözü uzatıyorum çünkü bilgisayarım biraz yavaşlayabiliyor mesajları bulmaya çalışırken. Evet doğru hatırlamışım, selamlar gönderen Leyla Çavuk. Gamze'deyim, Deva Bulmam şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim, hayırlı yayınlar dilerim demişti. Buyurunuz efendim, Cansu Koç'tan dinleyelim.

Ordu'dan sevgili Leyla Çabuk içindi efendim. Gamze'deyim, deva bulmam. Cansu Koç'tan dinledik bu güzel şarkıyı. Evet dostlar, az önce sevgili Necati Günel aramış bizi. Eski yayın şeflerimizden, yaklaşık 9 yıl kadar oldu. Buradan emekli olmuştu. Sanırım yayınımızı dinliyor büyük ihtimalle. Ona da selamlarımızı iletelim, sevgilerimizi iletelim. Necati Günel'i, Necati abimizi çok özlüyoruz. Her zaman anıyoruz. Sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Şadiye Tural Aktaş yazmıştı. Ama öncesinde bir Silifke türküsü isteği vardı. Antalya'dan Veysel Şahin'in her zamanki dostlarına armağanıydı. Dinleyelim efendim. Ali Osman Erbaş'ı söyleyecek bu güzel Silifke türküsünü.

Ali Osman Erbaşı bu Mersin Silifke Mut türküsünü seslendirdi sevgili dostlar. Ve efendim, Veysel Şahin istemişti Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan İsmail, Türkan Tarlıverdiler için istemişti. Selamlar olsun bir kez daha Antalya'ya, Veysel Şahin'e. Evet, Şadiye Tural Aktaş, hayatımda iyi ki dediğim, hastalandıktan sonra yaşama sebebim olan çocuklarımdı diyor, Allah'ım şifa bekleyen tüm hastalarımız için de bana da şifa versin diyordu. Tekrar amin efendim, buyurun, sizin için de güzel bir Barış Manço şarkısı seçtim.

Barış Manço dedik ama sanki başka bir sanatçı söyledi gibi geldi. Biz de pek karar veremedik Barış Manço'nun sesine benzeyip benzemediğine. Şadiye Turhal Aktaş'a armağan etmek istemiştim efendim. Barış Manço sevdiğini de bilirim ama artık değilse kusura bakmasın değerli radyo dostumuz. Selamlar olsun Mevlin'e bir kez daha. Evet dostlar, sevgili Ahmet Can Ankara'dan değerli radyo dostumuz kimlere armağan ediyordu? Şöyle bir kez daha bakayım mesajına. Şu yorgun gönlümü yormayın artık Seda Gökkadar yorumuyla bu Hicaz şarkıyı TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demiş. O zaman Seda Gökkadar bizimle.

Evet, bizi Kısa Dalga'dan da dinleyen değerli radyo dostumuz Ankara'dan Ahmet Can için de efendim bu güzel şarkıyı Seda Gökkadar'dan dinledik. Şu yorgun gönlümü yormayın artık. Ne güzel de bir şarkıymış. İyi geldi vallahi bu saatte dostlar. Evet, Zehra Kayan Fırıncı Möhlin'den seslenmişti. Güzel bir şarkı çalar mısınız lütfen demişti Bordo Mavi Kalplerle. Ardından Kopenhag'dan Hatice Öney de selamlar sevgiler göndermişti. Ben unutsam şarkılar söyler seni lütfen demişti Ay Yıldızlı Bayraklarımızla. Bu güzel iki şarkıyı arka arkaya dinleyelim o zaman.

İsviçre Möhlin'den Zehra Kayanfuruncu için Gözlerin Biri Çimsu şarkısını dinletmiştik. Ardından da Kopenhag'dan Hatice Öne için Ben Unutsam Şarkılar Unutmaz şarkısını söylemiştik, dinletmiştik efendim. Hem Kopenhag'a hem İsviçre Möhlin'e selamlar olsun. İsteklerin ardından Ahmet Can teşekkür etmiş. Yine oradan Leyla Çabuk da isteğinin ardından teşekkür etmiş. Eksik olmayın efendim. Sağ olun, sağ olun. Evet dostlar, Facebook sayfamızdan sevgili Sedef Ekiz öyle bir mesaj göndermişti ki yayının başından beri stüdyoda derin düşüncelere daldım. Diyor ki, Rapi'ye öyle bir konu seçmişsiniz ki hayatımı 3 saniyede sorguladım. Ne kadar heyecansız yaşamışım. Meğer her şeyi yapmam gerektiği için yapmışım. Program bitecek, ben hala iyi ki neyi yaptım diye düşünüyor olacağım. Ya Sedef Hanım, durun bakalım, öyle 3 saniyede hayat sorgulanmaz. Daha gecenin ortasındayız. Hemen öyle hayatı sorgulayıp kendinize de haksızlık etmeyin efendim. Siz buraya gelip o güzel mesajlarınızla yayına heyecan katıyorsunuz mesela. İşte en büyük ilkilerden biri bu. Hem heyecansız yaşayan insan istek listesini pizana kadar uzatabilir mi hiç? Şarkı isteğine bakar mısınız dostlar? Banu Kırbağ'dan Ah Yüreğimi istemiş Sedef Hanım ve eklemiş. Bu şarkının herhangi bir yerinde içinden ah diyen herkese armağanım olsun diyor. Valla Sedef Hanım, bu hayat koşturmacasında içten ya da dıştan ah demeyenimiz mi kaldı? O zaman radyo başındaki gizli ah çekenler korosu olarak topluca kulak kesilelim. Fizan'a kadar yolu olan o kocaman gönlünüze ve radyo dostlarımıza armağan oluyor bu güzel ezgi. Banu Kırbağ söylüyor, Ah Yüreğim.

Ankara Mamak'tan değerli radyo dostumuz Sedef Hanım için de efendim bu güzel şarkı. Evet, karar verdim. Ah Çekenler Korosu kuruyorum. Koro şefi de benim. Var mı katılmak isteyenler? Yazabilirsiniz efendim sayfamıza. Dostlar, akşamın adresinde bu akşam hani rotamızı biraz kendi içimize, o hep ertelediğimiz içsel muhasebelerimize ayırdık. Hayatın bitmek bilmeyen koşturmacası içinde bazen durup sormak gerekiyor. Biz bu hayatın neresindeyiz? Yaptıklarımızı gerçekten istediğimiz için mi yapıyoruz, yoksa sadece akıntıya mı kapıldık? İşte tam da bu sorgulamaların, o sessiz iç çekişlerin ve kalbimizle baş başa kaldığımız anların şarkısı şimdi birazdan hoparlörlerinize gelecek. Türk müziğinin en bilge seslerinden biri Fikret Kızılok, o zamansız şarkısıyla adeta içimizi ısıtacak sevgili dostlar. Kulaklarımız bu eşsiz şarkıda olsun şimdi, gönül.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Dostlar, akşamın adresinde hayatı sorguladığımız, iyiliklerimizi paylaştığımız bir gecenin daha, bir akşamın daha sonuna geldik. Hayatı 3 saniyede sorgulayıp içten bir ah çeken Sedef Hanım'a, dualarını bize ileten Şadiye Turalaklaş'a bir kez daha amin diyorum. Frekans detaylarıyla bizleri onur eden Ahmet Can'a, Hatice Önezer'a, Kayhan Fırıncı, Leyla Çabuk ve Antalya'dan selam uçuran Veysel Şahin'e kucak dolusu sevgiler. Manisa'dan aramıza döneceğini belirten İsa Taşdemir'e, Kayseri'den İsmet Köklü'ye ve tabii ki Tokat'tan o hayati doğa uyarılarıyla listesini ileten İlyas Aydın ve arkadaşlarına gönülden teşekkürler. Yayında ve yapımda efendim emeği geçen bizler, yayın kumanda masasında, teknik masada Lisan Yıldız ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Yarın akşam saat tam 22'de yine aynı frekansta buluşuncaya dek sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'ın ana vatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında gerginlik sürerken çatışmalar Kızıldeniz'e uzandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hamlesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Ve detaylar. Bugün Hatay'ın ana vatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışı ve Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi Erdoğan. Tarih boyunca farklı inançların, kültürlerin ve medeniyetlerin barış içinde bir arada yaşadığı bu kadim şehrimiz birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden biri olmaya devam etmektedir vurgusunu yaptı. 6 Şubat depremlerini hatırlatan Erdoğan, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için devlet, millet olarak tüm imkanların seferber edildiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Hatay'ın ana vatana katılmasında emeği geçen devlet adamlarını, kahramanları ve tüm şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andı. Cumhurbaşkanı Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda da aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadesini kullandı Erdoğan. Bu yüksek şuur bugün de bizlere ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararında politika faizini %37'de sabit bıraktı. Para politikası kurulunun karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Enflasyonun ana eğiliminin Haziran ayında gerilediğine işaret edilen karar metninde para politikasındaki ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı da yinelendi. Merkez Bankası bir sonraki faiz kararı toplantısını Eylül ayında yapacak, Ağustos ayında da yılın 3. enflasyon raporunu açıklayacak. Tüketici güveni artıyor. Ekonomiye yönelik beklentilerdeki toparlanma, güven endeksindeki yükselişin temel belirleyicisi.

0: sayıcısı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin güncel tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks aylık bazda %2,2 artarak 89,8'e yükseldi. Böylece tüketici güven endeksi 2023 yılı Mayıs ayından sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi de 74,5'e yükseldi. Gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisi ise 91,4'e ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle Kerkük-Ceyhan boru hattının büyük önem kazandığını söyledi. Şırnak'ta Habur sınır kapısını ziyaret eden Bolat, burada yaptığı açıklamada sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını da belirtti.
1: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, bu savaşın bölge ülkelerine de maalesef sirayet etmesi karşısında bölgede enerji koridoru olarak, taşımacılık koridoru, lojistik koridor olarak en önemli geçiş noktalarının başında Irak ve Suriye üzerindeki ulaşım hatları ve enerji koridorları gelmekte. Kerkük-Ceyhan boru hattı tekrar büyük önem kazandı. Habur gümrük kapımız en az batıya açılan Edirne'deki kapı kule gümrük kapımız kadar önemli ve o hacimde çalışan çok büyük önemli en önemli iki gümrük kapımızdan ikisidir Habur ve Kapı Kule. Bu yılın ilk 6 ayında günlük ortalama 2000 civarında araç girişi, 2000 civarında araç çıkışı gerçekleşiyordu. Bu Temmuz ayının ilk 22 günde ortalamalar günlük 2500 araç girişi, 2500 araç çıkışı şeklinde yükseldi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında gerginlik sürerken çatışmalar Kızıldeniz'e uzandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tankerlerine saldıran Husilerle İran'ı tehdit etti. Husilerin saldırılarından İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade eden Trump, bir daha olursa İran'a ve elbette Husilere ağır askeri cezalar verilecek dedi Trump. Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere düzenlenecek her saldırıya İran'ın altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini söyledi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tehditlerine cevap verdi açıklamada. Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir denildi. Amerikan ordusunun İran'a yönelik gece saldırıları da sürüyor. İran'ın güneyindeki kentlere yönelik hava saldırılarında Irak'la sınır bölgesi bombalandı, iki kişi hayatını kaybetti. İran'ın karşı saldırısındaysa Körfez'deki Amerikan üsleri bir kez daha hedef alındı. Bu arada Kuveyt-Irak sınır kapısında da İnsansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Kimin gerçekleştirdiği bilinmeyen saldırının ardından Kuveyt-Irak sınır kapısı geçici olarak kapatıldı. İsrail'e bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Türkiye söz konusu baskını en güçlü biçimde kınadı. Ankara'dan yapılan açıklamalarda Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında provokatif eylemlerin ve oldu bitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu hatırlatıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin Filistin halkının ve Kudüs'ün uluslararası hukuk temelindeki haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu hükümetinin Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik bu tek taraflı adımları bölgedeki gerilimi daha da artırmakta ve kalıcı barış umutlarına zarar vermektedir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyada yer alan açıklamasında Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında hem diplomasi masasında hem de sahada gelişmeler yaşanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ASEAN toplantısı dolayısıyla bulundukları Filipinler'de bir araya geldi. Savaşın sona ermesini istiyoruz açıklamasını yapan Marco Rubio, elimizden gelen her türlü olumlu rolü oynamaya hazırız dedi. Söz konusu açıklamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr

0: Zelenski de yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle görüşebileceklerini belirtti. Zelenski, üçlü görüşmelerinde sonbahara kadar yapılması gerektiğini söyledi. Rusya-Ukrayna cephe hattında ise karşılıklı saldırılar devam etti. Saldırılarda Rusya ve Ukrayna'da 5 kişi öldü. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. Murat Emir toplantı çıkışında yaptığı açıklamada yeni parti başvurusuna ilişkin somut bir karar almadıklarını söyledi. Emir, biz yeni bir yola çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz. Sizinle paylaşacağımız somut bir tarih ve somut bir milletvekili sayısı şu an için söz konusu değildir açıklamasını yaptı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın sert eleştirilerine de cevap veren Murat Emir, onlar muhatabımız değil dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurması konusunda açıklama yaptı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Kamuoyunda yeni partiye geçebilecek 80-90 milletvekilini içeren çeşitli listelerin yer aldığını ifade eden Bahçeli, CHP'nin mal varlığının nasıl bölüştürüleceği ayrı bir tartışma konusu dedi. CHP'nin sahip olduğu bina ve makam aracı gibi varlıkların CHP'de kalması ihtimalini hatırlatan Bahçeli, bu durumda CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liralık hazine yardımından yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olandır ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hamlesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Genel merkezdeki mesai sonrasında Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na CHP içindeki tartışmalar soruldu. Kılıçdaroğlu, tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor, beraber sorunlara eğileceğiz, birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum, halkın arasında siyaset yapıyorum dedi. Bu arada İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, CHP'de kalacağını açıklayan isimler arasında yer aldı. Salıcı, sosyal medyada yaptığı açıklamada Özgür Özel'i eleştirerek, dağılma emareleri dün değil, Özgür Özel genel başkanken başlamıştır dedi. CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, Özgür Özel yönetimini eleştirilerini sürdürdü. Biz CHP'liyiz, bir yere gittiğimiz yok ifadesini kullandı. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 20'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet de yer aldı. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin güvenlik uyarısında bulundu. Yumaklı, yangın sahasına her ne olursa olsun girmeyin dedi. Sosyal medyada yaptığı açıklamada vatandaşların güvenliğine vurgu yapan Yumaklı, ayran, su ve benzeri malzemelerle yardıma gitmenin uygun olmadığını ifade etti. Yumaklı, lütfen yangın sahasına her ne olursa olsun girmeyin, koordinasyonu sağlayan ilgili kurumlarımızın bilgilendirme ve uyarılarını takip edin dedi. 2026-2027 futbol sezonu öncesinde İstanbul'da spor güvenliği değerlendirme toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantıda yaptığı konuşmada stadyum güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamaları açıkladı.
1: İl spor güvenlik kurullarımız Süper Lig müsabakalarında doğrudan valilerimizin başkanlığında toplanacaktır. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirleri görevlendiriyoruz. Bu sezon 127 müsabaka güvenlik amirimiz görev yapacaktır. Aynı stadyumlarda görev yapan amirlerimiz stadı, taraftar gruplarını ve muhtemel riskleri daha yakından tanıyacak, olaylara daha hızlı ve daha doğru müdahale edebilecektir. İllerimize tahsis edilen 582 yaka kameramızla riskli müsabakalardaki gelişmeleri takip ediyor. Kent güvenlik yönetim sistemi ve kamera izleme merkezleri üzerinden stadyumların her noktasını anlık olarak takip ediyoruz.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınmak da İstanbul'da düzenlenen spor güvenliği

0: toplantısına katıldı. Sporda şiddet ve gerginliğin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini belirten Osman Aşkınbak, herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.
1: Bu spor kültürünün yaygınlaşması, paylaşılması, sporun bir toplumsal uzlaşı sahası olması için de hep beraber çalışmamız lazım. Bu çok önemli. Bu kültürü oluşturmamız gerekiyor. Taraftar kitlesinden yöneticisine kadar, sporun elemanlarından, futbolcusundan, hakeminden, teknik direktöründen herkese görevler düşüyor. Herkes bu süreç içerisinde katkı sunmak zorunda. Sadece işi İçişleri Bakanlığı'na, güvenlik alanına bırakamayız. Burada herkese görev düşüyor. Kulüp başkanı, kulüpteki yetkililere, federasyonun yetkililerine planlama yaparken, riskler oluştururken, değerlendirirken herkese görev düşüyor. Bunları çok ince şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında gerginlik sürerken tartışmalar Kızıldeniz'e uzandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hamlesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar son 4 takım arasında kaldı. Pirin'in Sultanları cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçına Avrupa Ligi 2. eleme turunda çıktı. Siyah beyazlılar 15. dakikada 10 kişi kalan Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 yendi. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan tartışmalı yabancı kuralına dair açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile görüştüğünü ifade eden Doğan, bu saatten sonra bu kuralla ilgili bir değişiklik olmayacak dedi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti. Bordo Mavili taraftarlar takımlarını Salzburg'da coşkuyla karşıladı.
2: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara, Kırklareli, Eskişehir ve Kastamonu 15, İstanbul, Aydın, Denizli, Sinop, Samsun ve Giresun 21, İzmir 22, Edirne ve Nevşehir 16, Çanakkale, Kocaeli, Muğla, Rize ve Malatya 20, Bursa, Tokat ve Van 17, Antalya 28, Adana ve Hatay 26, Kahramanmaraş ve Gaziantep 24, Konya 19, Bolu, Sivas ve Erzurum 13, Düzce, Erzincan ve Tunceli 18, Trabzon ve Diyarbakır 23, Kars 12, Mardin ve Adıyaman 27, Şanlıurfa 30 derece.
2: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun ilk 15 kilometresi Akyazı ve Erenler Kavşakları mevkiinde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı kavşağına girişlerle otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapatılıyor. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği belirtiliyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ile 71. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yapım çalışması nedeniyle şerit daraltılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Bayrağın Rüzgar Aldığı Gün 2. Bölüm. Yazan Ahmet Tural, yöneten Mehmet Atay, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Rüştü Asyalı, Recep Levent Ülgen, yüzbaşı Arif Ahmet Erkut, doktor Şefik Hakan Güneri, anne Ayşe Akınsal, Binnaz Yaprak Atik, asker Şemsettin Zırhlı.

Birinci İnönü Savaşı'nın başlayacağı sıralarda er olarak cepheye gelen Mavi Mustafa, Recep Çavuş'un keşif kolu emrine verilir. Yıllarını değişik cephelerde geçiren Recep Çavuş, Necip Onbaşı ile birlikte Anafartalarda Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde de çarpışmış yiğit bir gençtir. Bu kez kışın zor şartları altında yüksek tepelerde keşif görevini yapmak üzere bir araya gelen Recep Çavuş, Necip Onbaşı ve Mavi Mustafa, diğer askerlerle birlikte bir yandan keşif görevini sürdürürken, bir yandan da Yüzbaşı Arif'in komutasında silah taşıyan Kaan'ı kolunun getirdiği cephanenin trenle birliklere sevkiyatında görev alırlar. Yüzbaşı Arif, ikinci sevkiyat sırasında aşılması gereken yolun tehlikesini düşünerek Kaan'ı kolunun başına geçmiş, komutayı Mülazım Reşit'e bırakmıştır.

0: Hayırlı sabahlar Arif Yüzbaşım.
1: Sen sabahın bu erken saatinde hastanede ne arıyorsun Recep Çavuş?
0: Size geçmiş olsun selamı getirdim kumandanım.
1: Yani treni bırakıp sırf bana geçmiş olsun selamı getirmek için mi geldin hastaneye?
0: Tren tıkır tıkır gidiyor geliyor yüzbaşım. Şu günlerde düşman da biz de beklemedeyiz.
1: Düşman Sakarya'nın doğusuna geçmekten vaz mı geçti yani?
0: Duyduk ki düşman yığınak yapıyormuş.
1: Biz?
0: Tren Ankara'dan dolu gidip boş geliyor. Yollarda cepheye giden öküz arabalarından, cepheye giden asker kalabalığından geçirmiyor. Allah'tan mevsim yaz. Kanlılar gerektiğinde tarla işlerine girebiliyorlar.
1: Düşman da boş durmuyor, keşfe devam ediyordur herhalde.
0: Bu sabah boş trenle Ankara'ya gelirken düşman keşif uçağı üzerimizden hiç ayrılmadı. Neredeyse Ankara'ya kadar bizimle birlikte geldi.
1: Makineli tüfekler bir selam yollamadı mı ona?
0: Hayır yüzbaşım. Biz ateş edince onlar da ediyor. En iyisi boşa mermi harcamamak.
1: Haklısın, haklısın. Ha, geçmiş olsun selamını kimden getirdin? Sana işini unutturacak kadar önemli bu selamı kim gönderdi?
0: Başkomutanımız.
1: Başkomutanımız mı? Yani...
0: Yani başkomutanımız Mustafa Kemal Paşa yüzbaşım.
1: Aman Allah'ım. Mustafa Kemal Paşa onca işi arasında bir de bana geçmiş olsun selamımı yolladı.
0: Dün akşam üzeri buradan ayrıldıktan sonra doğru istasyona gittim. Tam istasyona yaklaşmıştım ki arkamdan gelen bir otomobil yetişip beni geçti. Az önümde durdu.
1: O muydu yoksa?
0: Otomobilden önce Fevzi Paşa, sonra Mustafa Kemal Paşa indi. Fevzi Paşa'nın bana arkası dönüktü. Ama Mustafa Kemal Paşa benim kendilerini selamladığımı gördü. Görmesiyle birlikte de önce duraladı, ardından selamımı aldı. Sonra da Recep Çavuş, nereden geliyorsun diye seslendi.
1: Seni tanıdı ha. Sen ne cevap verdin?
0: Hastaneden geliyorum komutanım. Arif Yüzbaşı'mı görmeye gitmiştim dedim.
1: Ne kadar şanslısın Recep Çavuş.
0: Dedi ki nesi var Arif Yüzbaşı'nın? Ben de vuruldu komutanım dedim. Yaralı. 13 gündür hastanede yatıyor.
1: Keşke söylemeseydin. Sonra?
0: Nasıl vuruldu diye sordu. Ben de anlattım. Kanı koluyla Porsuk'tan geçerken düşman tayyaresi makineliyle ateş açınca o da karşılık vermiş. Ama makineli az sonra tutukluk yapmış. O sırada da vurulmuş dedim.

0: Gerisini anlatmasaydın bari.
1: Başkomutanımızın her şeyi bilmeye hakkı vardır yüzbaşım.
0: Hay Allah. Peki ya sonra?
1: Arif yüzbaşım yaralı haliyle makinalıyı tekrar çalıştırmış. Ateşe başlamış. Tayyareyi de düşürmüş komutanım dedim.
0: Yok yere övmüşsün beni Recep Çavuş. Olayı büyütmüşsün. Yaralandıysam ne olmuş?
1: Bak
0: iyileştim bile. Bugün hastaneden çıkıyorum işte.
1: Ama henüz geçmiş olsun selamını söylemedim yüzbaşım.
0: Başkomutanımızdan dedin ya.
1: Başkomutanımız ilk fırsatta hastaneye git, binbaşına geçmiş olsun dileklerimi ilet dedi.
0: Binbaşına?
1: Öyle dedi.
0: Neden düzeltmedin?
1: Başkomutanımın sözünü mü düzeltecektim kumandanım? Ayrıca bunu söyledikten sonra yaverine binbaşı Arif Bey'e yazılı bir takdirname de gönderelim dedi.
0: Recep Çavuş sen neler yapmışsın öyle?
2: Çok iyi görünüyorsunuz yüzbaşım. Taburcu olmaya hazır mısınız?
0: Sayenizde iyileştim doktor bey. Size çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Vazifemiz.
0: Hemen çıkmamda bir mahsur var mı acaba?
2: Aman yüzbaşım bu ne acele. Bizden bıkmış gibisiniz.
0: Birkaç saat eve uğradıktan sonra hemen vazifemin başına dönmeliyim doktor bey.
2: Peki peki nasıl isterseniz. Size bir zarf geldi. Posta askeri getirdi buyurun.
0: Recep Çavuş, işte yazı geldi. Gerçekten binbaşı olmuşum.
2: Tebrik ederim binbaşım.
1: Tebrik ederim binbaşım.
0: Sağ olun.
1: Tebrik ederim kumandanım.
0: Sağ olun. Sağ olun doktor bey, sağ olun Recep Çavuş.
2: Başarılarınızın devamını dilerim. Şimdi müsaade ederseniz ben yaralılarımın başına döneyim.
0: Tabii doktor bey. Giderken vedalaşmak için size uğrayacağım. Recep Çavuş... Hasta bakıcıdan üniformamı alıp geliver. Sonra beni bekle de beraber çıkalım.
1: Emredersiniz binbaşım.

0: Sanki kıyamet öncesi. Millette bir telaş.
1: Asıl istasyon yönüne bir bakın binbaşım. Kanılar, at arabaları sıkışmış kalmış. İstasyon dedim de binbaşım, ben artık gideyim.
0: Senin görevli olduğun tren akşama gitmeyecek miydi Recep Çavuş?
1: Öyle ama...
0: Yani sen aslında bugün izinlisin.
1: Öyle sayılır.
0: O zaman benimle gel. Bir iki saat eve uğrayalım, sonra beraber gideriz.
1: İyi olurdu ama ailenizi rahatsız etmeyeyim ben binbaşım.
0: Ben ablam ve yeğenimle beraber oturuyordum Recep Çavuş. Şimdi ikisi de yalnız. Hastanede yattığımdan da haberleri yok. Üzülmesinler diye haber göndermedim. Ne haldeler bir bakar, sonra yolumuza devam ederiz. Evde yakın zaten.
1: Ben derim ki binbaşım...
0: Benimle geliyorsun Çavuş. Tamam.
1: Baş üstüne binbaşım.
0: Bir süvari bölüğü bu. Acaba nereden geliyorlar? Dur bir soralım. Nereden geliyorsunuz siz?
2: Doğu cephesinden yüzbaşım. Dün gece Kırıkkale'deyim.
0: Desene, günlerdir yoldasınız.
2: Yarın Sakarya'da oluruz yüzbaşım. Hedefe bağlı sayın.
0: Yolunuz açık olsun.
2: Sağ olun yüzbaşım.
1: Size yüzbaşım dedim.
0: Henüz yüzbaşı üniforması içindeyim. İşte o atın üstündekiler Recep Çavuş. Tozla terin mübarek tenlerinde tunca döndüğü şu yiğit vatan evlatları. Hepsi bizim insanımız. Onlara bakarken yüreğimdeki kan coşup köpürüyor.
1: Kumandanım, o taraf tıkanmış. Şuradan geçelim.
0: Geçelim de ileride bir kalabalık var. Dur bakayım. Ha, anladım. Mustafa Kemal Paşa bildiri yayınladı ya. Halk asker için çamaşır, yiyecek, ayakkabı, silah falan getiriyor. Askerlere teslim ediyor orada.
1: İnşallah bu fedakarlıklar boşa gitmez kumandanım.
0: Endişelenme Recep Çavuş. Pusula doğru yönü gösteriyorsa gemi de içindekiler de doğru yöne gidiyor demektir.
1: Pusula nedir kumandanım?
0: Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşları.
1: O zaman gemi de Anadolu. Yani Türkiye.
0: Öyle Recep Çavuş. Türkiye.

0: dikkat, pencereden nereye bakıyorsun Binnaz?
1: Bahçede havuzun yanında oturan çavuşa bakıyorum.
0: Ne yapıyor ki?
1: Hiçbir şey yapmıyor anne. Gözünü havuzun suyuna dikmiş, sandalyede heykel gibi oturuyor. Tüfeği de kucağında.
2: Recep Çavuş'tan mı söz ediyorsun? Müthiş bir adamdır o.
1: Sen binbaşısın ama ona hayranmışsın gibi konuştun dayı.
2: Onu cephede göreceksin. Hayran olmamak mümkün değil. Üstelik çok da gururlu. İçeri girelim diye ne kadar ısrar ettimse de dinletemedim. Ben burada oturur beklerim diye tutturdu.
0: Ay merak ettim. Bir de ben bakayım şu delikanlıya. Ha, pek de yakışıklıymış.
2: Öyledir. Ama farkında olduğunu sanmıyorum. 7 yıldır evinden ayrı.
1: Yani hep askerde öyle mi?
2: Evet, hep askerde. Neredeyse gitmediği cephe, katılmadığı savaş kalmamış.
0: Binnaz kızım, hadi koş sofrayı hazırla. Bak hemen gideceğiz diyor Arif dayı.
1: Bahçeye mi?
0: Çavuş içeri girmediğine göre bahçede yiyelim değil mi Arif?
2: Öyle yapalım abla. Recep Çavuş da acıkmıştır zaten.
0: Hadi Binnaz, her şey mutfak tezgahının üstünde. Bir tepsiye koy, götür bahçeye.
1: Peki anne.

0: çatal düştü. Rahatsız olma, ben alırım.
1: Rahatsızlık olur mu? Sofra hazırlayacaksın galiba. Ben sandalyemi geri çekeyim.
0: Gerek yoktu çavuş.
1: Olsun, işini rahat yaparsın.
0: Yazın bahçede yemek yemesi hoş oluyor.
1: Bu bahçe, hele havuzun etrafı çok güzel. İnsana huzur veriyor.
0: Buraya geldiğinden beri hiç kıpırdamadan oturuyorsun.
1: Alışkanlık işte. Nöbet sırasında, gözcülükte bu çok önemli.
0: Ama burada güvendesin, rahat olabilirsin.
1: Ben ancak üniformayı çıkardığımda rahatlarım. Yoksa böyle...
0: Taş gibi, kaya gibi oturursun.
1: Otururum. Aslında öyle oturmak zorundayım. Bakarsın, küçük bir dikkatsizlik yüzünden yitirdiğim arkadaşlarımın sayısı koca bir manga olmuş.
0: Hep savaşı mı düşünürsün?
1: Düşünmek zorundayım. Hepimiz düşünmek zorundayız. Yoksa üzerinde durduğumuz toprak bize öyle bir düşman olur ki geri kalan hayatı bize haram eder.
0: Sofra hazırlanırken limonata ya da gül şurubu içmek ister miydin?
1: Zahmet etme. Çok su içtim geldiğimde, o yetti bana.
0: Peki, nasıl istersen. Sen neden zabit olmadın?
1: Mektebi bitirmeme fırsat kalmadan askere aldılar. Askere alındığım ilk aydan beri de hep Recep Çavuş'um.
0: Dayım senden hep övgüyle söz ediyor.
1: Eksik olmasın. Ben de binbaşımı çok sever sayarım.
0: Terfi edişinde senin büyük etkin olmuş. Annemle konuşurlarken duydum.
1: Ben olaya rastlantıyla karıştım. Binbaşım daha yüksek rütbeleri hak ediyor.
0: Askerlik bitince ne yapacaksın?
1: Eğer vatan kurtulur, Mustafa Kemal Paşa'mızın hayal ettiği Türkiye kurulursa ve elbette de Allah nasip ederse baba mesleğini sürdüreceğim.
0: Baban ne iş yapıyor?
1: Lokantacı, Çanakkale'de. Deniz kıyısında güzel bir lokantamız var. Ama şimdi kapalı tabii. Niye şaştın?
0: Bizim de lokantamız var. İstanbul'da, Karaköy'de.
1: Öyle mi? Kim çalıştırıyor, baban mı?
0: Rahmetli babam hiç lokantacı olmadı. Dedem Rum bir ortakla çalışıyordu. Tanos Efendi. O ölünce lokanta bir süre kapalı kalmış. O sırada babam katiplik yapıyordu. Sonra dedem lokantayı yeniden açtı. Şu sıra abim de onun yanında çalışıyor.
1: Abin askerde değil mi?
0: O sandığın gibi askerden kaçmadı. Çanakkale'de savaşırken sol ayağı parçalandı. Yani istese de asker olamaz.
1: Ya, çok üzüldüm. Olmaz olası savaşlar. Neyse, inşallah yakın bir zamanda biter de abinle tanışırız. Adı nedir?
0: Ertuğrul.
1: Ben de Çanakkale'de savaştım ama Ertuğrul adında birini tanımadım.
0: O daha savaşın başında yaralandı. Tedavisi de çok uzun sürdü. Zavallı abim çok acı çekti, çok.
1: Bilirim.
0: Sen hiç yaralandın mı?
1: Yaralanmaz olur muyum? Kaç kere. Ama öyle askerliğime mani olacak kadar ağır değildi çok şükür.
0: Keşke bu gece kalsaydınız. Yarın sabah erkenden giderdiniz.
1: Biz cepheye geri döneceğiz. Fazla oyalanamayız. Çünkü Sakarya'da olacak savaş düşmanı durdurmada, hatta memleketimizden kovmada bizim son şansımız.
0: Arif dayım da öyle diyor.
1: Düşman Ankara'ya asla ulaşmamalı. Çünkü Ankara yeni devletimizin yüreği.
0: Uğur'un bana olup biteni haber verecek.
1: Uğur'un mu?
0: Bir erkek değil o. Benim hiç sevgilim olmadı.
1: Olmaması lazım. Henüz küçüksün.
0: 17 yaşındayım.
1: Öyle mi? Daha küçük gösteriyorsun.
0: Önümüzdeki 23 Ağustos'ta 17'ye gireceğim.
1: Güzel bir yaş. Allah bahtını açık etsin.
0: Teşekkür ederim. Dilerim Uğur'um o gün bana savaşın bittiğini bildirir.
1: Uğur'un konuşan bir şey demek.
0: Hayır, konuşmuyor. Ama rüzgar aldığında dalgalanıyor. Dalgalandığında da pek neşeli oluyor.
1: Hala onun ne olduğunu anlayamadım.
0: Ona arkam dönük de onun için.
1: Uğur'un şu sırığın ucunda asılı duran bayrak mı yoksa?
0: Evet o. Ama oraya astı masalı sanki dünyaya küstü. Hiç dalgalanmıyor.
1: Yeri uygun değil de ondan. Kuytuda kalmış. Ağaçlar da rüzgarı kesiyor.
0: Astığımda ağaçlar yapraklarını dökmüştü. O yüzden ben de inandım ki o mutlu ve güzel günleri bekliyor. Rüzgar alıp dalgalandığında savaş bitecek, ülkemiz için güzel günler başlayacak. Aslında herkes için diliyorum bunu. Senin için de tabii.
1: Benim için de değil mi?
2: Binnaz! Kızım ne yapıyorsun orada 2 saattir? Yemekler soğuyacak. Gel tencereleri de götür.
0: Geliyorum anne.
1: Ne güzel kız. Konuşurken gözlerinin içi gülüyor. Acaba ne demek istedi? Yoksa o da beni... Yok, yok. Haddini bil Recep. Koskoca binbaşımın yeğeni sana mı kaldı? Tövbe estağfurullah.
3: Kusura bakma Recep Çavuş. Yalnız kaldın. Odamda yapılacak bir iki işim vardı da.
1: Estağfurullah binbaşım. Ben halimden memnunum.
3: Daha fazla oyalanmayalım. Yemeği yiyip hemen yola koyulalım, tamam?
1: Evet binbaşım.
3: Hah, işte Binnaz da yemeği getiriyor.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan, Şiir Perisi'nden selamlıyoruz sizi. Bugün sevgi, saygı elbette yine yanı başımızda ama bugün Fikret Şenes şarkıları var yayın boyunca. Hoş geldiniz. Çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21 numaralarımız. Biliyorsunuz bizi radyo.trt.net.tr üzerinden dinleyebiliyorsunuz ve televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümünde de yine TRT TSR'yi bulmanız mümkün. Eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa işiniz zaten çok daha kolay olacaktır. Evet, şarkılı, sazlı, sözlü bir güne hoş geldiniz diyoruz. Biz bugün Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden biri olan Fikret Şenes'in şarkılarını çalacağız. İlk akla gelen isimlerden birisi herhalde Türk pop müziğinde sevgili dinleyenlerimiz kadın söz yazarı dediğimizde Fikret Şenes ve yanı başımda da Kubilay Muratal. Hoş geldin Kubilay.
2: Hoş bulduk Yasemin, merhaba.
1: Merhaba, Olcay To Ayarman. Hoş geldin Olcay To.
3: Hoş bulduk Yasemin, teşekkürler.
1: Evet, Kubilay gitarını aldı. Olcay To da klavyesiyle ve bugün en güzel, en hoş icraları dinleyeceksiniz bu iki ustadan sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Fikret Şenes deyince aklımıza ilk gelen kişi kim Kubilay?
2: Sanatçı olarak Ajda Pekkan.
1: Değil mi?
2: Tabii, onun çünkü çok fazla şarkısına söz yazmış. Hı-hı. Ben... Böyle müzisyenlik hayatımda hep şununla karşılaşmışımdır. Bir şarkıyı dinlerim böyle, acaba bu şarkının sözü müziği Türk mü diye düşünmüşümdür. Sonra yabancı olduğunu, müziğinin bestesinin yabancı olduğunu öğrendiğimde söz yazarı genelde Fikret Hanım çıkıyor.
1: Doğru.
2: Çünkü o kadar güzel oturtmuş ki o dış kaynaklı yabancı müzikleri, Fransızca, hatta Latin dillerinde. Bugün seslendireceğimiz birkaç şarkı da öyle. Yani çok güzel yerleştirmiş. Hı. O yüzden o şarkının bazen aranjman olduğuna, yani evet, bestesinin yurt dışı kaynaklı olduğuna inanasınız gelmiyor.
1: Evet.
2: Çok başarılı sözler yazmış. Hı hı. Tabii sen bahsedeceksin, hayat aslında biraz hüzünlü de bir hayat hikayesi var. İşte iki çocuğunu...
1: Sen de anlatabilirsin Kubilay'cığım. İşte paylaşalım bilgilerimizle dinleyenlerimiz için.
2: Peki o zaman şöyle... aslında sesinin güzelliğiyle konservatuvarı kazanıyor. Şan bölümüne kaydoluyor fakat... mezun olamıyor. Çünkü erken yaşta bir evlilik yaşıyor.
1: Hı hı.
2: Ve iki erkek, daha sonra tabii bu mutsuz bir evlilikten sonra iki erkek çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalıyor. Böyle bir sıkıntılı dönemi olmuş hayat hikayesinde. Hı hı. Şöyle kısaca bir okumuştum.
1: Evet.
2: Ve ondan sonra tabii bu Türkçe söz yazarlığıyla beraber Türkiye onu yavaş yavaş tanımaya başlıyor. Hı hı. Ajda Pekkan'la iş arkadaşlığı yanında aslında çok da önemli bir dostlukları var.
1: Evet.
2: Onunla beraber tabii, hatta yeri gelmişken şöyle söyleyeyim, Ajda Pekkan için de diyor ki benim şarkılarımın en iyi yorumcusu,
1: doğru,
2: ve en iyi seslendiren, onları en iyi sunan kişi olarak belirtmiş kendisi Fikret Hanım.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Fikret Şenes'ten söz etmeye devam edeceğiz ama hazır Ajda Pekkan da demişken, ama bu şarkıyı, sanki ilk seçtiğimiz şarkıyı Ajda Pekkan'dan diye hatırlamıyorum ben.
2: Ajda Pekkan söyledi.
1: Sanki Ayten Altman mı?
2: O da söyledi.
1: Değil mi?
2: O
1: bana da daha baskın Ayten Altman sesi geliyor, evet, kulağıma.
2: Yanılmıyorsam ilk söyleyen Ajda Pekkan. Öyle. Ondan sonra birkaç tane farklı söyleyenler, düzenleme yapanlar var.

0: Ten Apman da onlardan biri.
1: Kaldı ki Kubilay'cığım, benim de bu konuda açıkçası hani acaba hangi ses kulağıma geliyor diye düşündüğümde Ayten Apman'ın gelmesi de normal. Çünkü Fikret Şener şarkıları öylesi ki hala gündemde. Yani hala pek çok genç kuşağın defalarca yorumladığı
0: Tabii.
1: ve gündemde ve işte gençlerin de tanıdığı şarkılar durumunda ki, o yüzden hani farklı, aynı eseri farklı yorumculardan da dinlemiş olma ihtimalimiz var.
0: Çok fazla seslendiren çok fazla. Gençler
1: Evet.
0: de var.
1: Evet.
0: Birkaç genç sanatçı da şu an ismi aklımda değil ama bir gençlerden bir hanım da seslendirdi bu şarkıyı.
1: Öyle
0: Biz bu
1: mi?
0: şarkıyı yaklaşık 10 sene önce bir TRT yayınında gene sevgili Sema ile birlikte seslendirdik. Aa, evet, doğru.
1: Kulaklar
0: Onu da içindesin buradan buradan.
1: kulakları
0: Sema'ya da
1: için
0: selam
1: atalım.
0: olsun. Çok
1: Sema
0: sevdiğimiz, çok başarılı bir
1: solist
0: solistimiz.
1: mi?
0: Evet,
1: Yine
0: İstanbul'da
1: TRT'de. Demek TRT
0: misafir et.
1: mikrofonunda
0: Evet,
1: mıydınız?
0: TRT mikrofonundaydık, buradaydık. Programı tam hatırlayamıyorum şimdi hangisindeydik
1: Ama
0: ama
1: 10 yıl evvel yine söylendi.
0: evet,
1: Ve
0: evet.
1: belki bundan 10 yıllar sonra yine söyleniyor olacak. Ama şimdi Kubilay Murat'ı yorumuyla dinleyeceğiz. Her yaşın ayrı bir güzelliği var.

Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Şimdi açıkçası sen okurken Kubilay şu sözlere bir baktım da öylesi derin ki ve acaba dedim ömrünün hangi aşamasında yazmıştır bu şarkıyı? İşte artık mutlusun belli, benden gizleme. Hatırlayıp da üzülme, unut, gülümse. Seviyorum inan seni her halinle, yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla. Benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın.

0: Geçsin geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Sence hangi döneminde yazmıştır? Yorum yapar mısın?
1: Edim bu hayatın tabii ki artık son dönemi, sonbahar dönemi gibi
0: Ama
1: biraz daha
0: birisi var.
1: birisi var
0: Birisi
1: tabii
0: var.
1: ki,
0: O
1: birisi
0: birisine
1: var.
0: yazılmış bu.
1: Zaten Fikret Hanım için şöyle derler, şarkı sözlerine bakıldığında genelde böyle bir kadın ağzından ve acı çekmiş bir ifade var. Diğer şarkılarında da var, bu birazdan seslendireceğimiz şarkılarda da var. Belki onun yaşadığı hayatı tabii tam olarak bilemesek de ama tahmin edebiliyoruz işte az önce bahsettiğimiz konulardan dolayı. O yüzden bir hüzünlü bir yapısı var şarkı sözlerinin. Özellikle bir kadın tarafından yazıldığı o kadar belli ki.
0: Hani dedik ya, iki çocuğunu ayrı işinden ayrıldıktan sonra
1: Evet.
0: tek başına büyütmüştür dedik ya. Acaba dedim, sonradan tekrar bir evliliği var. Aynı kişiyle miydi?
1: Yok, farklı bir
0: Farklı
1: kişi. İkinci
0: birisiyle
1: bir
0: mi?
1: evliliği var, evet.
0: Başka,
1: Neden
0: biliyorum.
1: her şeyi neden resmiyette arıyorsunuz ki?
0: Pardon, tamam, özür
1: Doğru,
0: dilerim.
1: o da var.
0: Hemen değiştiriyorum o zaman. Olacak ama böylesi bir işte, her yaşın ayrı bir güzelliği var herhalde. Kubilay Murat Ağa ve Olcay Ayarman arasında yaşanmış, yıllardır süren arkadaşlığınız, dostluğunuz, sahne ortaklığınız, paylaştığınız mikrofon için de bence
1: Söylenebilir.
0: geçerlidir, değil mi Olcay?
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Hatta
1: Yani
0: ben hikaye, pardon,
1: buyurun.
0: hikayemde paylaşırken de özellikle bu şarkıyı seçtim.
1: Bu program tanıtımında.
0: Evet.
1: Mark seneye gelecek yılda çünkü bizim tanışmamızın 40. yılı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Aa, burada kutlayalım.
1: İnşallah. Yani 40 sene önceki paylaşımlarımızla
0: Evet.
1: şimdiki paylaşımlarımız tabii ki çok daha farklı. Bence Kubilay benim her zaman çok rahatlıkla sırtımı dönüp yürüyebileceğim
0: Yürüyeceğim.
1: bir
0: Ay, ne
1: arkadaşım.
0: önemli, ne
1: Tabii
0: kadar
1: ki.
0: önemli. 40
1: Tabii
0: yıllık
1: ki.
0: arkadaş ne demek? Ne
1: Ya
0: diyorsunuz?
1: 40
0: Evet,
1: yıl.
0: sevgili dinleyenlerimiz, Fikret Şenes şarkılarıyla devam edeceğiz. Sadece hani Ajda Pekkan dediğimiz için küçük bir not düşüyorum. Az evvel Kubilay demişti ki, onun için, Şenes Pekkan için hakikaten sahneyi dolduran yegane temsilcilerinden herhalde benim şarkılarım demişti. Ve sözleriyle de şu şekilde destekliyor. Diyor ki, Ajda Pekkan sahneler için yaratılmış, hakikaten sahneleri dolduran yegane batı şarkıcımızdır benim için. Bunun yanı sıra dinleyicisine en çok saygısı olan, en mükemmel şekilde görünmek isteyen bir sanatçıdır. Öylesine saygılıdır ki, saçının bir teli kıvrılsa veya elbisesinin bir tarafı ütüsüz olsa katiyen sahneye çıkmaz, şarkı söylemez. Kendine de hep söylediğim gibi, benim şarkılarımın en iyi vitrindedir. Çünkü o şarkılarımı alıp kendi mükemmeliyetçi kişiliğiyle birleştirdiği zaman gayet tabii ve o şarkılar nazarı dikkat cezbederler. Söylense, bir başka tarafından söylense aynı alakayı görmeyebilir benim şarkılarım, ama şarkıcının görüntüsü de çok mühim diyor. Yoksa önümüze her gelen sesi güzel birileri de şarkıcı olabilirdi. Ama şarkıcı kelimesini bile Ajda Pekkan kadar titiz ve profesyonel bir insanla özdeşleştirmesi bence çok kıymetli.
1: Süperstar kolay olunmuyor. Yani
0: Değil mi?
1: Ajda Pekkan'ın öyle bir namı
0: Ya.
1: var biliyorsun. Geçen 2 ay önce ben gidemedim ama Orhan Açıkhava'da bir konseri varmış.
0: Doğru.
1: Oradaki duyumları söylüyorum. 2,5 saat sahnede kalmış. Bu yaşa rağmen. Ve en önemlisi de şu, sahneyi terk ederken, sahneden ayrılırken seyirciye arkasını dönmeden, o eski tiyatrocuların verdiği bir adab vardır ya, böyle geri
0: Tabii.
1: geri sahneden çıkılır.
0: Evet.
1: Son ana kadar ve oturmadan, sadece bir şarkıda piyanistin yanına oturmuş. Onun dışında 2-2,5 saat ayakta performans çok zor bir
0: Muhteşem,
1: şey gerçekten, o
0: muhteşem.
1: kadar bir şarkı.
0: Büyüleyici bir kadın
1: Ki
0: yani.
1: şunu düşünürsek günümüzde popüler olan daha genç sanatçılar sahneye çıkıp konserlerinde 1 saatlik bir programla
0: Bitirebiliyorlar değil
1: ayrılabiliyorlar.
0: mi?
1: Yarısında playback yapıyorlar zaten.
0: Yarısında
1: Ha,
0: playback
1: yani
0: bir de böyle bir gerçek var. İşte
1: işte
0: müzisyenler bunları
1: süperstar iş
0: biliyor.
1: disiplini böyle bir şey. Bu ya, bu zamana kadar gelmesi de yani haklı yere tabii ki, yani
0: Tesadüf değil,
1: de
0: özel
1: değil,
0: bir kişi.
1: tesadüf değil.
0: Evet. Evet, sırada bir başka şarkı var sevgili dinleyenlerimiz. Ben sözlerini okuyayım isterseniz, siz başlayın aranameyle. Bir aleme indim yalnız, yerde toprak, gökte yıldız, bir yan susuz, bir yan deniz, iki el bir baş verdiler, bir çift göz ağlar da güler, dört bir yanda benim gibiler, doğru söz içinmiş diller, işte kalbin sev dediler, bana yalan söylediler, kaderden bahsetmediler. Varsın böyle geçsin ömrüm, neşeyle dolsun bari her günüm.

0: Çok güzeldi. Teşekkür ederiz Kubilay'cığım.
1: Senin vokalin için de ben teşekkür ederim. Çok
0: Estağfurullah,
1: güzel
0: ne
1: girdin.
0: demek, dilim döndüğünce. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Fikret Şenes'in hayatına biraz daha yakından bakacak olursak, 14 Temmuz 1921'de Üsküdar, İstanbul'da başlayan bir hayat, orada dünyaya geliyor. Henüz ilkokul dönemindeyken piyano çalıyor ve 12 yaşındayken de İngilizce şarkılar söylemeye başlıyor Şenes. İstanbul Amerikan Kız Koleji'nde eğitim almış ve Şenes liseden mezun olduktan sonra, az evvel Kubilay'ın da söylediği gibi, konservatuarı kazanıyor ve sesinin güzel olmasından dolayı da şan dersleri alıyor sanatçı ve 1937'de henüz 16 yaşındayken Bedi Çapay'la bir evlilik gerçekleştirdi ve bu evliliğinden de Ahmet ve Celal adında iki oğlu oldu Şenes'in ve Şenes evliliğinden dolayı az evvel Murat Al'ın da söylediği gibi eğitimini tamamlayamamıştı. Ve evlatlarından biri der ki kendisi için, Ceylan Çapa diyor ki,

0: Annem, Türkiye'nin ilk kadın söz yazarı ve yazdığı şarkıların Türk pop müziğindeki yeri hiçbir zaman tartışılmadı. Kadınlar için bir öncü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her şarkısının çok büyük anlamı var. Düşünsenize, üzerinden 40-50 yıl geçmiş şarkılar var. Hala her yerde çalınıyor ve söyleniyor. Annemin önemi zaten burada ortaya çıkıyor. Bu şarkılar kim bilir daha kaç nesil büyütecek. Gerçekten paha biçilmez. Annemin aşka, özellikle de hayata bakışı, bunları şarkılarına yansıttığı için sadece beni değil, herkesi etkiledi, aşkı özünde yaşadı, bunu hepimize hissettirdi, diyor evladı da annesi için. Evet, onun şarkılarında aşk var, özlem var. Aslında hayatın içindeki her duygu var şöyle baktığımızda. Ve en yalın, en sade haliyle, bir de yani işin en zor tarafı herhalde, önünüzde yabancı bir dilde ve pek çok ülkede benimsenmiş ezgiler, o ezgilere Türkçe söz Türkçe yazmak söz. Ve onu oraya, o mısrayı oraya tam anlamıyla ezgiye oturtabilmek çok ciddi bir iş.
1: Ben kendi adıma şunu düşünüyorum, bir beste yapmaktan daha zor olsa
0: Daha zor
1: gerek.
0: değil mi? Doğru.
1: Çünkü bazen beste yaparken söz ve müzik beraber gelir. Burada belli bir müzik var. O müziğe siz bir söz giydiriyorsunuz.
0: Giydiriyorsunuz,
1: ve çok titizmiş. Ben 1,5 yıl, hangi şarkı olduğunu bilmiyorum ama 1,5 yılda yazdığını bir şarkıya sözü biliyorum.
0: Allah'ım.
1: Yani o kadar
0: Hangisi acaba?
1: Uzun soluklu bir dönemde beklediği olmuş.
0: Evet.
1: Yani uzun dönemler uğraşmış.
0: Uğraşmış.
1: 1967'de ilk başlıyor galiba.
0: Evet.
1: 300 kadar şarkı, hiç de az
0: Evet,
1: değil.
0: Evet, evet, evet.
1: Şunu da düşünüyorum, belki eğitimli yarıda bırakmak zorunda kalmasaydı, müzik okusaydı, belki o sözlerle beraber müzikle birleşecekti. Bestecilik de
0: o da
1: Fikret Hanım
0: olabilirdi.
1: da öyle bir şey de
0: Tabii,
1: olabilecekti.
0: o da olabilirdi.
1: Ama sözleriyle zaten büyük iz bıraktı Türk pop
0: Evet,
1: müziğine.
0: Türk pop müziğine. Sevgili dinleyenlerimiz, yine Ajda Pekkan'la özdeşleşen şarkılardan birisi. Bilmem ki bu akşam sen de bir hoş musun? İçmeden hatıralardan serhoş musun? Ellerin sanki, bak hala ellerimde. Yanıyor, duyuyor musun? Dostlar seni söylüyor. Sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüş yok. Sen bilmiyor musun? Her şey gönlünce olmaz demiştim sana. Kaderden kaçılmaz. Görüyorsun. Kimler geldi hayatımdan, kimler geçti. Hiçbirisi hasretini gidermedi. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti.

0: Sizlerin de çok keyifli. Dinleyenlerimiz de eminim şu anda dinleyerek o keyif alıyorlardır radyoları başında.
1: Bir de şimdi benim aklıma şu geldi. Yıllar yıllar bu şarkıyı kim bilir kaç yüz kere, belki bin kere seslendirmiş.
0: Sen çaldın, sen okudun.
1: Tabii o zaman böyle bu kadar resmiyette değil, biraz daha tabii eller havaya farklı formatlarda çaldığımızda olmuştu.
0: Evet, evet. Bugün işte bir anma programı, o yüzden
2: mesela,
0: hem...
2: Pardon, özür dilerim, kesiyorum.
0: Ay, rica ederim.
2: Mesela düğünlerde çalınmaması gereken şarkılar vardır.
1: Onları başında
2: bu onlardan biridir yani, başında bu gelir. Bir de nikahına beni çağır sevgilim yani. Onları çalmayacaksınız efendim. Yani resmi düğünlerde falan.
0: Hani... Ay, yeri gelmiş. Hadi madem biliyorsunuz bir şey anlatayım. Biz işte eşimle... nişandayız ve pasta kestik, sonra dansa kalktık. Çalan şarkıyı söyleyeyim.
1: Bu muydu?
2: Bu mu diyor?
0: Hayır, değil.
2: Ne?
0: Sen telafisi olmayan en büyük hatam benim.
2: Baştan o.
0: Demek ki evet, böyle bir liste yapmak lazım ve bunu vermek kesinlikle lazım, değil mi?
2: Tabii.
0: Mümkünse bunları repertuar almayın arkadaşlar.
2: Yok zaten ya, bilen müzisyenler çalmaz zaten. Hani.
1: Evet, İsteseler de çalmaz.
2: Çalmayız yani.
0: İsteseler de çalmaz.
2: Yani düğünde olmaz yani.
0: Evet, hadi bakalım. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Fikret Şenes'in şöyle bir yanı var. Açıkçası evliliğinden sonra biraz daha fazla ağırlık veriyor müzikal çalışmalarına, özellikle söz yazma aşamasında. Örneğin ilk bildiğim kadarıyla Erol Büyükburç'a verdiğini biliyorum ben. Ve Erol Büyükburç Şenes'in cenazesinde de "o benim en iyi arkadaşımdı, o benim en iyi dostumdu. İlk bana İngilizce sözler yazan hanımefendi oydu." İngilizce söz yazmış bir de. İlk bana İngilizce söz yazmış ve harika, nefis bir kadındı diye anlatıyor onu. Yine sanatçının kaleme aldığı ilk Türkçe parça Tanju Okan için yazdığı iki yabancı eseri olmuş. Ve Okan iki yabancı ve diğer tarafında da Sarhoş adlı şarkının yer aldığı 45'lik plağı 1967'de de müzikseverlerin beğenisine sunmuş. Ve Kubilay, sanki seninle daha önce de konuşmuştuk bunu diye anımsıyorum. Memleketim şarkısıyla,
1: evet,
0: ilgili.
1: Memleketim.
0: Anlatır mısın oradaki detayları bize? Hatırlıyor
1: şimdi,
0: musun?
1: Şimdi tabii ki hatırlıyorum. Tamam. Memleketim, işte Ayten Altman'ın anılarından, hı-hı, daha doğrusu okuduğum kadarıyla Ayten Altman böyle 1974 yılında, hı-hı, bunu 45'lik plağa okuyor, Memleketim şarkısını. Ama
0: 72.
1: Önce, 72'de.
0: Tabii 74 Kıbrıs çıkarması.
1: Sonra şarkı pek ünlenmiyor. Hı-hı. Bir sabah uyanıyor ki Ayten Altman, radyoyu açıyor ve bu şarkı, kendi sesinden bu şarkı. Tabii Barış Harekatı'ndan o anda herkesin, Türk insanının haberi oluyor. Çünkü gizli bir harekat. Ve o şarkı o tarihten sonra bizim Türk milli marşımız gibi bir şey oluyor. Ama şarkıyı birçok insan, sözü müziğini Türk besteci ve Türk söz yazarı diyebilir. Yine Fikret Hanım o kadar güzel söz yazmış ki, evet, o şarkı artık bizimle özdeşleşmiş.
0: Marş gibi artık.
1: Marş mi gibi oldu.
0: Ama tarih konusunda sen şeyde haklısın. 72 yılında bestelemiş, yazmış sözleri. O dönem sanırım Ajda Pekkan'a söylemiş. Ajda Pekkan hiç rağbet etmemiş şarkı. Yok demiş, değil. O dönem söylendiği zaman da kimse benimsememiş. Ama senin dediğin doğru. 74'te Ayten Altman okuduktan sonra, evet, ve o ezgiyle uyanan memleket çok benimsedi ve şimdi ne zaman bir konser olsa sonunda bir memleketimi duyuyoruz, değil mi?
1: Oluyor, evet, evet. Çok çok seviliyor. Halen çok seviliyor. Gerçi biz bugün repertuara koymadık. Sebebi de şu: çok fazla seslendirdik programlarda
0: tabii,
1: bunu.
0: Tabii, evet.
1: Bugün daha böyle biraz, hı-hı, hareketli şarkılarına yer verelim.
0: Ama anmadan da geçmeyelim.
1: Yani. Evet, o şarkıda çünkü önemi çok büyük. Hı-hı. Aslında bir kronoloji gibidir sözleri. Yani doğru. Türkiye'yi baştan sona anlatan, işte gelmiş geçmiş büyüklerimizi, işte Mevlana'dan tutun, herkesi
0: tabii,
1: anlatan
0: tabii.
1: Çok değerli bir sözler.
0: Evet. Gerçekten öyle. Evet, şimdi sevgili dinleyenlerimiz, hani daha hareketli şarkılara yer verdik dedik. İşte onlardan birisi yine Ajda Pekkan'da özdeşleşen bir şarkı dinleyeceksiniz. Her sabah uyandığında beni farz et yanında. Böylece kolaylaşır her şey birden. Bakarsın, gelirim aniden. Fırsat verme gözyaşlarına, söz geçmez anılara. Bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara. Haykıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğun yere. Kalbim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle.
3: Her sabah uyandığında beni farz et yanında.

0: Bilal, senin sesini dinlemeye doyamıyorum. Olcay Tonon da bu muhteşem etkisiyle buluşunca.
1: Çok teşekkürler.
0: Yani. Çok keyifli bir yayın oluyor. Çok teşekkür versin. Ederiz.
1: Tabii ben Ajda Pekkan'dan tercih ederdim. O ayrı.
0: Ama yani kusura bakmayın ama ya, Ajda Pekkan'ın yeri başka olabilir. Hani erkek bir solist diyecek olursanız da Kubilay Murat'tan tercih ederim.
1: Çok,
0: hani,
1: teşekkür
0: başka
1: ederim.
0: İsim ben de
1: teşekkür
0: düşünmem.
1: Ederim.
0: Şimdi size bambaşka birinden bahsedeceğim. Sardı korkular gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerinde canlanınca yaptığın haksızlıklar. Güçlendim. Her şey bambaşka olacak. Döndün bak, geldin şimdi. Bugün aslında nasıl sabırla bekledimdi. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek, geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi. Olmaz artık. Kapı açık. Arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık. Bir zamanlar sen de bana acımadın. Yalnız kaldım. Yıkılmadım. Ayaktayım. Yaşadım. Yaşıyorum. Başım yukarıda, meydan okuyorum hayata ve sana. Gönlüm doluyor aşkla. Barıştım bak hayatla. Başladım yaşamaya.

0: Çok güzel. İnsan bazen hani kendi küllerinden yeniden doğmak diye bir şey varsa, eğer o kadınlar için özellikle, yani erkekler için bilemiyorum.
1: Aa, bu pozitif
0: Ne der?
1: ayrımcılığa
0: Ama
1: girer.
0: yok, hayır,
1: Lütfen
0: gerekiyor.
1: lütfen.
0: Yeridi.
1: Hayır hayır
0: Üzgünüm,
1: hayır lütfen. Hayır
0: yeridi.
1: hayır.
2: Ama
1: Erkeklerin de acı
2: şarkılarda
1: çektiği
2: öyle diyor.
1: zamanlar var.
2: O kız yok artık diyor. Yani bir
1: Evet.
2: sitem var. Yani.
1: Hanımefendi için söylüyorsunuz bunu değil mi?
2: Hayır, yani hanımefendi öyle söylüyor
0: Ben
1: İşte hanımefendi bunu söylüyor. Evet
0: bu arada dinleyenlerimiz görmediği için ben tenis maçı izler gibi. Evet, şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Fikret Şenes'le ilgili bir başka detaysa, hani biz dedik ya, yayınımızın başında hala gündemde, hala söylüyor şarkıları. Kendisine sorulduğunda kalıcı olacağını hiç hissetmiş miydiniz siz bu şarkıların dediğinde? O da demiş ki, tabii ki hissettim. Çünkü onlar bir hayatın yaşanmışları. Ben 40'ımdan sonra başladım. O yaşa kadar gelen hislerin bir süzülmesidir tüm bu sözler. Bunları yaşayacaksın ki ayna gibi her insan kendinden bir parça bulabilsin şarkının içinde. Ya acılarını bulur, ya sevgisini, ya aşkından ya da özleminden bir şeyler bulur. Tıpkı bak bu benim için yazılmış diyebildiğin zaman o şarkı artık kalıcıdır. Bir şarkının kalıcı olması için şarkı sözünün çok samimi ve hakikaten yaşanmış olması lazım. Yaşanmamış olan şarkı sözü yazamaz, şiir de yazamaz diyor. Çünkü müzikten etkilenmesi lazım. Bugün müzikten daha önemlidir söz demiş. Senin için öyle mi Kubilay? Müzikten daha önde midir söz?
2: Ben kendi adıma onu söyleyemiyorum.
0: Hmm. Sen
2: Şu
0: de
2: açıdan
0: sözde
2: müzik,
0: takılanlardansın, değil mi?
2: söz önemli ama
0: Evet.
2: meslek icabı herhalde müzik eğitimi aldığımız için biraz müziği daha çok dinliyorum sanki şarkıda. İşte o ne çalmış, orada melodi nereden girmiş. Yani böyle müziğin de çünkü böyle bir alfabesi var. Onu orada çözümlemeye çalışıyorum. Çünkü onu da nereden biliyorum? Sözler aklımda kalmıyor. Ama melodi hiç unutmuyorum. Melodi ya da şarkının
0: Ha evet. Ama
2: armonik yapısı.
0: bence o tamamen senin
2: Mesleki
0: dediğin gibi
2: deformasyon.
0: mesleki deformasyon. Evet,
2: Kesinlikle.
0: senin işin müzik, müzisyen olduğun için sözlerden daha çok müzik seni cezbediyor.
2: Evet, bazı şarkılarda tabii ki mesela işte bestelenmiş şiirler var. Özellikle Ümit Yaşar Oğuzcan'ın işte Timur Selçuk mesela onlar çok ilgimi çeker. Söze daha bir dikkat ederim. Ama günümüzde de pek önemsenmiyor gibi geliyor. Değil mi? Aynı şeyi düşünürsünüz
1: Ben
2: belki.
1: hiç söz bilmem. Ben direkt
2: Sözleri
1: armoniyi dinlerim,
0: sen de müzik
1: basları
0: değil mi?
1: dinlerim.
2: Bizde biraz öyle
0: Yani
2: oluyor. Yani mesleki
0: müzisyen olduğun
2: açıdan
0: için.
2: herhalde
0: Evet.
2: biraz müziğe
0: Ben de
2: odaklı
0: sözlere
2: oluyoruz,
0: takılıyorum
2: sözlere.
0: işte. Bir şarkının küçücük bir kelimesi, bir cümlesi için o şarkıyı acaba nasıl işte dinleme gereği duyuyorum.
2: İşte ikisi bir arada zaten olunca
0: Harika.
2: unutulmayan bir eser çıkıyor
0: Doğru.
2: yani
0: Doğru.
2: ortaya.
0: Evet, şimdi sevgili dinleyenlerimiz, sizi bir yolculuğa çıkaracağız ama bu son yolculukmuş. Sanza Fiato ezgisiymiş son yolcu. Ama Fikret Şenes bu ezgiye Son Yolcu adlı şiir yazmış ve Arca Pekkan'ın sesi elbette yine kulaklarımızda Kubilay Murat ağlıyorum diyecek. Bu gece hiç konuşmadan söndür ışığı da uyu yanımda. Yarın güneş doğmadan gitmiş olacağım belki buradan. Ağlar sesin kulağımda, sıcaklığında hala avucumda. Sabah olmadan daha sokulsam yanına. Yağmur öncesi gibi yaşla doldu gözlerim. Kalbimden en son geçen yolcu, yolcu sensin.

0: Evet, başkent Ankara'da saatler 14.48'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Yaklaşık 10 dakikamız var. Dolu dolu yaşayacağımız bir 10 dakika olacak. Kubilay Muratal, şarkı sıralamanıza herhangi bir değişiklik yapacak mısınız? Merak ediyorum. Zira 10 dakikamız var.
1: Çok şarkı seçmişiz. Şimdi onun dışında 10 dakika.
2: Çok ben de fark ettim onu. İkiniz çok konuştunuz bugün, o yüzden.
0: Konuşarak söylüyoruz. Evet. Ne yapalım?
1: Değişelim. Fikret Şeneş, yani konuşulması gereken.
2: Sıralamada bir şey yapalım mı?
0: Sen sırf çalmak istiyorsun, anladım.
2: Evet, çok konuşmayı seviyorum.
0: Diyor ya, sözlere takılmam ben. Ben
1: çalmam. Peki biraz harmoni. Hızlılarla gidelim. Birkaç
0: şarkı. Hadi bakalım söyle, ne olur. Sen söyle, ben sözünü
1: mesela
0: okuyacağım.
1: Mesela işte bilsen neler dönüyor şu garip dünya.
0: Allah. Arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep evet, bir aşksa, çoğu zaman da para. Değiştirir insanları hep bir anda. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin, aldırma. Büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl o sana sarılmazsa, sen unut unutmazsa.

0: girişi ve sonu farklı olduğunu girişini hepimiz kabul ediyoruz.
1: Ben yanlış çaldım. Evet. Şarkıyı karıştırdım. Ben intro'yu yanlış çaldım.
2: Canlı yayında öyle.
1: Canlı olur. Yayında
0: olur. Öyle, öyle. Nazar boncuklarımız olacak. Evet.
2: Şarkı sayısı çok olunca tabii ki ister istemez.
0: Evet. Hadi bakalım. O zaman sonuna geldik. Saat 14.52.
2: Senin bir sürprizin var.
0: Evet, benim sürprizimi Antalya'ya o zaman yapıyoruz.
2: Antalya'ya.
0: Antalya'da. Aden, Aren, Başar'a ve Pamukçu ailesine. Annem ve babam o zaman.
1: Çok selamlar.
0: Çünkü dinliyorlar. Aden dedi ki eğer seni dinleyeceksek elbet bir karşılığı olmalı dedi. Dedim yaparız karşılık işte.
2: Tabii.
0: Hemen adınızı söyledik. Buyurunuz şarkımız. Ve tüm sevenler için de olsun. Sevgili dinleyenlerimiz, biz yayınımızın yavaş yavaş sonuna geldik artık. Dileriz ki Fikret Şenes'i şarkılarıyla, layığıyla anabilmişizdir. Bu çok kıymetli. Nilay Yazarkan Keleş bizim yapım sorumlumuz. Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak, çok teşekkür ederiz kendilerine. Sesimizi en iyi şekilde size aktarmak için çabaladılar. Ve ben Yasemin Pamukçu, hepinize sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Kubilay Mrotal yanı başımda gitarda, Olcayto Ayarman'da klavyede. Sizin de son sözleriniz varsa söyleyiniz.
2: Biz de dinleyicilerimize güzel bir yaz dönemi diliyoruz.
0: İyi,
2: bu sıcak günleri değil, biraz onlar için rahatlatabildiysek, evet, biraz böyle kulaklarının paslarını giderebildiysek, hı-hı, ne mutlu bize. Hepsini saygıyla selamlıyorum.
0: Yarın Olcayto Ayarman'ı uğurluyoruz tatile. Size iyi tatiller
1: çok
0: diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. İnşallah sağlıklı saatte gider döneriz efendim.
0: İnşallah. Tüm öğrencilerimiz evdeler. Okul başlayana kadar onlara da iyi tatiller diliyoruz. Ve böylelikle nihayetlendiriyoruz programımızı. Hadi bakalım son bir şarkı.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'ın anavatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi. Erdoğan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü konusunda da aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadesini kullandı. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın sert eleştirilerine cevap veren Murat Emir, "Onlar muhatabımız değil." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurması konusunda açıklama yaptı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararında politika faizini %37'de sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu'nun karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Karar metninde para politikasındaki ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı da yinelendi. Tüketici güveni artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks aylık bazda %2,2 artarak 89,8'e yükseldi. Böylece tüketici güven endeksi 2023 yılı Mayıs ayından sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle Kerkük-Ceyhan boru hattının büyük önem kazandığını söyledi. Şırnak'ta Habur sınır kapısını ziyaret eden Bolat, burada yaptığı açıklamada sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını da belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki örgütlü rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Bugünkü duruşmada dönemin belediye çalışanlarının savunmaları alındı. Sanıklar suçlamaları reddetti. Davada 63 sanıktan 21'inin savunması tamamlandı. Dava kapsamında görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturmasında daha önce de 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent ve Babala Televizyon kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar son 4 takım arasına kaldı. Kadın milli takımımız yarın 14.30'daki yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçına Avrupa Ligi 2. eleme turunda çıktı. Siyah beyazlılar 15. dakikada 10 kişi kalan Danimarka ekibi Midland'i 1-0 yendi. Haberleri sunduk.

0: Ekonomi penceresinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve yaşananlar ekonomiye, hem dünyanın ekonomisine hem ülkemizin ekonomisine nasıl yansıyor? Bunları konuşuyoruz her Perşembe ekonomi penceresinde. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size bugün Sefa Ak'tan ulaştırıyor ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizleri çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz
1: Çok teşekkür ederim
0: programımıza.
1: Azam Hanım. Çok sağ olun.
0: Yine son derece hareketli bir gündem var ve tabii ki ekonomimize de yansımaları var. Bir kere çok merakla beklenen bir karar vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Şöyle bir bakıyoruz. Politika faizini %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranı %40, gecelik vadede borçlanma faiz oranı %35,5'ta sabit tutuldu. Bu karar, bu adım bekleniyor muydu?
1: Evet, aslında bu faiz kararı açıklanmadan önce geçen haftaya ve bu hafta içi bugüne kadar baktığımız takdirde yapılan bir takım anketler var. Anadolu Ajansı Finans'ın ve Bloomberg'in yapmış olduğu anketler. O anketlerin hepsine de faizin %37'de sabit bırakılacağı şeklinde bir durum söz konusuydu. Dolayısıyla beklenti burada medyan faizin %37 olacağı noktasında idi. Tabii burada özellikle beklenti faiz oranının sabit olacağı noktasında ama bir diğer beklenti de yıl sonu enflasyonu ve 12 aylık yıl sonu faiz rakamı ve 12 aylık faiz beklentilerine baktığımız takdirde orada yukarı yönlü bir eğilimin olduğu görülüyor bu beklentiden. Dolayısıyla burada özellikle 2026 yıl sonu politika faiz tahmininde 100 baz puan artışla %35 seviyesine yükseldiğini ve bu çerçevede katılımcıların yıl sonu tahminlerinde en yüksek beklenti %37, en düşük beklentinin de %30 olduğunu ve bu çerçevede yukarı yönlü bir revize edildiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Tabii bu revizeye baktığımız takdirde beklenti anketlerinde özellikle ABD-İran geriliminin yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi enflasyon görünümü üzerinde riskleri artırırken piyasa beklentileri faizin sabit bırakılacağı yönünde şekilleniyor idi. Ve bu çerçevede bugün saat 14'te Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu kararda da bunu net bir şekilde görmüş olduk. Ve gecelik faizin %40, haftalık repo faizinin %37 ve borçlanma faizinin de %35,5'te sabit tutulduğunu görüyoruz. Tabii Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu yazıya bakıldığı takdirde aslında orada bu geleceğe dönük de bir takım sinyaller veriyor. Onu da net bir şekilde görmek mümkün. Özellikle orada enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilediği, öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima ediyor. Zaten şu anda nedir? İran-ABD savaşı dolayısıyla gerçekten ciddi bir sıkıntı. O burada aslında ifade ediliyor. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Düşünün, Temmuz'un başında 70 dolarlardayken, dibi bulmuş iken şu anda 96 dolarlara Brent petrol varil fiyatının geldiğini görüyoruz. Ve bu çerçevede ciddi anlamda

0: Enerji maliyetinde, enerji fiyatlarında bir artışın seyrinin olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanında yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret ediyor. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği ve sıkı para politikasının nedir o pozisyonun korunacağı, eğer olağanüstü bir durum söz konusu olduğu takdirde yeni önlemlerin alınabileceği ve toplantı bazlı ve bir takım veriler eşliğinde faiz kararlarının şekillendiği ifade ediliyor. Ve burada özellikle bu faiz kararı verilirken burada özellikle tabii şunu ifade etmek mümkün. Bu İran-ABD savaşı ve bu savaşın ortaya çıkarmış olduğu petrol şoku, petrol fiyatlarındaki artış ve bunun maliyetlerde ortaya koymuş olduğu fiyat artışları ciddi anlamda piyasaları olumsuz etkiliyor. Ve şu anda nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bu çerçevede bir gör politikası izlediğini söylemek mümkün. Tabii Ağustos ayına Merkez Bankası pas geçecek. 10 Eylül'de bir sonraki toplantı ve bu 10 Eylül'de durumu izleyecek. Ağustos verilerine bakacak. İran-ABD savaşının seyrine bakacak. Ve bu çerçevede bir indirim olabilir mi? Onu değerlendirmesi söz konusu ama bir indirim olacağı şeklinde değerlendirmek de şu aşamada çok mümkün gözükmüyor.
1: Peki, evet. Tabii Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Oraya baktığımızda nasıl bir sonuç görüyoruz ve tabii bekleniyor muydu bu karar?
0: Evet, aslında bekleniyordu. Avrupa Merkez Bankası da bugün saat 15.15'te bu kararını açıkladı. Onlar da aynen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi faizi 3 temel politika faizini sabit bıraktığını duyurdu. Avrupa Merkez Bankası'nın bu son kararıyla birlikte ana refinansman faizi %2,40, mevduat faizi %2,25, marjinal fonlama faizi de %2,65 seviyesinde kaldı. Avrupa Merkez Bankası son olarak Haziran toplantısında 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak Eylül 2023'ten sonraki ilk faiz artışını gerçekleştirmişti. Tabii şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü toplantılarından sonra gözler gelecek hafta FED'e çevrildi. Gelecek hafta Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 22'de biz FED'in açıklamalarını göreceğiz. Şu aşamada
1: Ne
0: bir
1: bekleniyor?
0: sürpriz gözükmüyor. Yani o da sabit bırakacağı yönünde. Yani en erken Eylül'de nedir? Belki bir değişiklik olabilir beklentisi hakim ama şu aşamada nedir? Sabit olacağı şeklinde piyasaların bunu satın aldığını söylemek mümkün.
1: Peki hocam, siz de tabii hep faiz kararı ile ilgili değerlendirme yaparken de sık sık dile getirdiniz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında savaş devam ediyor. Bir müzakere ve barış umudu varken tekrardan yükselen bir gerilim var. Bu da tabii ki petrol fiyatlarına yansıyor. Biraz önce TRT Haber'den baktığımız kadarıyla Brent petrolünün varili 96,64 dolar bugün. Altın ve gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket var. Trump'ın bazı ülkelere ek gümrük tarifesi uygulayacağı ifade ediliyor. Küresel ekonomi ne tarafa doğru evriliyor? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii küresel ekonomi aynı anda 3 kanaldan gelen bir baskı altına girmiş durumda şu anda. Birinci planda İran-ABD savaşının art arda çöken ateşkeslerle birlikte bölgesel olarak yayılması. İkinci olarak bu savaşın tetiklemiş olduğu petrol fiyat şoku ve buna eşlik eden güvenli liman talebiyle yükselen bir altın ve gümüş fiyatı. Üçüncü olarak da ABD yönetiminin yeni bir korumacı tarife dalgasını yürürlüğe koyması. Tabi bu üç unsurun bir arada hareket etmesi 2022 sonrası dönemde görülen türden bir enflasyon baskı ile büyüme yavaşlamasının eş zamanlı yaşanabileceği bir tabloyu işaret ediyor. Tabii Türkiye üzerinde ise enerji ithalatına bağımlılık, cari açığın yeniden genişleme eğilimine girmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu koruma zorunluluğu öne çıkan başlıklar.

0: şartlar arasında yer alıyor. Tabii baktığımız takdirde İran-ABD savaşının seyri gerçekten önemli. 14 Haziran'da imzalanan bir mutabakat zaptı var. 17 Haziran'da resmileşmiş ancak 8 Temmuz'da bu çökmüş.
1: Evet.
0: 19-21 Temmuz itibariyle çatışma, Ürdün'deki Amerikan üssüne İran saldırısı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ilanı ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çerçevesindeki bombardımanlarının devamı. Tabii Trump yönetiminin müzakerelere yaklaşımının sertleşmesi ve bu çerçevede mutabakat zaptının resmen çöktüğünün ortaya konması ve bu çerçevede savaşın da süreceği ve etrafa yayılacağının ortaya çıkması gerçekten küresel ekonomi açısından önemli bir handikap. Peki bu neden önemli küresel ekonomi açısından? Özellikle enerji piyasaları açısından petrol fiyat şoku ve Hürmüz Boğazı riskinin gerçekten önem arz ettiğini söyleyebiliyoruz. Yani Temmuz ayı başında Brent petrol varili fiyatı 70 dolar iken 22 Temmuz itibariyle 91 dolar, bugün itibariyle 96 dolarlara geldiğini söyleyebiliyoruz. Yani %35'lik bir artış var 3 hafta içerisinde. Batı Teksas ham petrolünün de paralel bir şekilde 85 dolarlara yükseldiğini. Dolayısıyla bu fiyat hareketlerinin arkasında temel unsur sadece jeopolitik risk primi değil, aynı zamanda somut arz endişesinin de olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii düşük stok seviyeleri ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğindeki yavaşlama piyasada olası arz kesintilerinin ortaya çıkacağını söylemek mümkün. Nihayetinde Hürmüz Boğazı'ndan dünya petrolünün %20-25'i civarında, doğalgazın %20-25 civarında bir rakamın oradan geçtiği ve bu çerçevede oradaki arz kesintisinin toplam talebi küresel ekonomide karşılamada yetersiz olacağını söylemek mümkün. Tabii Boğaz'ın fiilen kapanması ihtimali bu kritik senaryoyu da gerçekten ön plana çıkartıyor ve diplomatik alanda bir ateşkes veya arabuluculuk görüşmeleri basına yansıdığı takdirde hemen Brent petrol varil fiyatında bir gevşeme olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bu petrol yanında olan bir durum. Bir de güvenli liman olarak gördüğümüz altın ve onun
1: Gümüş.
0: paralelindeki gümüş fiyatındaki değişim. Tabii 22 Temmuz itibariyle ons altına baktığımız takdirde 4100 dolar bandında seyrettiğini ve en yüksek seviyeye ulaştığını görebiliyoruz. Altın piyasasında iki zıt kuvvet aynı anda etkili oluyor. Bir yandan jeopolitik risk primi güvenli limanı talebine artırırken diğer yandan petrol kaynaklı enflasyon beklentisinin Fed'i faiz artırımına yönetebileceği ihtimali doların ve tahvil faizlerinin güçlenmesine yol açarak altın üzerinde bir baskı oluşturduğunu söylemek mümkün. Nitekim Brent petrol varil fiyatındaki artış Fed'in şahin duruşu ihtimalini güçlendirerek altında kısa süreli bir geri çekilmeye de sebep oldu. Ama buna karşın uzun vadeli altının görünümünün yukarı yönlü olduğunu söylemek mümkün ve buna ilişkin olarak Goldman Sachs'ın yıl sonu itibariyle tahmininin altında 4900 dolar civarında olduğu ve özellikle Çin başta olmak üzere diğer merkez bankalarının altında alış yaptığı ve bu noktada doların rezerv para olması noktasından kaçmaya dönük uygulamalar olduğu, bunun da altına olan talebi artırdığından uzun vadede altının karlı olabileceği değerlendiriliyor. Tabii gümüşe baktığımız takdirde gümüşteki boyut biraz daha farklı. Burada özellikle altından ayrışan kritik nokta şu. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi gümüş fiyatlarına baskı altına tutuyor. Sanayi metali özelliği ve altına kıyasla daha oynak yapısı nedeniyle gümüşte bu baskı daha belirgin bir şekilde hissediliyor. Yani altındaki aynı etkiyi hissediyorsunuz ama ilave olarak bir de sanayi girdisi olarak değerlendirildiği için bu çerçevede gümüşteki oynaklığın daha fazla olduğunu söylemek mümkün.
1: O altın kadar güvenli liman değil o zaman, öyle
0: Gayet
1: mi?
0: tabii çünkü yani mesela şu anda Çin'de ciddi anlamda bir güneş paneli yapım var. İşte yenilenebilir enerji noktasında tüm dünyanın o yöne gittiğini söyleyebilmek mümkün. Ve bu noktada en fazla kullanılan unsurun metalin gümüş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Çin'de de ekonomi geçen hafta ifade ettik bir yavaşlama eğiliminde. Büyüme %4,3 olarak gerçekleşmiş ikinci çeyrekte. Şimdi böyle bir durumda yavaşlama söz konusu ise o zaman gümüşün talebinin azaldığını ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabii burada özellikle son dönemde işte bu hafta içerisinde gümüşte yüzde nedir 8'lik bir artış söz konusu oldu. Şu anda 60 dolarlar civarında bir seyir mümkün. ABD-İran arasındaki artan düşmanlık ve Trump'ın İran'la ateşkes bitti açıklaması gümüş fiyatını dalga dalga etkiledi. Önce aşağı daha sonra jeopolitik risk primi devreye girince yukarı yönlü hareket etti. Savaşın tırmanması gümüşün güvenli liman kimliğini yeniden öne çıkardı ve sanayi talebi endişelerini bir süreliğine geri plana attı. Çünkü Çin'de ciddi anlamda bir yavaşlama vardı. Orada bir talep azalması söz konusuydu. Ama bu ABD-İran arasında ortaya çıkan kriz bir noktada bu hafta içerisinde gümüş fiyatlarının yukarı yönlü hareketine sebep olmuş oldu. Tabii bir diğer durum şunu ifade edebiliriz. Özellikle bu ek gümrük tarifeleri noktasından. Yani Trump'ın yönetime geldiği tarihten itibaren 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren gerçekten de dünyada bu yönlü bir politika, korumacı politikaların arttığını ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani bu haftada özellikle Kanada'nın ABD işte ABD menşeili bir takım ürünlere kısıtlama getirmesi dolayısıyla ABD'nin Kanada'ya %50 oranında ek gümrük vergisi getirdiğini ve 19 Ağustos itibariyle bunun uygulanacağı ifade edildi. Tabii bunun yanında genel korumacı doktrinin devamı niteliğinde 60 ülkeye yeni bir vergi dalgası olarak nedir başlanabileceğine ilişkin bir takım şeyler var, basında haberler var. Tabii Türkiye'de de oran biraz daha düşük olduğu için Türkiye'de muhtemelen bundan etkilenebilir. Çünkü sonuçta Türkiye'nin de ciddi anlamda ihracatı var. Yapacağı ihracatlarda bu noktada bir etkileme durumu söz konusu olmuş olacaktır. Tabii bir tarafta petrol şoku, bir tarafta tarife şoku, böyle bir durumda klasik bir kötü huylu enflasyon kombinasyonu ortaya çıkıyor. Maliyet enflasyonu hızlanıyor. Tarifeler doğrudan tüketici fiyatlarına yansıyor. İkinci bir enflasyon dalgası oluşturuyor. Bunun yanında büyüme frenlenirken enflasyon yukarı çekiliyor. Merkez bankalarının gerçekten durumu bu noktada çok zor. Yani büyümeyi mi finanse etsin yoksa enflasyonla fiyat istikrarıyla mı mücadele etsin? İkili bir yapıda nedir? İki arada bir değerde kalmış durumda. Tabii gelecek hafta dedik ki Fed'in bir toplantısı var. Burada nedir? Faiz kararı ne olacak? Bunu değerlendirecek. Fakat ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,58 seviyesini test etti. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle karşı karşıyayız. Böyle bir durum gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir baskı oluşturuyor. Çünkü güçlü dolar yerel para birimleri üzerinde ayrı bir baskı oluşturuyor. Mesela baktığınız takdirde nedir? Dolarda Türkiye'de bir hareketlilik olduğunu ne
1: Evet,
0: yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: görebiliyoruz.
0: 47 TL'lere geldi. Tabii Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerde enerji ithalatçısı, cari açık veren ülkeler. Dolayısıyla yüksek petrol fiyatı doğrudan enerji faturasını ve cari açığı büyütüyor. Güçlenen bir dolar ile karşı karşıya ve böyle bir durumda o zaman gelişmekte olan ekonomileri gerçekten ciddi anlamda nedir? Sıkıntıya sokmuş oluyor.
1: Peki hocam. Tüketici Güven Endeksi Temmuz 2026 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlandı. Bu verilere bakarsak tüketicilerin güveni ne oranda değişmiş Temmuz ayında nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, baktığımız takdirde Temmuz ayında tüketici güven

0: endeksinin %2,2 oranında değiştiğini söyleyebiliriz. 87,9'dan 89,8'e yukarı yönlü bir değişim gösterdiğini söylemek mümkün. Yani dolayısıyla tüketici güveninde olumlu yönde bir değişim var. Ve baktığımız takdirde bu endeks içerisinde özellikle gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinin iyileştiğini ve endeksin 83,9'dan 88,3'e yüksek oranda arttığını söylemek mümkün. Dolayısıyla %5,2'lik bir değişim var. Gerçekten bu olumlu bir değişim olarak değerlendirilebilir. Ama bunun yanında gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesine bakıldığı takdirde, yani burada negatif bir seyir var. İyimser bir tablo söz konusu değil. Yani bilmiyorum, demek ki burada Türkiye'de tüketiciye sorulduğu takdirde, yani dayanıklı tüketim maddesi gelecek bir yıl içerisinde alır mısınız denildiği takdirde, yani
1: Almak
0: şu anda
1: istemiyorlar.
0: yok, olumlu bir tablo yok.
1: İhtiyacı yok demek ki tüketicilerin.
0: Ama belki olsa da iş yapabilir, öteleyebilir. Ya,
1: Evet.
0: ama şu var, gerçekten ciddi anlamda ki Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamış olduğu kararda da görüyoruz. Yani iç talepte bir zayıflama var.
1: Var.
0: Yani onu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi yani tamam, eskimiş olsun dayanıklı tüketim maddeniz nedir, işte buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Yani öteleyebilirsiniz, dersiniz ya bu sene almayayım, daha sonra alayım. Ha,
1: Tabii
0: biraz daha
1: yani.
0: kullanayım
1: Tabii
0: diyebilirsiniz,
1: ki.
0: değil mi?
1: Tabii ki.
0: Peki o zaman onlar alınmadığı takdirde, yani o sektörler olumsuz etkilenmez mi?
1: Etkiliyor.
0: Etkilenir tabii. O açıdan
1: Peki
0: yani
1: o sektörler ne yapacak böyle bir durumda? Bir
0: o
1: çözüm
0: zaman
1: var mı?
0: yavaşlayacak. Zaten ciddi
1: Daha
0: anlamda bir
1: az üretecek.
0: tabii daha az üretecek. Belki ne yapacak? Ara verecekler üretime. İşte işçileri tatile çıkartacaklar. Gerçekten
1: İşsizlik artacak o
0: tabii
1: zaman.
0: ciddi bir problem olacak. O açıdan ekonominin çarklarının dönmesi lazım.
1: Evet.
0: Onu net bir şekilde görmek lazım. Ama bunun yanında mevcut dönemde hanenin maddi durumunda, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyimser bir hava var. Fakat genel hatlarıyla bakıldığı takdirde o dayanıklı tüketim maddelerinin alımına ilişkin beklenti hariç, genelde tüketici güven endeksinde
1: Bir
0: iyimser bir
1: artış var.
0: tablonun olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: Peki. Bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Ve açıklanan verilere göre imalat sanayinde kapasite kullanımı bir önceki aya göre azalış gösterdi. Bu azalış ne anlama geliyor?
0: Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu bu veri gerçekten de son birkaç günün en dikkat çekici reel sektör göstergesi olarak ifade edilebilir. Rakamlara ve bunun ne anlama geldiğine baktığımız takdirde ekonomideki tabloyu daha net bir şekilde ne yapabiliriz? Ortaya koyabiliriz. Şimdi mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Haziran ayındaki %74,3 seviyesinden 0,5 puan gerileyerek Temmuz'da %73,8'e inmiş. Yani burada dolayısıyla kapasite kullanım oranında bir düşüş var. Geçen yılın aynı döneminde Temmuz 2025'te bu oranın %74,2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani düşüş sadece aylık bazda değil,
1: Yıllık
0: Haziran'dan
1: bazda var.
0: tabi Temmuz'a değil, yıllık bazda bir düşüş olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla bu seviye son 3 ayın en düşük seviyesine denk geliyor.
1: Yani bu üretimde de azalma anlamına
0: Gayet
1: geliyor.
0: tabi. Yani sonuçta kapasitenizin nedir?
1: Sonuna kadar
0: Altında
1: kullanmıyoruz.
0: şey yapıyorsunuz. Üretim
1: Üretim yapıyoruz.
0: gerçekleştiriyorsunuz. Bu nedir? Olumsuz bir durum. Tabii veriler 1-14 Temmuz 2026 döneminde 1985 iş yerinin katılmış olduğu bir anket ile belirleniyor. Ve bu tarih aralığında şey yok. Savaşın en sert tırmandığı dönem yok. Yani onun öncesi ne
1: O da
0: içeriyor?
1: olsa belki daha
0: Tabii.
1: da düşük olacak, öyle
0: Tabii
1: mi?
0: işte İran'ın Ürdün'e saldırısı, şey petrolün 90 dolara aşması, bugün 96 dolarları gördü. Onlar yok. Şimdi belki bu tarihleri içine alan bir anket yapılmış olsa kapasite kullanım oranının daha da düştüğünü,

0: Dolayısıyla kötümser bir yapı ile karşı karşıya kalacağımızı ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Dolayısıyla bu anket petrol enerji şokunun en şiddetli haline henüz maruz kalmamış bir üretim ortamının fotoğrafını koyuyor. Yani gelecek ay Ağustos ayında bu fotoğrafı daha net bir şekilde görmek mümkün. Şimdi sektörel kırılımlara baktığımız takdirde tüketim mallarında kapasite kullanım oranı Haziran'da %71,8 iken Temmuz'da %71,4'e gerilemiş. Dayanıklı tüketim mallarında %67,9'dan %67,1'e, dayanıksız tüketim mallarında ise %72,6'dan %72,3'e düşmüş. Dolayısıyla bir düşüş
1: Ama
0: söz
1: yani
0: konusu.
1: virgülden sonra
0: Tabii.
1: bir düşüş var. Çok fazla bir düşüş
0: Ama
1: yok.
0: sonuçta
1: Sonuçta bir
0: eğilim
1: düşüş var
0: düşüş
1: ama.
0: yönlü. Yani yükseliş yönlü değil. Bu düşüş yönlü olması özellikle iç talep yetersizliği bu noktada önemli bir durum olarak, gerekçe olarak ortaya konulabilir. Temmuz'da en düşük kapasite kullanım oranı ise %58,7 ile deri sektöründe olmuş.
1: Deri.
0: Deri, evet. Hani ayakkabı veya işte mont tarzı şeyler var, çanta.
1: Evet,
0: Ha.
1: insanlar o ihtiyaçlarını öteleyebildikleri
0: E
1: için
0: tabi.
1: belki daha da az imal edilmeye
0: E tabi.
1: başlandı bu
0: E
1: ürünler.
0: tabi. E, dolayısıyla deri sektörünün çok ciddi anlamda bundan etkilendiğini, tabi ihracat pazarındaki daralma, girdi maliyetlerindeki yükseliş, bu deri sektöründeki kapasite kullanım oranının ciddi anlamda düştüğünü de ne yapabiliyor? Ortaya koyabiliyor. Şimdi aynı gün açıklanan bir diğer veri daha var. Bunları birleştirdiğimiz takdirde o zaman tablo daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Mevsim sellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 101,2 seviyesinde gerçekleşmiş. Mevsim sellikten arındırılmamış bu endeks 1,3 puan gerileyerek 102,2'ye düşmüş. Endeks alt kalemlerine bakıldığında ilginç bir ayrışma var. Ve bu ayrışmaya baktığımız takdirde gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişleri, üretim hacmi ve istihdam beklentilerindeki iyileşme endeksi yukarı çekerken, bunlar olumlu yönde, sabit sermaye yatırım harcamaları, mevcut ve son 3 aya ait toplam sipariş miktarı ile ekonominin genel gidişatına ilişkin değerlendirmeler endeks üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmuş. Dolayısıyla özellikle şunu söylüyoruz. Sabit sermaye yatırım harcamaları, mevcut ve son 3 aya ait toplam sipariş miktarı ile ekonominin genel gidişatına ilişkin değerlendirme demek ki olumsuz bir tablo oluşturuyor. Ve bu reel kesim güven endeksini düşürüyor.
1: Yani reel kesim dediğimizde çalışan
0: Üretim
1: kesim,
0: kesimi.
1: üretim
0: Üretim
1: kesimi.
0: kesimi tabii.
1: Üretim
0: Sanayici.
1: kesimi daha o zaman ümitsiz ama
0: Tabii.
1: tüketici güven endeksi de yüksek. Bir çelişki yok mu sizce burada?
0: E
1: Bir önceki
0: şimdi
1: soruyla
0: zaten
1: birleştirdiğimde.
0: burada şu var. Tüketicinin özellikle gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi negatif.
1: Ha, o da
0: Negatif. O zaman bu sanayici kesimini otomatikman etkiliyor.
1: Anladım.
0: Üretim yapmıyor. Yani iç talep düşmüş durumda. Tamam, maddi durumum iyi olacak diyor ve buna ilişkin 12 aylık beklenti de iyimser.
1: Ama şu an için pek harcama
0: Ha,
1: yapmak istemiyor.
0: tabii. Yani tüketici bu şekilde değerlendiriyor. Bir de
1: Deriyi de işin içine alırsak öyle mi?
0: tabii. Bir de şey var, savaş var, jeopolitik riskler var ve ciddi anlamda bu tablo olumsuz bir durum olarak değerlendiriliyor. Tabii şunu özellikle ifade edeyim, özetle ve sormuş olduğunuz soruyu da cevaplama noktasında. Temmuz kapasite kullanım oranı verisi, zayıflayan bir iç talep ve sanayi üretimi tablosunun devamı niteliğinde, henüz jeopolitik enerji şokunun tam etkisini içermiyor. Reel kesim güven endeksindeki paralel düşüş ve talep yetersizliğinin öne çıkması, bunun tek aylık bir dalgalanmadan çok yapısal bir yavaşlama sinyali olduğunu düşündürüyor.
1: Yani daha bir süre
0: Yapısal
1: böyle devam
0: problemimiz var
1: edecek,
0: tabii.
1: öyle mi?
0: Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından bu faiz politikasında klasik ikilemi derinleştiriyor. Sanayi tarafı faiz indirimi istiyor. Ama petrol kaynaklı enflasyon riski sıkı duruşun sürdürülmesini ne yapıyor?
1: Ne yapsın Merkez Bankası? Gerçekten Merkez Bankası. Ve
0: basına baktığımız takdirde mesela dün bugün yoğun bir şekilde sanayi sektöründe işte feryatları görebilirsiniz.
1: Evet.
0: İşte finansmana ulaşmanın ciddi anlamda problem olduğu, maliyetlerin yüksek olduğu.
1: Evet.
0: Bu ciddi anlamda değerlendiriliyor. Ama işte ifade ettik, Merkez Bankası bu durumda ne yapacak?
1: Ne yapacak?
0: Yani İşi büyümeyi zor. Mi finanse edecek?
1: İşi zor.
0: Tabii fiyat istikrarını mı finanse edecek? Gerçekten sıkıntılı bir durum ile karşı karşıya
1: Peki,
0: olduğunu görebiliyoruz.
1: Biz de merakla ve dikkatle takip ediyoruz Merkez Bankası'nın atacağı adımları. 5 dakikalık bir süremiz var hocam. Biraz da eğitim sektörüne bakalım. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı bu hafta. Artık gençler sınav sonuçlarını aldılar, tercih yapmaya başladılar. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2025 sonuçlarını da açıkladı. Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2025 yılında %73,9 olarak gerçekleşirken ön lisans mezunlarında bu oran %65,7 oldu. Yani gençler şimdi tercih yapacaklar, üniversiteye gidecekler ama sonrasında iş bulabilecekler mi? Ya da ne kadar buluyorlar? Biraz da onun verileri bunlar, öyle değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, gerçekten de bu haftaya yani uygun bir tablo. TÜİK'in açıklamış olduğu bu yükseköğretim İstihdam göstergeleri ve tercih yapacak öğrenciler açısından da gerçekten önemli bir tablo. Ben de baktığım zaman şöyle baktım. Gerçekten de isabetli bir takım şeyler var, sonuçlar var. Onu da paylaştığımız zaman özellikle tercihte daha yerinde tercihlerin yapılabileceğini ifade edebiliriz.
1: Yeni bölümler de var.
0: Tabii.
1: Yine
0: tabii.
1: Yükseköğretim Kurumu'nun açıkladığı. Dolayısıyla bu yeni bölümlere de belki tercih yapılabilir.
0: Tabii, özellikle yapay zekaya ilişkin bir takım şeyler var, yeni bölümler var. Gerçekten de artık dijitalleşme çağındayız. Ve yapay zeka ile her şeye ulaşma imkanımız var. Onları kullandığımız takdirde, o alanda uzmanlaştığımız takdirde yapamayacağımız bir şey yok. Belki de yani bir 5 yıl sonra veya bir 10 yıl sonra herhalde birazdan bahsedeceğimiz o istihdam alanları veya okullar değişecek. Bu yapay zeka okullarının geleceğini
1: Kesinlikle
0: söyleyebiliriz.
1: Öyle.
0: Şimdi lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında %75 iken 2025'te düşüyor. %73,9 ama ön lisansta nedir? Aynı benzer bir düşüş var. %66,4'ten 65,7'ye. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü tıp.
1: Tıptır tıp, tabii
0: evet.
1: ki.
0: %95,5. Tıpı özel eğitim öğretmenliği, havacılık, elektrik ve elektroniği, matematik mühendisliği ve hemşirelik.
1: Evet yani, evet, gözde meslekler bunlar.
0: Tam,
1: ben
0: tabii.
1: de baktım.
0: Evet. Şimdi en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümlerine baktığımız takdirde de tabi orada da polis eğitimi geliyor. Yani bizim öğrencilerimiz, bizim gençlerimiz hemen ne yapıyor? Kısa yoldan
1: İş
0: meslek
1: garantili sahibi. Meslekleri tabii, tercih
0: tabii.
1: ediyorlar.
0: Polis meslek eğitimine geçiyor. Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,2 ay. Ön lisans mezunlarında ise bu süre nedir? 15,8 ay. Demek ki lisans
1: yani
0: mezunlarında.
1: Yani bir seneyi dinlenerek ve
0: tabii,
1: iş arayarak geçiriyor tabii, mezunlar.
0: Tabii ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü dil ve konuşma terapisi. Evet, kısa zamanda buluyorlarmış. Daha sonra tıp, daha sonra özel eğitim öğretmenliği, eczacılık ve ergoterapi. Bunun yanında son olarak şunu da söyleyeyim. Ortalama kazancı en yüksek olan lisans bölümü de pilotaj.
1: Pilotaj.
0: Tabii.
1: Nitekim gözde
0: tabii.
1: meslekler arasında
0: pilotaj,
1: sarılıyor.
0: Pilotaj, matematik sayılıyor. Mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ve kontrol ve otomasyon mühendisliği bu çerçevede nedir? Önemli
1: Peki.
0: oranda kazancı yüksek olan
1: Peki
0: meslekler
1: hocam.
0: Olarak ifade edilir.
1: Gençlere
0: edilemez.
1: Yol göstermesi açısından bu bilgiler de önemli.
0: Tabii önemli. Peki. Yani gençler bu çerçevede tercihlerini yapabilirler.
1: Peki hocam. Böylelikle bu haftayı da sohbetimizi, programımızı sonuçlandıralım. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için,
0: ederim.
1: verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Seyfi Yıldız hocamız hazırladı Ekonomi Penceresini sizler için. Program yapımcımız Zeynep

0: Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya ekonomi penceresinde tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalınız.
1: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de televizyon yayınları 1968'de başladı. 1986 yılına kadar tek kanallı yayın yapıldı. 6 Ekim 1986 günü Türk televizyonculuk tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Halka televizyon konusunda ilk seçenek sunuluyordu. Renkli olarak yayına başlayan TRT Televizyonu'nun ikinci kanalı, günde 3 saat eğitim, kültür ve sanat programları yayınlayacaktı. Yayın saatleri giderek arttı, aynı kanalda gündüz saatlerinde TRT GAP yayınları da yapıldı. Günümüzde TRT 2, edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye, kültürün ve sanatın her alanında yayın yapmaktadır. TRT 2, müzik yayınlarında müzik tarihinden, dünyadaki müzik örneklerinden tutun, klasik Türk müziğine ve klasik Batı müziğine kadar geniş bir yelpazede en güzel nameleri yayınlıyor. Rönesans döneminde gelişen klasik Batı müziği ya da klasik müzik, çok sesli müzik olarak bilinir. Çok sesli müzik deyince birçok farklı sesin bir arada dinlenebildiği müzik anlaşılır. Klasik Batı müziğinde diğer müzik türlerinde olduğu gibi çok fazla terim vardır. Gerek müzik programı yapanların, gerekse sunanların bu terimlerin çoğunu bilmesi gerekir. TRT 2'de Adagio adlı bir program yayınlanıyor. Programa adını veren Adagio, klasik Batı müziğinde ağır ve duygulu bölüm olarak geçer. Andante'den daha yavaş tempoda çalınır. Sadeliğin önde olduğu bölümdür. İtalyanca'dan dünyaya yayılan Adagio, Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı Türkçe sözlükte yavaş, ağır bir biçimde çalınan beste olarak tanımlanmıştır. Ancak hemen belirtelim ki Adagio, bir eserin yalnızca bir bölümünde de olabilir. Türkçe sözlükte Adagio kelimesini Adagio olarak ararsanız bulamazsınız. Adagio, söylendiği şekilde yani Adagio olarak sözlüğe alınmıştır. Vurgusu orta hece olan Dutch'tadır. Yani Adagio olarak telaffuz edilir. Klasik Batı müziğinin tarihsel gelişimini konu alan Adagio programı, dönemler, besteciler ve eserler üzerinden müziğin kökenlerini anlaşılır bir dille aktarıyor. Hem sanatseverlere hem de klasik müziğe ilgi duyanlara rehberlik eden bir içerik sunuyor. Koşuda ve çalışmada temponun hız olduğunu bilirsiniz. Müzikte tempo denilince bir eserin çalınma hızı anlaşılır. Yavaş temposuyla 17. yüzyılda bestelerde yer almaya başlayan Adagio, klasik müziğin dahisi sayılan Beethoven'ın eserlerinde de yer alan bir tempodur. Ayın piyanosunun kapağına yansımasından etkilendiği için bestelendiği söylenen Ay Işığı sonatı, yüzlerce yıldır Beethoven'ın en çok dinlenen eserlerinden biridir. Yavaşlığı ve lirikliği dolayısıyla Adagio bölümü sonatın en beğenilen kısımlarından biri olmuştur. Bu bölüm esere duygusal bir derinlik katmaktadır. Adagio, 2001 yılında Fransız sanatçı Lara Fabian'ın seslendirdiği hafif Batı müziği şarkısı olarak piyasaya çıktı. Lirik ve güçlü sesiyle Lara Fabian, 2024 yılında Londra'nın en eski ve en ünlü konser salonlarından olan Royal Albert Hall'da verdiği konserde Adagio'yu da söyledi. 5500 kişinin izlediği konserde Adagio ayakta alkışlandı. Şarkının sözleri şöyleydi. Seni nerede bulacağımı bilmiyorum. Sana nasıl ulaşacağımı bilmiyorum. Sesini rüzgarlarda duyuyorum. Kalbimde ve ruhumda seni bekliyorum Adagio. Gözlerimi kapatıyorum ve bir yol buluyorum. Çok yol yürüdüm, çok mücadele ettim. Geriye kalan tek şeyin çalan bir piyano olduğunu biliyorum Adagio. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji Programı'na bir kez daha hoş geldiniz. Efendim bizlere çift 0-93-12-460-34-19 ve çift 0-93-12-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine TRT Dinle uygulaması ile bilgisayarınızdan, mobil cihazlarınızdan da bizlere ulaşıp evlerinize, araçlarınıza ya da bulunduğunuz herhangi bir yere bizleri konuk edebilirsiniz. Gündem Enerji'nin yapımcısı Gülşen Ayvaz, teknik yönetmenimiz Sefa Aktansa sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Biz de ben Mahmut Gürer ve sevgili gazeteci dostum Barış Sağlam birlikte enerji gündemini değerlendireceğiz. Merhaba Barış.
1: Merhaba, merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum, seni sormalı.
0: Çok yoğun gündemleri geride bıraktık ama daha yoğun gündemlere doğru gidiyoruz.
1: Evet, sürekli artıyor, enerji de daha da artacak gibi görünüyor.
0: Evet, yani hem uluslararası gündem hem yerel gündem hem enerji gündemi. Bir yandan baktığımızda küresel ekonomi gündemi ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı yöresel ve küresel sarsıntılar, bilinmezlik gerçekten bizleri böyle gündemi takip etmekteki yıllardır içinde olan insanlarız, bizleri bile zorluyor. Bu hafta birkaç konuyu ele almayı konuştuk Barış'la birlikte. Zira gündemi yakalamak zor ve her şeyden bilginiz olmasının iyi olduğunu düşünüyoruz. Bunların ilki Amerika ve İsrail'in İran saldırılarının tekrar başlamasının ardından Hürmüz Boğazı doğrultusundaki gelişmeler olacak. Ardından Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesi için Türkiye'nin de aslında başat rolü yürüttüğü bir arabuluculuk girişimi var. Amerika Birleşik Devletleri de sürecin bir yerinden dahil olmaya çalışıyor ve savaşı bitirmeye çalışıyor. Orada da saldırılar arttı. Petrol tankerleri vuruldu birkaç kez ya da kuru yük gemileri vuruldu birkaç kez Karadeniz'de. Oradaki gelişmeleri de ele almak istiyoruz ama hangi bağlamda? Avrupa Birliği'nin enerji açmazı bağlamında, evet, ele almak güzel olabilir diye düşünüyorum. Ve yine hafta içi çok güzel bir imza atıldı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğalgaz boru hattı.
1: Çift yönlü.
0: Evet, çift yönlü. Çekme yönünde bir adım attı. Bir mutabakat muhtırası imzalandı ve gerçekten çok uzun yıllardır beklenen bir adımdı bu. Zira farklı etkileri de olabilir diyeyim ve bence Hürmüz'den başlayalım. Nedir son gelişmeler, beklentiler?
1: Şu anda ne yazık ki petrolün fiyatı 98 dolarları aşmıştı. Biraz daha geriledi ve tekrar 100 dolarlara yolculuk başladı gibi görünüyor. Bunun temel nedeni de Hürmüz'deki İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki şu geçici anlaşmanın zaten biz yürürlüğe girmeyeceğini bekliyorduk. Burada da konuşmuştuk. Beklenen oldu. Herhalde 13. gün oldu. Tekrar saldırılar başladı. Hürmüz tekrar kapandı. Suudi Arabistan'a özel bir ilgisi var İran'ın, hepimizin bildiği gibi. Suudi Arabistan da ambargo uyguladığını söyledi. Ardından Husiler de boş durmadılar. İran'ın güdümünde olan başka bir terörist grup. Bu terörist grupta Babül Mendebi. Yani Hicaz, Arap Hicaz Yarımadası'nın iki ucundaki boğazları kapanmasına yönelik adımlar atıldı. İran tarafından, İran'ın kuklaları da tarafından da diyelim. Ardından da Suudi Arabistan'ın bazı tankerleri, petrol yüklü tankerleri boğazı geçmeyip tekrar limanlarına geri döndüler. Bunların ardından hızlı bir şekilde birincisi petrol fiyatları, hemen ardından da doğalgaz fiyatları yükseldi. TTF'de de 63 dolarlara yaklaşan bir fiyat çıktı aniden. TTF'de Hollanda'daki, Amsterdam'daki bildiğim kadarıyla Hollanda'daki doğalgaz değerlendirme hub'ı. Şimdi tüm bu gelişmelere baktığımızda beklenen, korkulan şeyler devam ediyor. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin biz daha önce Irak'a yaptığı saldırıları hatırlıyoruz. Temel itibariyle ilk başta ikinci dalgayı bahsediyorum. İkinci dalgada en önemli saldırı aracı hava saldırılarıydı. Daha sonra kara birlikleri girdi. Sonra Suriye'yi hatırlıyoruz. Orada da temel saldırı yöntemi havadandı. Masum halka karşı inanılmaz katliamlar gerçekleşti. Birisi Amerika tarafından, diğeri de Rusya ve Esed zulmü tarafından gerçekleştirildi. Şimdi buradaki savaş, bunları niye söyledim? Bu iki savaştaki ya da iki saldırıdaki, halka karşı saldırıdaki durumla Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki

0: saldırıların garip bir şekilde hiçbir benzerliği yok.
1: Yok, evet.
0: Yani burada şu anda olan şey sanki bir tiyatro. Kusura bakılmasın. Hani öyle olmadığını düşünüyoruz. Saldırılar da onu gösteriyor. Sivil halka karşı da bir sürü suç işleniyor ama standart bir savaş gibi de değil. Ne olduğunu anlamadığımız, bilmediğimiz bir yerde bir yerler vuruluyor ve petrol fiyatları sürekli ayakta. Sürekli hazır oldu ve sürekli yükselmeyi bekliyor. Ve durup dururken yükseliyor. Yani durup dururken değil de zaten beklediğimiz süreçler gerçekleşiyor. Bu savaşın enerji kaynaklı olduğunu ve temel maksadının Avrupa Birliği ile Çin'i zor durumda bırakmak olduğunu ben söylemiştim daha
1: Evet.
0: önce. Bu görüşümü kuvvetlendirerek, arttırarak korumaya devam ediyorum. Şu anda olan şeyler biliyorsun Çin son 6 ayda petrol tüketimini %50 neredeyse azalttı. Doğalgaz tüketimini de azalttı. AB ise şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne muhtaç bir konumda, LNG'sine muhtaç bir konumda ve Rusya'ya yapmayı düşündüğü yaptırımlardan neredeyse hem doğalgazda
1: Hem
0: hem de
1: petrol.
0: petrolde vazgeçmiş durumda.
1: Evet ya,
0: Yani
1: kömürde de yani hani bakmayın
0: tabii
1: yani, o
0: o da
1: kömür de
0: var.
1: hani şey yapmıyoruz ama konuşmuyoruz belki, ama o da çok başlıklı unsur.
0: Ve bize de her fırsatta Yeşil Avrupa ders vermekten geri kalmazken çok yüksek miktarlarda kömür yakmaya devam ediyor. Şimdi tüm bunlara baktığımızda savaşın etkilerinin ilerleyen dönemlerde başta enerji olmak üzere ekonominin tüm alanında tekrar hissedilmeye başlayacağını öngörebiliriz. Bu arada mesela Morgan Stanley şey yaptı. Daha önce aşağı seviyelere çektiği fiyat beklentilerini
1: Tekrar
0: doğalgazda
1: döndü.
0: tekrar yükseltti. Ve bu ayın sonuna doğru beklediği miktar toparlanmalarını Kasım'a doğru erteledi. Şimdi sadece biz değil, piyasadan anlayan ve bu piyasaları finanse etmek olayın görevi yatırım bankaları da artık beklentilerini ekonominin daha zor bir durumda, enerji dolayısıyla zor bir durumda olacağını bekleyerek güncelliyor.
1: Yani şöyle, petrol fiyatlarına yönelik fiyat yükselme beklentileri arttı. Enflasyonun artmasına yönelik enflasyon
0: İşte bu.
1: hedefleri
0: Ekonomi buradan
1: güncellendi.
0: etkileniyor.
1: Büyüme hedefleri
0: Doğal
1: revize
0: olarak.
1: edildi. Yani hani baktığımızda
0: Domino
1: aslında bu
0: etkisi.
1: evet bir sacaya, üçü birbirine çok bağlı. Petrol fiyatları yükselirse cari açınız artıyor. Cari açınız artarsa enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükselirse büyüme oranınız düşüyor. Yani bu evet, basitçe açıkladım. Tabii ki böyle
0: Evet.
1: çok daha teknik, ama yoksa yüksek enflasyonla da çok büyük büyümeler sağlayabilirsiniz, ama o adımlar daha farklı, daha ekonomi politikaları gerektiriyor. Şimdi ben burada söylediğin bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Avrupa Birliği'nin bu sürecin en büyük bedel ödeyeni
0: Evet.
1: olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Evet, Çin de aynı şekilde, ama Çin bir şekilde işte Orta Doğu Türk Cumhuriyetleri ve Rusya'dan alım yaparak bunu kapayabiliyor.
0: Evet.
1: Avrupa Birliği Rusya'dan alım yaparak da kapayamıyor, çünkü yaptırım kararı var.
0: Yaptırım kararı var ama almaya devam ediyor. Bunu da
1: Tabii
0: bilelim
1: tabii
0: yani hani.
1: kuşkusuz almaya devam ediyor, ama yine de baktığımızda mesela işte 2021'de,
0: Evet.
1: ki o zaman da azaltmaya çalışıyordu Kırım dolayısıyla. Mesela doğalgaz ithalatının %40'ı, ham petrolün %27'si, kömür ithalatının neredeyse %50'si Rusya'danmış.
0: Evet.
1: Hani
0: Aynen
1: baktığımızda.
0: öyle.
1: Şimdi savaş sonrasında bir bakıyorsunuz, doğalgaz ithalatı %7'ye düşmüş. Ham petrol ithalatı neredeyse sıfırlanmış. Kömür zaten yerlerde yani %25 seviyesine, yine o %50 seviyesine düşmüş, ama çok ciddi bir düşüş yaşıyor.
0: Evet.
1: Şimdi dolayısıyla baktığımızda Avrupa Birliği'ni ne etkisini konuşmamız gerekiyor galiba. Bu hem Hürmüz'ün hem de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın.
0: Şimdi zaten çok güzel bir noktaya değindin. Zaten daha Kırım'da başlayan, Kırım'ın ilhakıyla başlayan süreçte Avrupa Birliği'nin Rusya ile gerginleşen ilişkileri özellikle en büyük değeri olan, yani Rusya'nın dışarıya ihraç ettiği en büyük değeri olan doğal kaynaklarının ithalatının azaltılması yönünde bir ortak irade serdetti. Ortak irade derken çok zorlanmış bir ortak irade, zorla alınmış bir ortak irade. Çünkü Balkanların ve Güney Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri, Avrupa'nın geri kalanıyla
1: Ya ne
0: olan
1: kadar çok
0: ilişkileri.
1: direndi Bulgaristan, Macaristan, baktığımızda bu ülkeler
0: Tabii
1: çok
0: tabii
1: ciddi. Bir de
0: şimdi.
1: sadece tek başınıza değilsiniz siz, ortada Sırbistan falan da var. Yani o boru hatlarından faydalanıyor bu ülke, Avrupa Birliği üyesi değil.
0: Evet.

0: Ama lazım yani, ne yapacak adam?
1: Balkan ülkelerinin liderleri Macron'un suratına bakmadı, elini sıkmadı bu nedenle.
0: Evet.
1: Yani hani gerginliğin seviyesi çok yüksek. Bu zorlama ortak iradeye rağmen işler Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden ve savaşın saldırılarından sonra daha başka bir boyut aldı. Evet, yine Güney Avrupa, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar biraz ürktü, geçmişi hatırladılar belki ama yine de ekonomik ilişkiler ve ekonomik çıkarları dolayısıyla Rusya'ya Avrupa'nın geri kalanı gibi yaklaşamadılar. Tüm bu süreçte ilk yapılan şey petrol ve doğalgaza bir mesafe koymak oldu Avrupa Birliği tarafından. Tabii bunun bir bedeli oldu. Kolay ve ucuza gelen boru hatlarıyla petrol ve doğalgazın yerine Amerika Birleşik Devletleri'nin ikame edildiği temel sağlayıcı olarak, temel kaynak olarak ikame edildiği LNG yani likit doğalgaz süreci devreye girdi. Ve fiyatlar 4 katına, 5 katına kadar çıktı.
0: Yani
1: Hatta
0: 5 katından da fazla çık, 10 katından.
1: ortalama 10 katına hani bir mızrak ucu gibi birden çıktı ama fiyatların seyri 4-5 katında uzun süre seyretti. Bu Avrupa'ya çok büyük bir bedel ödetti. İki önemli bedel ödetti. Birincisi ekonomik, zaten bunu söylemeye gerek yok. Birincisi ceplerinden çıkan para olarak doğrudan, ikincisi de ekonomik olarak bunun enflasyonu etkileri olarak.
0: Doğru.
1: Ve ikinci olarak da bir, çok affedersiniz, bunun başka yolu olmadığı için bu amiyane tabiri kullanmak zorunda hissediyorum kendimi. Buraya cuk diye oturuyor. Hani bazen bazı sözler bir yere oturuyor. O yüzden kullanmak zorunda kalıyoruz. Rusya'nın kucağından indi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kucağına durdu. Bu hatta Trump gibi bir adam bunun için zorla onlara baskı yaparak, eğer bazı şeyleri istiyorsanız, mesela NATO şemsiyesi gibi, mesela ortaklaşa ticaret anlaşmaları gibi, mutlaka ve mutlaka bizden doğalgaz ve petrol alacaksınız dedi.
0: Yani öyle dedi, baktığımızda
1: Açıkça
0: mesela
1: açık
0: bunu
1: söyledi.
0: Grönland sürecini bundan ayrı olarak değerlendirip düşünemeyiz ki.
1: Tabii. Tüm bu süreçlere baktığınızda Avrupa Birliği ne yazık ki önümüzdeki dönemde de bunu yaşamaya devam edecek. Şimdi artık bir de sepete Hürmüz ve Bab-ül-Mendeb gibi çok daha zorlayıcı ve fiyatları çok daha fazla etkileyen, sadece Avrupa için değil, bu Avrupa için bir süreçti özellikle Rusya ile olan ilişkileri. Şimdi tüm dünyayı etkileyen bir enerji krizinin ortasında Amerika Birleşik Devletleri'ne daha da fazla artmış bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Önümüz kış. Doğalgaz için depoların doldurulması gerekiyor. Bu yani Haziran, Temmuz, Ağustos her zaman tüm dünya için, yani Kuzey Yarımküre için doğalgaz depolarının
0: Zamanı.
1: doldurulma aylarıdır. Şimdi bir Ağustos böceği ne yazık ki edasıyla bu süreç zorlanılarak geçiriliyor. Tembellikten değil de parasızlıktan ve fiyatların yüksekliğinden ve bulunmazlığından, arzın eksikliğinden dolayı Avrupa Birliği şu anda depolarını doldurmakta çok büyük zorluk çekiyor ve kış hazırlıkları için daha fazla Amerika ile temas halinde kalmak zorunda hissediyor. Çünkü şu anda Amerika ile Çin'de tedarik konusunda, Japonya'da, Güney Kore'de anlaşmaları zorlamaya çalışıyorlar. Çünkü kış dönemi geldiğinde Hürmüz'ü de eklediğimizde, daha önce Hürmüz yokken bu fiyatların
0: Doğru.
1: yüksekliği vardı. Şimdi kış geliyor. Rusya, Hürmüz, Bab-ül-Mendeb bu fiyatların küresel olarak daha da fazla artmasını beklerken Avrupa Birliği için daha da zor
0: Bir
1: günlerin
0: de Barış,
1: geldiğini
0: yani
1: görmek
0: bu
1: gerekiyor.
0: sadece Avrupa Birliği için artmıyor baktığınızda. Şimdi önceden rakibiniz çok yoktu. Çünkü baktığınızda zaten İran'dan istediği kadar alıyordu Çin. Çekiyordu. Rusya'dan da
1: Evet,
0: çekiyordu.
1: evet.
0: Şimdi rakibiniz doğrudan Çin. Doğalgaz satın alırken
1: Japonya, Güney
0: Japonya,
1: Kore, bunlar büyük
0: evet
1: tüketiciler.
0: ve yani hani ben Cezayir'den
1: Hindistan'ı
0: doğalgaz alacağım.
1: saymıyorum bu arada, pardon.
0: Evet. Onlar hala birazcık daha aslında Avrupa'ya örnek olabilecek şekilde tezek biriktirme ve yakma sürecinde
1: Çok
0: devam
1: ağır
0: ediyorlar.
1: girdin.
0: Ama şunu söyleyeyim, inan bana biz belki de bu süreçler böyle devam ederse bundan 3-4 sene sonra tezeğin de yeşil yakıt kapsamına
1: Avrupa
0: alınacağını
1: Birliği
0: Avrupa
1: açısından değil
0: Birliği
1: mi?
0: açısından
1: Tabii.
0: görebiliriz, yani nükleer gibi.
1: Hatırlarsan Amerika şey Almanya tüm nükleeri kaldıracaktı. Şimdi yeşil yakıt yaptı yani.
0: Evet, Fransa ile birlikte.
1: Evet.
0: Ve aslında bu süreçleri çok iyi incelemek, irdelemek gerekiyor.

0: Bunlar çok ciddi etkiler yaratıyorlar. Yani domino etkilerini. Mesela savunma sanayinde son derece tavrı nobran olan ve burnu havada olan Almanya, Fransızlara göre bile.
1: Evet.
0: Hava savunmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden büyük oranda sistemlerini çekeceğini açıklamasının ardından Fransa ile görüşmeler yapmaya başladı.
1: Evet.
0: Mesela bu çok ilginç. Hani özellikle hava savunma sistemleri bakımından. Çünkü patriotlar gidiyor baktığımızda. Ortak projeler geliştirelim diyorlar. Yakında bizim de kapımızı çalarlar. Onu da
1: Evet.
0: söyleyeyim aynı şekilde.
1: İnşallah
0: Zira
1: Kemal Bey, inşallah.
0: NATO zirvesinde alınan kararlardan bir tanesi de NATO'nun özellikle Güneydoğu ve Kuzeydoğu savunmasının Türkiye'nin Çelik Kubbe sistemi tarafından Aselsan, Roketsan'ın yapacağı sistemler, TÜBİTAK Sagen'in yapacağı
1: Evet.
0: sistemler tarafından korunması konusunda uzlaşıya varıldı. Yani bu da çok acayip bir şey aslında. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden tamamen olmasa bile gücünü büyük oranda çektiğini gördüğümüzde yani Avrupa Birliği her türlü açmazın içerisine girdi. Yani sadece enerjide de değil. Ve bu nükleer aslında şöyle, bu sıkışmışlık belki de
1: Evet.
0: Avrupa Birliği'ni nükleer konusunda yeni teknolojiler geliştirmeye zorlayabilir. Bazı teknolojileri erken devreye almaya zorlayabilir. Yani bir sanayi devrimi nasıl zorluktan meydana geldiyse belki yeni teknolojilerin hayatımıza girmesi hızlanabilir bu nedenle enerji konusunda. Ben özellikle depolama konusunda küresel bir takım gelişmeler olmasını bekliyorum. Ne kadar olur bilemiyorum ama ben de bunu önemli bir belki de Avrupa Birliği'ne katkı yapacağını düşünüyorum.
1: Önemli bir nokta. Sadece değineceğim. Bunu belki ilerleyen süreçlerde açabiliriz. Şu anda İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleşen savaş tiyatrosunun, yani öyle görünüyor, savaş tiyatrosunun en önemli nedenlerinden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin artık yeni gelişen teknolojilerle ortadan kalkmasını, kullanımının azalmasını beklediği bir yakıtının hem Rusya ile hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hala yüksek fiyatlara satabilecek bir ortamın oluşması olduğunu da not
0: Yüksek
1: olarak
0: fiyatlara
1: ekleyelim.
0: değil barış, çok yüksek
1: Evet,
0: fiyatlara. Yani
1: onu not
0: el yakan
1: edelim.
0: fiyatlara.
1: Yani normalde son derece düşük fiyatlara satıcıların satmak için uğraşması gereken bir sürece girilirken yine satıcılar üst konuma geçtiler. Normalde alabileceklerinin 4 katı fiyatları hem de adam seçerek satmaya başladılar. Bunu not düşelim, bunu ileride konuşabiliriz. Niye bunu söyledim? Biraz önce söylemiş olduğun depolama ve nükleerin özellikle modüler küçük reaktörlerle birlikte daha fazla hayatımıza gireceğini bekliyoruz. Zaten ön adımları var. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan biliyorsun bir nükleer anlaşma
0: Evet.
1: imzaladılar dün. İsrail ayağa kalktı. Bu sadece nükleer güce erişmelerini değil, ilerleyen süreçlerde İran gibi tekrar tekrar zenginleştirme ile bizi tehdit edecek bir kaynağı Suudi Arabistan'a veriyorsunuz diye ayağa kalktı. Bu notları düştüğümüzde Avrupa Birliği'nin evet ileriye dönük belki de bir teknoloji atılımı olabilir ama şu anda olamaz. Önümüzde bir kış var. Ondan sonra da bir kış var. Ondan sonra da bir kış var. Bu 3 kışta tüm düzeni değiştirebilecek bir teknolojik atılım
0: Yok
1: beklemiyoruz.
0: tabii ki.
1: Bu nedenle önümüzdeki günlerde en azından 5 yıl içerisinde Avrupa Birliği'nin açmazları devam edecek ve bu açmazlar üye ülkelerin birbiriyle olan ilişkilerini de germeye devam
0: Hı.
1: edecek. Ben çok uzun süre önce yaklaşık bir 15 sene önce tüm yazılarımda ve ortamlarda yani konuşulan bu konuların ele alındığı tüm mecralarda Avrupa Birliği'nin yıkılmaya mahkum bir proje olduğunu ve altyapısının çok büyük eksiklikler içerdiğini tarihi olarak birbirlerine olan düşmanlık tarihlerini bir kenara bıraksak bile yapı olarak çok büyük açmazların olduğunu, bunun başında enerji ve ikincil olarak da savunma geldiğini hep
0: Hı-hı.
1: söylemiştim. Şimdi ortaya çıkıyor senin de
0: Çok
1: biraz
0: net.
1: önceki
0: Ama bak bunu
1: katkılarınla.
0: şundan tahmin edebilirdik biz Arış. Covid sürecinde hatırlarsan
1: Evet.
0: maske taşıyan uçakları zorla indirip birbirlerinin maskelerine el koymuşlardı.
1: Evet.
0: İspanya'ya giden maskeye işte Çekya'da el koymuşlardı. Danimarka'ya gidene işte Almanya'da el
1: Evet.
0: koymuşlardı falan. Yani böyle bir yaklaşım da var. Şimdi o zaman maskemi kim aldı diyen,
1: Çok
0: doğalgazımı
1: komik
0: kim çaldı
1: gerçekten.
0: demeyecek mi? Hayır
1: Kesinlikle öyle.
0: yani
1: Şu
0: bunu
1: anda
0: konuşmamız lazım.
1: tabii Slovakya, Slovenya ve yani Slovakya'yı özellikle söyledim. Avrupa Birliği'nin içerisine kadar girmiş bir Balkan ülkesi olarak düşünüyorum onu. Hemen İtalya'nın yanı başında, Avusturya'nın yanı başında. Onlar bile Rusya ile olan ilişkilerde diğer geri kalan birliğin aynı bakış açısına sahip değiller.

0: Şimdi tüm bunları bir araya koyduğumuzda enerji öylesine kritik bir yerde ve kilit bir rol oynuyor ki şimdi geriye alınamayacak etkilerini görmeye başladık. Uzun süredir Fransa nükleere dayalı, yani %75'lere varan tüm enerji ihtiyacının %75'ini, bazı dönemlerde %80'e çıkıyor, nükleer enerjiden sağlayan Fransa bölgenin geri kalanına daha farklı bir gözle bakmaya başladı. Daha yukarıdan bakmaya başladı farkındaysan
1: Tabii.
0: açıklamalarında.
1: Macron
0: Sanki
1: güneş gözlüğünü çıkarmıyor ya.
0: abi konumunda yaklaşmaya başladı. Onlara artık daha fazla öneride bulunuyor. Politikalarını eleştiriyor. İç politikalarına karışır bir sürece giriyor. Şimdi
1: Zaten buna teşneydi yıllardır.
0: evet, kendilerinin grandiyoz bir beklentileri var.
1: Evet.
0: Yani biz büyük bir ülkeyiz. İşte büyük bir kültürüz. Avrupa'ya biz
1: Halbuki bu
0: hükmetmeliyiz
1: konuda
0: diye.
1: Kanuni'nin çok güzel bir lafı var. Sen ki Fransa
0: Teşekkür
1: valisisin.
0: ederim. Teşekkür ederim bu hatırlatman için. Şimdi tüm bu dönemlere baktığımızda diyorum, tarihsel gelişmelere de baktığımızda Avrupa Birliği'nin bugün birbirine olan katkısı minimalize olmakta, birbirleriyle olan rekabetleri ise maksimize olmakta. Bu birlik için en yıkıcı sonuçları
1: Evet, yani
0: doğuracak süreç
1: işbirliğinin yerini çıkarlar aldı.
0: aldı ve bunu da derinlemesine aldı. Çünkü enerjiniz olmadığında, bırakın üretim yapmayı, evlerinizde vatandaşınızı sağ salim ve güvenli bir şekilde tutmak bile mümkün değil bu çağda. Bu nedenle Fransa'nın dışındaki tüm ülkeler Avrupa Birliği içerisinde enerjinin kaçınılmaz sonuçlarını hissetmeye başladılar. Norveç'i de bunun dışında tutabiliriz. Norveç'in ilginç bir yeri var hani Avrupa
1: Evet,
0: Birliği'nde.
1: Norveç'ten de Avrupa Birliği şu anda özellikle doğal gaz ihtiyacının yaklaşık %40'ını karşılıyor
0: Evet.
1: yanlış bilmiyorsam, ama
0: Evet.
1: yani hani Norveç'e baktıklarında da Norveç böyle elleri cebinde gökyüzüne bakar vaziyette duruyor gibi.
0: Tabii
1: Hani
0: tabii yani.
1: ben bu kadar çıkarabiliyorum kardeşim, kusura bakmayın
0: Ve
1: noktasında.
0: bunu da kendi çıkardığı varlık fonuyla, yani kendi çıkardığı yeraltı zenginliklerinin belirli bir bölümünü varlık fonuna aktarıyor. Bu varlık fonunda da inanılmaz afaki kriterler var. Yani Avrupa'nın ve dünyanın geri kalanıyla bağdaşmayan bir ütopyada yaşıyor.
1: Evet.
0: Tüm bu süreçlere baktığımızda Avrupa Birliği'nin sadece enerji dolayısıyla bire girdiği açmazın içerisinde geleceğini tartışmaya açıyor. Bununla birlikte doğalgazsa ilk ve en önemli açmazı konumunda. Tekrar ediyorum, kış yaklaşıyor. Avrupa Birliği şu anda hemen dağılacak, aman kışa işte odun yakacaklar demiyoruz, hayır.
1: Kışın
0: Fakat
1: ateş başında toplanırlar biraz Barış.
0: ama geleceğe yönelik bazı şeylerin adımlarının atıldığı ve ekonomik olarak zorluk içerisine girecekleri süreç artık
1: Başladı değil mi?
0: hızlandı.
1: Yani orada şuna bakmak lazım. Eğer bir su akıyorsa o suyun önünde durmak mümkün değildir. Kılcal çatlakları bulur, yine de o su gideceği yere varır. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin içerisinde bulunduğu kriz ve dedikodu sarmalı, yani
0: Evet.
1: diyelim buna, fitne ve dedikodu sarmalı diyebiliriz. Avrupa Birliği aslında böyle tanımlanabilen bir birlik. Baktığımızda özellikle Fransa'nın, Almanya'nın etkisi diğer ülkelerden çok çok daha fazla.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin merkez ülkelerine, 12 tane merkez ülkesi var ya, bu merkez ülkelerini birazcık daha birbirine yaklaştırıp diğerlerini, hani biz 12 kişi ateşin etrafında duralım, siz de arka tarafta bir arkada sırada
0: Evet.
1: duruna doğru hızla itiyor. Bu da bence Avrupa Birliği'nde önce mali konularda çatlakları doğuracak, ardından da siyasi olarak kopuşları beraberinde getirebilecek bir sürecin ateşini yakacak diyebiliriz.
0: Çok küçük ve hızlı bir şey eklemek istiyorum. Almanya Fransa etrafında kurulmuş. Ardından o 12 ülke Batı Avrupa ülkelerinin eklemlendiği, ardından da genişleme halkaları ile birlikte yavaş yavaş Doğu Avrupa'nın, ardından da Güneydoğu Avrupa'nın ve Balkanların içerisine girdiği bir süreç. Tabii ki en hızlı dağılma bu sonradan gelenler tarafında, sonra 12'nin 10'u tarafında. Ve tarih hep bunu göstermiştir Avrupa'da. Avrupa'da Almanya ile Fransa arasında bir çatlak kaçınılmaz ve biz tarihin tekrar tekerrür ettiğini, enerjinin oluşturmuş olduğu, ardından da savunmanın ve güvenliğin hızlandıracağı bir süreçle tekrar göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi tam da bu süreçte aslında çok önemli bir adım atıldı. Programın başında söyledim ama onu da değerlendirmek istiyorum. Çünkü bir süredir konuşuluyordu ama

0: nasıl olacağını tam olarak bilmiyorduk. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bir doğal gaz boru hattı mutabakatı imzalandı.
1: Evet.
0: Bir proje inşa edilecek. Anamur'dan çıkacak doğal gaz boru
1: Evet.
0: hattı. KKTC'ye ulaşacak.
1: Teknoloji evet.
0: Evet, ve bir diğer hatta KKTC'den çıkacak, Türkiye'ye ulaşacak. Şimdi önce bu doğal gaz boru hattını, ardından da neden çift yönlü olarak yapıldığını bir değerlendirelim istiyorum.
1: Şimdi iki yöne doğru akışın gerçekleşeceği bir boru hattından bahsediyoruz. İlk ve temel ihtiyaç şu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gazla buluşturmak ve doğalgazın nimetlerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da faydalanmasını sağlamak. Bu en azından ilk ve görünen kısmı, ama ardından hepimizin bildiği gibi uzun dönemdir Kuzeydoğu Akdeniz'de, pardon, Güneydoğu Akdeniz'de çok uzun süredir bazı yataklardan bahsediyoruz. Bunun başında İsrail'deki yataklar, sonra Mısır'daki yataklar ve çok küçük de olsa Güney Kıbrıs'taki yataklar. Şimdi değişen stratejik ve jeopolitik
0: Konjonktür.
1: resme baktığımızda Avrupa Birliği'nin buradaki gaza da ihtiyacı olacak. Ve bunu boru hatlarıyla elde etmek en ucuz ve en sağlıklı yöntem. İşte bunun sanki altyapısının ilk adımı olarak Kuzey Kıbrıs'tan da Türkiye'ye bir akışı mümkün kılacak çift taraflı bir hattan
0: Yani
1: bahsediyoruz.
0: Mısır'ın doğalgaz yatakları az değil. Bunu
1: Kesinlikle
0: biliyoruz.
1: çok büyük.
0: Şimdi Kıbrıs'ta da Mısır'ın
1: Ve
0: arası
1: hala
0: çok uzak değil.
1: potansiyel var.
0: Tabii Kıbrıs'ta da Mısır'ın arası çok uzak değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'in güneyinde çıkacak olan bir doğalgaz pekala KKTC üzerinden bir boru hattıyla Avrupa'ya ulaştırılabilir.
1: Çok çok rahat bu şekilde gerçekleştirilebilir. İşte bu nedenle çift yönlü. Bu gerçekleşmezse bile çift yönlü olmasının ileride faydasını görebiliriz. Bu da gerçekleşmezse bile bu öngörülülüktür. Gelecekte hani hep Türkiye'de şöyle bir şey vardır. İlk önce şehir kurulur, sonra planlaması yapılır. Ne yazık ki Türkiye'de.
0: Evet. Ne
1: Şimdi
0: yazık ki.
1: biz planlamasını yapalım. Sonra gerekirse bunu kullanmayı veririz. Olur biter mantığı var ki bu doğru gerçekten de.
0: Yani şimdi Trakya'da bir enerji merkezi kurma hedefinde olan bir ülkenin zaten bu tür talep ve arıza bağlı hatları inşa etmeyi önceden planlaması çok normal.
1: Evet.
0: Baktığımızda bir yandan Azerbaycan'la da mesela yeni bir doğalgaz boru hattının eklemlenebileceği
1: Evet.
0: konuşuluyor. İşte Hazar geçişi konuşuluyor. Çok mümkün değil ama hem Rusya hem İran savaşta. Ama mesela bunun olabilme potansiyeli bile değerlendirilerek projeler çiziliyor. Dolayısıyla ben bu adımın Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin özellikle en azından böyle tilkilerin kuyruğunun birbirine değeceğini düşünüyorum bunu gördüğü zaman.
1: Şimdi dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Sabahtan beri bahsediyorsunuz. Avrupa Birliği dağılabilir, işte geleceği sarsıntıda olabilir ya da en azından idealize ettiği geleceğe yürüyemeyebilir. Şimdi bu bir çelişki değil mi? Avrupa Birliği'ni doğal gaz satmaktan bahsediyorsunuz. Biz Avrupa Birliği dediğimizde Avrupa Birliği üyesi ülkeleri kastediyoruz. Yani Almanya Avrupa Birliği'nde olsa da Avrupa Birliği dağılsa da bu doğalgaza ihtiyaç duyacak ve kaynaklardan, güvenilir kaynaklardan başında da Türkiye geliyor. O yüzden bu nedenle Avrupa Birliği diyoruz.
0: Evet, yani Avrupa Birliği dağılır dağılmaz o önümüzdeki süreçte göreceğimiz bir şey ama kuşkusuz
1: İhtiyaç hep burada.
0: insanlar evlerinde ısınacaklar.
1: Evet.
0: İnsanlar arabalarını şarj etmek için elektriğe ihtiyaç duyacaklar. O elektrik de çevrim santrallerinden üretilecek. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerin buna her zaman ihtiyaç duyacağını söylememiz gerekiyor. Çok az süremiz kaldı. Bitirelim yavaştan Barış.
1: Evet. Ben temel itibariyle önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı kaynaklı sıkıntıların kesilmeyeceğini, bunun zaten bu amaçla enerji alanındaki bazı fiyat oynaklıklarını elde edebilmek için amaçlarından birinin de bu olduğunu düşünerek çıkarıldığını görüyorum. Daha önce de işte Venezuela'nın işgalinin bile bununla bağlantılı olduğunu görüyorum. Bu nedenle bu oynaklık ve ileriye doğru, daha doğrusu fiyatın yukarıya yönlü baskısının devam edeceğini düşünüyorum. Bunun Avrupa'ya özellikle Avrupa'ya çok büyük etkilerinin görüleceğini ve Türkiye'ye olan bu nedenle Avrupa'nın ihtiyacının artacağını, Çin'in de bu süreçten etkileneceğini ama Avrupa Birliği kadar olmayacağını düşünüyorum.
0: Efendim, enerji gündemini ele almaya çalıştık sevgili gazeteci dostum Barış Sağlam'la birlikte. Gündem Enerji'de bu hafta da birlikteydik. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz'dı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan sizlere sesimizin ulaşmasını sağladı Gündem Enerji programında ve ben Mahmut Gürer. Sunum ve zaman zaman yorumlarıyla Barış'a destek olmaya gayret gösterdim. Eğer bir sürçülisan ettiysek affola diyelim ve önümüzdeki günlerde Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji'de tekrar buluşmak üzere diyelim.
2: Gündem Enerji.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün atletizm tarihinin en hızlı ve en renkli figürlerinden olan Flojo lakaplı efsane kadın atlet Florence Griffith Joyner'dan söz edeceğiz. 1959 doğumlu Joyner sadece kronometreleri altüst eden dereceleriyle değil, piste getirdiği özgün tarzıyla da spor dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Onun hikayesi saf fiziksel gücün kişisel ifadeyle birleştiğinde nasıl küresel fenomene dönüşebileceğinin en somut örneğidir. Joyner asıl patlamasını 1988 Seul Olimpiyatları öncesinde yaparak spor bilimcilerini şaşkına çevirdi. Seçmelerde 100 metreyi 10.49 saniyede koşarak kırdığı dünya rekoru aradan geçen onca yıla rağmen hala erişilemez bir noktada, yani zirvede duruyor. Seul'de 100, 200 ve bayrak yarışlarında kazandığı 3 altın madalyayla kariyerini taçlandıran Flojo'nun pistteki varlığı sadece hızdan ibaret de değildi. Kendine has tek bacaklı taytları, uzun renkli tırnakları ve estetik tavırlarıyla atletizmin izlenirliğini ciddi oranda arttırdı. O, bir kadın sporcunun kendi kimliğini de koruyarak dünyanın en hızlısı olabileceğini de tüm dünyaya gösterdi. Florence Griffith Joyner'ın mirası sporun aynı zamanda bir karakter sunumuyla kitleleri nasıl peşinden sürükleyebileceğini de gösterir. 1998 yılında henüz 38 yaşındayken aramızdan ayrılması spor dünyasında derin bir boşluk bıraksa da hala kırılamayan rekorları ve hızı zarafetle buluşturan stiliyle hafızalardaki yerini koruyor. Flojo, atletizm pistlerinin efsanevi rüzgar kızı olarak ilham vermeye devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.